Resul-i Ekrem, "Bana biat etmez misiniz?" buyurdu. Bunun üzerine hemen elimizi uzatarak biat ettik ve bizden biri, "İşte yine biat ettik. Ne buyuracaksın ya Resulallah?" dedi. Resul-i Ekrem, "Hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla Allah'a ibadet edin. 5 vakit namazı kılın. Ulul emri dinleyin ve itaat edin." Bu arada yavaşça bir şey söyledi. "Ve insanlardan bir şey istemeyin." buyurdu. Ravi diyor ki, burada bulunanlardan bazıları bu hususa o kadar ehemmiyet verdi ki, düşen kamçısını dahi kimseye aldırmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, tamağı, fakirlik, kimsenin servetine göz dikmemek ise zenginliktir. İnsanların servetine göz dikmeyen, onlardan zengin olur buyurdu. Hakimin birisine, zenginlik nedir diye sorduklarında, ümit azlığı ve kifayet miktarına rıza göstermektir dedi. Nitekim şairin biri mealen, geçim dediğin, geçmekte olan birkaç saatten ibarettir. Günün hadiseleri bunu çeker götürür. Geçimine razı ol, elindekine kanaat et. Arzularını terk et, hür yaşa. Nice ölüm çeşitleri vardır ki, onlara altın, gümüş ve elmaslar sebep olur, demiştir. Muhammed bin Vasi, rahmetullahi aleyh, kuru ekmekleri ıslatarak yiyen ve buna kanaat eden kimseye muhtaç olmaz, derdi. Süfyan-ı Sevri, rahmetullahi aleyh, dünya mallarının en iyisi elinize geçmeyeni, elinize geçenin en hayırlısı da elinizden çıkardığınızdır, derdi. İbn-i Mes'ud, radıyallahu anh, şöyle diyor. Her gün bir melek, ey Ademoğlu, sana yetecek kadar az varlık, seni azdıracak çoktan hayırlıdır, diye seslenir, demiştir. Sümeyt bin Aclan da, ey Ademoğlu, bir karış eninde ve boyunda olan miden, neden seni cehenneme götürüyor, demiştir. Hakimin birine, servetten neyin var, diye sorduklarında, hakim, temiz görünüşüm, gizli iktisadım ve kimsenin servetinde gözümün bulunmaması vardır, diye cevap vermiştir. Allahü Teala'nın şöyle buyurduğu rivayet olunur. Ey Ademoğlu! Dünyanın hepsi senin olsa, bunlardan yalnız nafakan vardır. Ben hesabını başkasının sırtına yüklemek üzere nafakanı temin ettiğim zaman sana ikram etmiş olurum. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh da şöyle diyor. Bir ihtiyaç için bir adama gittiğiniz takdirde, aman sen bilirsin diye ısrar edip durmayın. Çünkü onun verebileceği Allahü Teala'nın kendisine takdir ettiği miktardır. Onu aşamaz, demiştir. Emevilerden biri Ebu Hazim'e yazdığı mektupta, ihtiyacını bildir görelim, dedi. Ebu Hazim, ben ihtiyacım Mevlam'a yazdım. Gönderdiğini kabul eder, göndermediğine kanaat ederim, diye cevap verdi. Hakimin birine, aklı başında olan adamı en çok sevindiren ve hüznünü yok etmeye en çok yardımcı olan şey nedir, diye sormuşlar. Hakim, aklı başında olan adamı en çok sevindiren şey, salih ameli, sıkıntısını en çok gideren şey de mukadderata rıza göstermesidir, diye cevap vermiştir. Yine hakimin biri, insanların en çok darda olanı, haset edenleri, en rahat yaşayanları da kanaat edenleridir. Sıkıntılara maruz kalıp da en ziyade bunlara katlanmak zorunda olanları, haris ve tamahkârları, en yumuşak ve huzur içinde geçim sağlayan

Onları da dünyayı terk edenleri, en çok pişman olanları da ifrat eden yani ilmiyle amel etmeyen alimleri buldum demiştir. Bir şair de yaradana sığınarak kimseye yüz kızartmadan akşama girenden daha huzur içinde kimse olamaz. Böyle yapmakla hem şerefini korumuş ve hem de alnı açık olur dedi. Diğer bir şair de kanaat sahayı temizlemek ve helal ile iktifadır. Böyle davrananlar hiçbir zaman sıkıntıya girmezler. Ben geçim için sağa sola koştuğum ve evimden ayrı bulunduğum sıralarda uzakta kaldığım için dost ve ahbabımın benden haberi olmadığı gibi geçim telaşesiyle ölüm bile aklıma gelmez. Halbuki ben kanaat sahibi olsam rahatlıkla rızkım ayağıma gelirdi. Kanaat mal çokluğunda değil gönül tokluğundadır dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Allahü Teala'nın malından helal tanıdığımı size bildireyim mi? Biri yazlık ve diğeri kışlık olmak üzere iki elbiseyle hac ve umre için bir binittir. Bunların dışında nafakam Kureyş'ten herhangi bir adamın geçimi gibidir. Onlardan ne üstünüm ne de düşük. Buna rağmen bu sarfiyatımın helal veya haram olduğunu da bilemem demiştir. Yine bu miktarın kanaat edilecek dereceden fazla olup olmadığında şüphe etmiştir. Bedevi'nin biri kardeşini haris olması bakımından azarlayarak, "Kardeşim, sen hem arıyor hem de aranıyorsun. Kaybedemeyeceğin şey seni aramakta, sen ise muhtaç olmadığın şeyi aramaktasın. Aradığın şey ortada, sen ise olduğun şeyden uzaklaşmaktasın. Sen harisin mahrum ve zahidin merzuk olduğunu bilemiyorsun." dedi. Nitekim şair, "Görüyorum ki ölmeyecekmiş gibi dünyaya daldın. Gittikçe hırsın artmaktadır. Acaba artık bu kadarı yeter diyecek bir hedefin var mıdır?" Şâbî anlatıyor. Adamın biri küçük bir kuş avladı. Kuş, "Beni ne yapacaksın?" diye sordu. Adam, "Kesip yiyeceğim." dedi. Kuş, "Vallahi ne et ihtiyacını gideririm, ne de bir açın karnını doyururum. Beni kesip yemekten bir şey çıkmaz. Gel ben sana 3 öğüt vereyim ki, bunlar beni yemekten çok daha hayırlıdır. Ancak bunlardan birini senin elindeyken sana söylerim. Diğerini uçup dala konduktan sonra, öbürünü de ovaya açıldıktan sonra söylerim." dedi. Adam, "Söyle bakalım." deyince kuş, "Elde edemediğin şeyin hasretini çekme." dedi. Adam kuşu salıverdi. Ve, "Hadi ikinciyi söyle." dedi. Kuş daldan, "Olmayan bir şeyin olacağına inanma." dedi. Ve uçup dağın eteğine kondu. Adam, "Üçüncüyü söyle." deyince kuş, "Ey ahmak! Beni kesseydin, benim karnımdan her biri 20 miskal ağırlığında 2 tane inci çıkaracaktın." dedi. Kuş bunu der demez hemen yere yıkıldı ve "Eyvah!" diyerek çırpınmaya başladı. Ve "Hadi üçüncüyü de söyle." dedi. Kuş, "Sen daha şimdiden 2 öğüdümü unuttun. Üçüncüyü söylersem ne kâr? Sana demedim mi? Elde edemediğin şeyin hasretini çekme. Mümkün olmayan şeyi de tasdik etme. Ahmak adam, ben kanım, kanadım ve kemiklerimle 20 miskal gelmem. 20 miskal ağırlığında 2 taş karnımda nasıl olabilir?" dedi ve uçup gitti. İşte bu Ademoğlunun aşırı derecedeki tamağının misalidir. Aşırı tamağı, hakikati görmekten,
insan

kör eder de, olmayan şeyi olmuş gibi farz eder. İbn-i Semmak diyor ki, ümit, insanın kalbinde ip, ayaklarında ise bağdır. Ümidi kalbinden çıkar ki, ayakların bağdan kurtulsun. Ebu Muhammed el-Yezidi de şöyle anlatıyor. Bir gün Harun el-Reşid'in huzuruna girdim. Elinde bulunan bir kağıda bakıyordu. Kağıt altın ile yazılmıştı. Harun beni gördüğü zaman gülümsedi. Ben de, müminlerin emirini Allahü Teala ıslah etsin, o baktığın nedir diye sordum. Halife Harun, bu iki beyti Emevilerin hazinelerinde buldum. Hoşuma gittiler. Ben de üçüncü bir beyti ilave ettim dedi ve beyitleri okudu. Sana bir ihtiyaç kapısı kapandığı zaman onu terk et. Zira sana başka kapı açılır. Zira bir mide doldurmak ve kötülüklerden kaçınmak da sana yeter. Şerefini ayaklar altına alma. Ukubeti boynuna olan günahları yüklenmekten de sakın. Abdullah bin Selam Kâb'a sordu. Alimler ilmi anlayıp kafalarına yerleştirdikten sonra onu oradan söküp atan nedir? Kâb, tamah, hırs ve ihtiyaç peşinde koşmaktır, dedi. Adamın biri de Fudayl'e, Kâb'ın bu sözünü bana açıklar mısın? Deyince Fudayl, tamah, kişinin bir şeyi araması ve mukaddesatını bu uğurda feda etmesi demektir. Hırs ise nefsinin her şeyi istemesi ve senin de onun istediklerini yerine getirmendir. Bunun için de şuna buna ihtiyacın olur. İhtiyacını yerine getirenler seni burnundan yakalamış olurlar. İstedikleri yere sürüklerler. Onlara boyun bükersin. Dünya sevgisinden dolayı hasta oldukları takdirde ziyaretlerine gider, tesadüf ettiğin zaman kendilerini selamlarsın. Verdiğin selam, yaptığın ziyaret Allah için değildir. Eğer bunlara ihtiyaç göstermesen, senin için çok daha hayırlı olurdu. Sonra Fudayl devamla, bu benim anlattığım falan ve falancadan 100 hadis rivayet etmekten senin için daha hayırlıdır, dedi. Hakimin biri, insanoğlunun şaşılacak hallerinden biri de, şayet dünyada ebedi kalacaksın diye kendisine söylense, bu muvakkat hayattaki dünyalık peşinde olmasından daha ileri gidemeyeceğidir, dedi. Abdülvahid bin Zeyd de şöyle anlatıyor. Bir defa bir kiliseye uğradım ve rahibe, neden yiyip içiyorsun diye sordum. Rahip, Rabbimin harman yerinden yiyip içiyorum. O Allah ki değirmeni yarattı. Onun öğüteceği unu gönderir, dedi. Bunu söylerken de dişlerini gösterdi. Hırs ve tamağın ilacı ve kanaat etmenin çaresi. Bilmiş ol ki bu tedavi üç esastan meydana gelir. Bunlar sabır, ilim ve ameldir. Bunların hepsi de beş şeydir. Birincisi, ameldir. Bu da geçimde iktisat, infakta itidaldir. Kanaatin yüceliğine ulaşmak isteyen kimse, mümkün mertebe masrafları azaltmalı ve zaruri sarfiyatla iktifa etmelidir. Masrafları çok olup eli açık olanlar, kanaat edip az ile kifayet edemezler. Mesela, yalnız ise kalın bir elbise ile iktifa etmeli, yemekten de Allah ne verdiyse ona razı olmalı, mümkün mertebe eti azaltmalı, bunu itiyat haline getirmelidir. Çoluk çocuk sahibi ise onları da buna alıştırmalıdır. Artık bu sayede nafaka temini kolaylaşır da geçim sıkıntısı azalır. İşte kanaatte asıl olan budur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
Allahü Teala her işte yumuşaklığı ve kolaylığı sever. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iktisad eden sıkıntı çekmez buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Üç şey münciyattandır. İnsanı korur. Bunlar gizli ve aşikare olarak Allahü Teala'dan korkmak, yoksulluk ve varlıkta iktisade riayet ve varlıkta iktisada riayet, hiddetli ve hiddetsiz zamanlarda da adalettir. Adamın biri Ebu Derda'nın radıyallahu anh yerden tane topladığını görünce ona geçimdeki kolaylığın fakihliğindendir dedi. İbn Abbas'ın radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geçimde iktisatta güzel yol takip etmek peygamberliğin 20 küsur cüzünden bir cüzdür buyurmuştur. Bir başka hadis-i şerifte de tedbirli olmak geçimin yarısıdır buyurulmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İktisat edeni Allah zenginleştirir. İsraf edeni fakirleştirir. Aziz ve celil olan Allah'ı zikredeni de Allah sever. Başka bir hadis-i şerifte, bir şey yapmayı murad ettiğin zaman, ahestelikle davran ki, Allahü Teala sana ferahlık ve çıkacak kolaylık göstersin, buyurulmuştur. İnfakta iktisat çok mühimdir. İkincisi, bugünlük nafakası temin edilen kimsenin, yarın için mukadder olan rızkın kendisini bulacağı inancı, bu hususta en büyük yardımcısıdır. Fazla istek, rızkın gelmesine bir sebep teşkil etmediğini bilmeli ve Allahü Teala'nın vaadine güvenle bakmalıdır. Zira Allahü Teala Hud suresi 6. ayetinde, yeryüzünde bütün canlıların rızkını vermek Allahü Teala'ya mahsustur buyurdu. Çok dikkatli olmalı, asla şeytana aldanmamalıdır. Şeytan insanı çok zaman yoksullukla korkutur ve fuhşiyat ile emrederek der ki, durma, şimdi topla, ne olur ne olmaz. İleride hastalanırsın, kazanamaz hale gelirsin de dilenmeye mecbur kalırsın. Böyle diyerek insanı ömrü boyunca meşgul eder. Sonra da adamın karşısına geçerek güler. Çok kere de aradığını bulamaz. Nitekim şair, yoksulluk korkusuyla ömrünü servet toplamak peşinde harcamak, fakirliğin ta kendisidir demiştir. Halid'in oğulları, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girerler. Resul-i Ekrem onlara, başınız hareket ettiği ve sallandığı müddetçe rızıktan ümit kesmeyin. Zira insan derisiz kızıl bir et parçası halinde doğar da Allahü Teala onun rızkını verir buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Dikkat edin! Rızkınızı güzel yollardan arayın. Kul için takdir edilenden fazlası yoktur. Kul dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. Diğer bir hadis-i şerifte ise, nafakan için fazla üzülme, mukadder olarak tayin olunan rızkın seni bulacaktır buyuruldu. Hırstan kurtuluş ancak Allahü Teala'nın kullarına takdir ettiği rızkı vereceğine kat'î olarak inanmaktır. Allahü Teala'nın kullarına takdir ettiği rızkı vereceğine kat'î olarak inanmaktır. Bu da rızkını meşru yoldan aramakla mümkündür. Hatta beklemediği ve ummadığı bir taraftan bile kulun rızkını Allahü Teala'nın vereceğine inanmaktır. Nitekim Allahü Teala Talak suresi 2. ve 3. ayetlerinde Allah
kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye kurtuluş yolu sağlar. Ona beklemediği yerden rızık verir buyurmuştur. Umduğu rızık kapısının kendisine kapanmasından ümitsizliğe düşmemelidir. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Allahü Teala olgun mümin kulunun rızkını ummadığı taraftan verir buyurmuştur. Süfyan rahmetullahi aleyh diyor ki, sen Allah'a karşı saygılı müttekilerden ol. Ben takva sahibi olup da ihtiyaç içerisinde terk edilen bir kimseyi görmedim. Allahü Teala onun rızkının kendisine götürülmesini Müslümanların kalplerine ilham eder. Mufaddal diyor ki, Bedevi'nin birine geçimini nasıl sağlıyorsun diye sordum. Bedevi, hacıların kurban ve sadakalarından dedi. Ben, hacılar gidince ne yaparsın diye sordum. Bedevi, eğer ancak bildiğimiz yerden geçinseydik yaşayamazdık diyerek ağladı. Ebu Hazım da şöyle diyor. Dünyada iki şey buldum. Bunlardan biri benim içindir. Fakat ben bütün gücümle çalışsam zamanından önce onu temin edemem. Biri de benim değildir. Bütün gücümle çalışsam onu da elde edemem. Çünkü şimdiye kadar ne elde ettim ne de edebilirim. Benim için olan başkasına verilmediği gibi başkası için olan da benden memnudur. Daha bunların peşinde ömrümü niye yıpratayım? İşte bu anlayış, bu hastalıkların bir tedavisidir. Şeytanın yoksullukla insanı korkutması halinde bu silahı kullanmak lazımdır. Üçüncüsü, kanaatte olan şerefi, hırs ve tamada olan zilleti bilmektir. Bunu anlayan kimse kanaate meyleder. Zira hırs, mihnet ve meşakkatten, tamada zilletten hali değildir. Kanaatte yalnız şehevi arzulardan ve fuzuli şeylerden sabretme acısı vardır. Bunu da Allah'tan başka kimse bilmez. Bu sabırda ahiret sevabı da vardır. Ama hırs ve tamada insanların gözünü çekmek vardır. Bu ise vebal ve günahtır. Hırs ve tamah sebebiyle insanda izzet-i nefis kalmayacağı gibi hakka uymak kudretini de kaybeder. Çünkü tamah ve hırsı çoğalan kimsenin insanlara olan ihtiyacı da çoğalır. Onları hakka davet edemez olur. Onlara yağcılık yapmak zorunda kalır. Bu ise dini için tehlikelidir. İzzet-i nefis ve midesinin arzuları üzerinde müessir olamayan kimse akıl hastası ve imanı zayıf olan kimsedir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müminin izzeti insanlardan müstagni kalmasıdır buyurmuştur. Kanaatte hürriyet ve izzet-i nefis vardır. Bunun için kimden müstagni olursan onun benzeri, kime muhtaç olursan onun esiri, kime de iyilik edersen onun mihri olursun denmiştir. Dördüncüsü, gayrimüslim ve ayak takımlarının, ahmak ve hatta bazı akılsız ve dinsizlerin nasıl nimetlere garg olduklarını görmeli, sonra da peygamberlerin, velilerin, hulefâ-i râşidîn, sahabe ve tâbiînin hallerini düşünmeli ve söylediklerini dinlemeli, tavır ve hareketlerini gözden geçirmeli ve daha sonra da kimlere benzemek istediğini tespit etmelidir. O gibilere mi, yoksa peygamber ve taraftarlarına mı? Bu sayede aza kanaat ve darlığa tahammül eder. Bunu düşünmez de hemen midesini doldurmayı düşünürse, merkebin ondan fazla yediğini, münasebette bulunmak isterse domuzun ondan fazla bulunduğunu, eğer giyim ve binitinde süslenmek isterse Yahudileri geçemeyeceğini düşünsün. Şayet her şeyin azıyla kifayet eder
ve aza razı olursa,

da peygamberler ve velilere yaklaşacağını düşünsün. Beşincisi, servet edinmenin tehlikelerini düşünmektir. Bunlar kaybolma, çalınma ve yağma edilme gibi tehlikelerdir. Halbuki servet olmayınca bu gibi tehlike ve sıkıntılar da ortadan kalkar. Daha 500 yıllık mesafede cennete girmesine mani olmak üzere servetinin karşısına çıkacağını düşünmeli. Zira o kifayet miktarıyla kifayet etmez. Fazlasını ararsa zenginlerden olur. Fakirler defterinden çıkarılır. Fakirler defterinde kalabilmek için dünyalıkta kendisinden üstün olana değil, daima kendisinden düşük olana bakmalıdır. Fakat şeytan daima insanın gözünü dünyalıkta kendisinden ileri olana baktırır ve "Niçin tembellik ediyorsun? Şunların nasıl bolluk ve refah içinde yaşadıklarını görmüyor musun? Sen neden onlardan geri kalıyorsun? Durma, çalış!" der. Ebu Zer radıyallahu anh diyor: "Sevgili Peygamberimiz bana tavsiyesinde dünyalık hususunda daima senden düşük olana bak, senden ileride olana bakma." buyururlardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biriniz kendisinden daha üstün servete malik olan kimseyi gördüğü zaman hemen kendisinden düşük olanı düşünsün." buyurmuştur. İşte bunları anlayan kimse kanaat ahlakını elde edebilir. İşin başı sabır ve kuruntu azlığıdır. Şayet dünyadaki sabrının sayılı günler olduğunu ve bu sabır sayesinde ebediyen istirahate ulaşacağını bilirse, bu ilaçların acılığına tahammül eden bir hasta gibi olur. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi ve Müslümanların baş tacı İmam-ı Rabbani'nin rahmetullahi aleyh mektubatının 1. cilt 197. mektubu. Bu mektup Pehlivan Mahmud'a yazılmıştır. Talihli kimse, dünyaya düşkün olmayan ve kalbi Allah sevgisiyle çarpan kimse olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala sizi İslamiyetin doğru yolunda bulundursun. Ey iyi kimse, kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisiyle çarpandır. En iyi kimse, kalbi dünyaya bağlı olmayan ve Allah sevgisiyle çarpandır. Dünya muhabbeti günahların başıdır. Çünkü Allahü Teala dünyaya düşkün olmayı sevmez. Onu yarattığı zamandan beri hiç sevmemiştir. Dünya ve dünyaya düşkün olanlar melundur ve Allahü Teala'nın merhametinden uzaktırlar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dünya melundur ve dünyada Allah için yapılmayan her şey de melundur. Çünkü Allahü Teala'yı hatırlayanlar, hatta onların her zerresi Allahü Teala'yı zikretmektedir. Bunun için Allahü Teala'yı zikredenler melun değildir. Bunlara dünya adamı denilmez. Çünkü dünya demek kalbi Allahü Teala'dan gafil eden, onu unutturan, kalbe Allah'tan başkalarını getiren şeyler demektir. Allahü Teala'yı unutturan mallar, sebepler, mevkiler, şerefler hep dünya olur. Allahü Teala Ven-Necm suresi 29. ayetinde mealen, "Bizi düşünmeyenlerden, bizden yüz çevirenlerden sen de yüzünü çevir, onları sevme" buyurdu. Bu ayet böyle olduğunu açıkça göstermektedir. İşte bu dünya insanın can düşmanıdır. Bu dünyanın düşkünleri hiç toparlanamaz, kendilerine gelemezler. Ahirette de pişman olacaklar, çok acılarla karşılaşacaklar. Dünyayı terk etmek demek, kalbin onu sevmemesi
ona düşkün olmaması, kıymet vermemesi demektir. Ona düşkün olmamak da, varlığı ile yokluğu müsavi olmaktır. İnsanın böyle olabilmesi için, Allah adamlarının yanında yetişmesi lazımdır. Bu büyüklerden biri ele geçerse, kıymetini bilmeli, onların emirlerini yapmaya canla başla sarılmalıdır. Şeyh Müzzemmil Hazretlerinin sizin aranızda bulunması çok büyük bir nimettir. Çok az kimselerin eline geçen bulunmaz bir nimettir. Kıymeti hiç ölçülemeyecek kadar büyüktür. Fakat kerem ve ihsan sahiplerinin adeti îsâr etmektir. Yani başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önce düşünürler. Şeyh Hazretlerine birkaç gün izin verirseniz yerinde olur. İş bitince inşallah yine geriye döner. Uzaktan olan ihlas ve sevginiz de hizmetindeymiş gibi size fayda verir. Daha çok rahatsız etmeyeyim. Allahü Teala bizi ve sizleri insanların en iyisinin aleyhi ve ala alihi mines salavati etemmuha ve minet tahiyyati ekmeluha yolunda bulundursun. Allahü Teala'nın selamı ve ihsanları size olsun. Amin. Bu bahçede benim için ne gül ne lale var. Bu pazarda ne alışveriş ne de para var. Ne kudret ve tasarruf ve ne mal ne de mülk var. Ne dert ne zevk ve ne de merhem ve ne yâre var. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Vücut lütfu ilahi, hayat rahmeti kerim, ağız atiyye-i rahman, kelam fadlı kadim, beden binayı hüda, ruh nefhayı tekrim, kuvvet ihsanı kudret, duygular vaz-ı hakim. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Bu dünyada gerçekten benim hiçbir şeyim yok. Ne varsa hep onundur. Mülkünde şeriki yok. Cihana gelip gitme benim de elimde yok. Bu benimdir demeye güvenecek senet yok. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Varlığım bir görünüş, ruhum bir emanettir. Ben demek bile ona pek çirkin bir şirkettir. Kula düşen vazife sahibe itaattir. Bana kulum demesi lütuftur, inayettir. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Benim fakir ve muhtaç gına ihsan hakkındır. Adem benim sermayem, vücut hayat hakkındır. Ezel ebed ve hem de kahr galebe hakkındır. Dünyada ve ukbada her görünen hakkındır. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Yemek, içmek, lezzetler Razzak sıfatındandır. Rahat bir nefes almak rahmeti hüdadandır. Gelen her iyilik de onun ikramındandır. En büyük nimet olan iman da hep ondandır. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var. Nasip yok ise gelmez rızkım gökten ve yerden. Ne ottan ne etten hasılı hiçbir elden. Gelir takdir edilen hatırımda yok iken. Fazla ve noksan gelmez rızıklar mukadderden. Bu dünyada

etti Rabbim bir demde. Gıdamı etti hazır, hemen rahmi maderde. Meleklere emredip hizmete kıldı bende. Dünyaya çıkararak kendine etti perde. Bu dünyada bilseydim ben neyim, hem neyim var.''

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Çocuklarınızı şu üç şey üzerine saygılı yetiştirip edeplendirin. Bir, peygamberinizi sevmek. İki, peygamberin ehli beytini ve eshabını sevmek. Üç, Kur'an okuma. Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan, oğlunun muallimine şunları söylemiştir. Onlara Kur'an öğrettiğiniz gibi doğruluğu, doğru sözlü olmayı da öğretin. Çocuklarımızı güzel, beğenilen ahlaka yöneltip şekillendirin. Güzel şiirlerden naklederek konuşma kabiliyetlerini geliştirin. Kahramanlıktan söz ederek cesaretlerini artırın. Eğittiğiniz çocukları yanınıza alıp şerefli kişilerle bir arada oturun. İlim ehliyle kaynaşın. Çocuklarımızı aşağılık pespaye kişilerden uzak tutun. Hizmetçilerle senli benli olmalarını önleyin. Çünkü bunların çoğu kötü edep ve terbiye sahipleridir. Bunlarla açık şekilde bir araya geldikleri zaman belli etmeden ayırın. Tenha kaldığınızda da bu hususta kendilerine uyarın. Yalan söyledikleri zaman bağışlamayıp gerekirse dayak atın. Çünkü yalan insanı din ve ahlak dışı hayasızlıklara davet eder. Hayasızlıklar da cehennem ateşine çağırır. İbni Haldun meşhur mukaddimesinde çocuklara Kur'an okutmanın ve ezberletmenin önemine işaret ederek sonra da şu açıklamayı yapmaktadır. İslam ülkelerinde okullarda okutulan derslerin başını ve temelini Kur'an öğretmek teşkil eder. Çünkü Kur'an okumak dinin şiarlarından biridir. İnancı iyice yerleştirip pekiştirir, kök salmasını sağlar. Oğlum, ilim öğrenmek güzel şeydir. İnsana faydalı ilim ve fen, dünyanın neresinde olursa olsun, Müslüman onu gidip alır. Bu peygamberimizin emridir. Yalnız çocuğumuz daha İslam'ı tam manasıyla öğrenmeden ilim öğreteceğiz diye onu yabancıların ellerine bırakma. Üç günlük dünya hayatı için oğlunun ahiretini mahvetme. Çocuğu yabancı okullara, fakültelere gönderen baba, onların sütünü ona emzirmiş olur. Çocuk bulunduğu ellerde yönlenir ve onların potasında şekillenir. Bu durumda hiç şüphe yok ki çocuk bulunduğu yere tam uyum sağlar. Yavaş yavaş küfür ve inkara da girmiş olur. Bununla da kalmaz, içinde İslam'a karşı tiksinme konusu gelişip kökleşir ve bu dine karşı içinde düşmanlık ve kin tohumları filizlenmiş olur. Nitekim son asırda Müslüman ülkelerden yabancı ülkelere giden Müslümanların çocuklarının halleri yürekler acısıdır. Onların dinlerini, diyanetlerini öğrenmeden Avrupa ve Amerika'ya gidip inanç ve itikat açısından perişan olup geldikleri ve milletiyle bir türlü bağdaşamadıkları içinde okudukları ilimle milletine faydeleri yerine zararları olduğu bilinen bir hakikattir. Çocuğunu bile bile inkarcı sapıklara, küfrün ilkelerini telkin eden şer insanlara teslim etme. Dizginleri onların eline veren baba bilmelidir ki bu sapıklar çocuğun kalbine sapıklık tohumu ekerler. Bu hususta çok uyanık ol. Her halükarda bu hususta taviz verme. Aksi halde kendi öz çocuğun sana düşman olarak karşına dikiliverir. Alman filozoflarından Fichte diyor ki, dinsiz ahlak anlamsız ve neticesizdir. Hindistan'ın ünlü söz sahibi Gandhi diyor ki, gerçekten din ve güzel ahlak aynı şeydir. Birbirinden kopmayı kabul etmezler. Biri diğerinden ayrılmaz, ikisi tek şeydir bölünmez. Din, ahlak için ruh gibidir. Ahlak ise ruh için atmosfer mesabesindedir. Diğer bir deyimle, din ahlakı gıdalandırıp besler ve geliştirir.
Nasıl ki su ekini besleyip geliştiriyorsa. Meşhur filozof Kant da şöyle diyor: şu üç inanç olmasa ahlak vücut bulamaz. Allah'ın varlığı, ruhun ebediliği, ölümden sonraki hesap.

Sevgili yavrum, şu güzel sözleri senin için derledim. Dikkatlice dinle ve üzerlerinde düşün. Allah bir kapıyı kaparsa öbürünü açar. Allah'tan hiçbir zaman ümidini kesme. Allah dağına göre kış verir, başına gelen bir olaydan sonra hemen paniğe kapılma. Soğukkanlılıkla ondan çıkış ve kurtuluş yollarını ara. Allah diyen açıkta kalmaz. Allah'ı zikirden gafil olma. Allah, siz beni anarsanız ben de sizi anarım buyuruyor. Allah herkesin gönlüne göre verir ve Allah işini bilir. Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı.

Selam vermek Allah'a mahsustur. Alma mazlumuna ahım vermek Allah'a mahsustur. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Kimseye zulmetme. Arsızın gözü yaşlı olur. Her ağlayana aldanma. Arı, temiz Müslüman, para başında belli olur. Adamak kolay, vermek zordur. Veremeyeceğin şeyi adama. Yerine getiremeyeceğin şeyi vaat etme. Arif kimseye bir işaret yeter.

Adamak kolay, vermek zordur. Veremeyeceğin şeyi adama, yerine getiremeyeceğin şeyi vaat etme. Arif kimseye bir işaret yeter. Ayağını yorganına göre hesabını vermek zordur. Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. Pisliğe

ayağını yorganına göre hesabını vermek zordur. Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. Pisliğe taş atma üzerine suçlar. Ahlaksız adamlar.

Dost kara günde belli olur. Dostluk kantarla, alışveriş miskalle. Dostunla alışverişi kaidesince yap. Dostluk başka, alışveriş başka. Duvarı nem, insanı gam yıkar. Kadere inan, her şeye fazla üzülme. Dünya varlığına güven. Öldükten sonra şan, şeref, şöhret, makam, mevki hepsi biter. Ekmek bile çiğnenmeden yutulmaz. Her işin bir zahmeti vardır. El kapısı hem geç açılır hem de güç. Başkasına güvenerek işe girişme. Elin derdi ele masal gelir. Erken kalkan aldanmaz. Güneş doğarken uyku insanın rızkını azaltır. Evvela düşün, sonra söyle. Aklına geleni hemen söyleme. Evvela zahmet çeken sonra rahat eder. Evvela iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı başkasına. Kendine yapılmasını hoşlanmadığın bir şeyi başkasına yapma. Evladın varsa derdin de vardır. Ev alma, komşu al. Ev sahibinin bir evi, kiracının bin evi vardır. Evinde huzur olmayan dünyadayken cehenneme girmiştir. Güzel yüzden 40 günde usanılır ama güzel huydan 40 yıl usanılmaz. Herkesin malı kendine kıymetlidir. Tencereni kapalı kaynat, sırrını açığa vurma. Her yüze gülen dost değildir. Hesabı düzgün olanın yüzü daima aktır. Hiddetle kalkan zararlı oturur. İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Allah bir ağız, iki kulak yaratmış. Bir söylersen iki dinle. İyi evlat anayı babayı vezir, kötü evlat rezil eder. Allah seni kötü evlatla imtihan etmesin. İyilik yap da denize at. Balık bilmezse halik bilir. İyiliğe karşı, iyiliği herkes yapar. Asıl marifet, kötülüğe karşı iyilikte bulunmaktır. Kanı kanla yıkamazlar. Kanı suyla yıkarlar. İntikam peşinde olma. Kenarına bak, bezini al. Anasına bak, kızını al. Kesene danış, sonra pazarlığa giriş. Kimse kimsenin kabrini doldurmaz. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Kişi arkadaşından bellidir. Kişi ettiğinden bulmaz, etmediğinden bulur. Kişi gizli gizli günahları yapar, bir gün gelir, hiç yapmadığı bir şeyden cezalanıverir. Kız kendi havasına bırakılırsa, ya davulcuya gider, ya zurnacıya. Başkasına kuyu kazarsan kendi boyunca kaz. Çünkü başkasına kuyu kazan içine kendi düşer. Latife latif gerek. Kimseye kaba şaka yapma. Nikahta keramet vardır. Her nimetin bir zorluğu vardır. Niyet hayır olursa akıbet de hayır olur. Sivilceyi kurcalarsan çuban olur. Sırrını düşmanın bilmesin dersen dostunu açma. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Ucuz satan çabuk satar. Ulu sözü dinlemeyen olur. Büyük sözüne kulak asmayan sonunda çok pişman olur. Tereciye tere satılmaz. Bilgin ve alim insanın yanında fazla konuşma. Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz. Yağmur yağarken küpünü doldurmayan susuz kalır. Yalanla iman bir yerde durmaz. Yalancının evi yansa kimse inanmaz. Yalancının

Yemini çok olur. Fazla yemin edene kulak asma. Ya aldığını vermeli ya da hiç almamalı. Yol yürümekle, borç ödenmekle biter. Yüz verme deliye, gelir pisler halıya. Kavga ederken yüz yüze bakmaya yer bırak.

İslam'ın temel inançlarını öğren ve inan oğlum. İslam'ın temel inançları vardır. Bunlara akaid ilmi denir. Öğrenip inanmak her mümine farzdır. Bunları bilir ve öğrenirsen hiçbir münkir seni saptıramaz. Bunları çocuklarına ve ailene de öğret. Şimdi sana İslam'ın temel inançlarını kısaca bildireceğim. Alem ve eşya hakkında inancımız şudur. Oğlum, İslam'a göre eşyanın varlığı kabul edilmesi gereken bir realite, bir hakikattir. Bu eşya hayalden ibaret değildir ve vardır. İlim bu eşyanın hakikatine nüfuz eder. Alem bütün kısımlarıyla sonradan yaratılmıştır. Alem yoktan var edilmiştir ve zamanı gelince yok olacaktır. Alem ayan ve arazdır. Yani hem zatıyla kaim olup bizzat var olan şeydir. Hem de renkler, tatlar, kokular gibi kendi zatıyla kaim olmayıp cisimlerle sonradan olan şeydir. İlim hakkında inancımız şudur. Yaratıkları ve bilinmesi lazım gelen şeyleri biz üç şeyden biriyle biliriz. Bir, selim hisler dediğimiz kusursuz beş duyu ile biliriz. Bunlar işitmek, görmek, koklamak, tatmak, dokunmaktır. Bu beş duyu ne için yaratıldıysalar o hissi duyarlar. İki, akılla biliriz. Akıl ile ilk bakışta meydana gelen bilgi zaruri bilgidir. Bir şeyin bütününün parçasından büyük olduğunu bilmek gibi. Delilleriyle meydana gelen ilimse iktisabi, yani çalışarak elde edilen ilimdir. Üç, ilim kaynaklarının üçüncüsü doğru haberdir. Bu da iki çeşittir. Bir, mütevatir haber. Mütevatir haber, yalan üzerine birleşmeleri düşünülmeyen bir topluluğun naklettiği haberdir. Bu haber çeşidi de zaruri olarak bilmeyi icap ettirir. Eski zamanlarda yaşamış hükümdarları ve uzak memleketleri bilmek gibi. İki, peygamberliği mucizeyle sabit olan Resul'ün haberi. Resul'ün haberiyle hasıl olan bilgi, kat'iyet ve hakikat olma konusunda tevatürle sabit olan bilgi gibidir. İlham, kişinin kalbine doğan fikirlerdir. Bir şeyin doğru olarak bilinmesine sebep olamaz. İlham sahibinin verdiği haber, kendisi için delildir.

İmanımız şöyledir. İman, Allah'ı ve Allah'tan gelen şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile de söylemektir. Ameller artar ama iman ne artar ne de eksilir. İmanın nuru artar. Diliyle

0: İkrar ve kalbiyle tasdik etmiş olan kulun muhakkak ben müminim demesi lazımdır. İman ile İslam birdir. Bir kimse günahsızken günahkar, günahkarken de günahsız duruma gelebilir. Her şey kişinin isteği ve çalışmasıyla olur. Neticede ise her şeyi Allah yaratır. Kul ister, Allah yaratır. Allah'a inancımız şöyledir. Alemi yoktan yaratan Allahu Teala'dır. O Allah ki, evveli yoktur, diridir, kadirdir, alimdir. İşitir, görür, duyar ve murad eder. Allah araz değildir, cisim değildir, cevher değildir, suret ve şekil değildir, mahdut, sınırlı değildir. Bir şeyin parçası veya cüz'ü değildir, bileşik değildir, sınırlı değildir. Cins ve keyfiyet ile vasıflanmaz, mekandan münezzehtir. Yani bir mekanda değildir. Ona zaman cereyan etmez, ona hiçbir şey benzemez. Hiçbir şey ilminin ve kudretinin dışında değildir. Allah'ın ezeli yani sonsuz ve zatı ile kaim sıfatları vardır. Bu sıfatlar zatının aynı da değildir, gayrı da değildir. Allah'ın sıfatları, Allah'ın ezeli sıfatları hayat, ilim, kudret, işitmek, görmek, irade, meşiyet yani dilemek, fiil, halk etmek, rızıklandırmak ve kelamdır. Allah kelam sıfatıyla konuşur. Bu konuşma harf ve sesler cinsinden olmayıp Allah'ın zatına mahsus ezeli bir sıfatıdır. Allah-u Teala bu kelam sıfatıyla kelam edici, emredici, mehyedici ve haber vericidir.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki 33 derslik bir yolculuğumuzun sonuna geldik. Alemlere rahmet olarak gönderilen aleyhissalatü vesselam efendimize binlerce kez salat ve selam olsun. 33 ders boyunca burada adını andığımız o güzel insanlara, o bahtiyar nesle, ashab-ı kiram efendilerimize selam olsun. 33 derstir beni yalnız bırakmadınız, bu sofraya talip oldunuz, beraberce talebe olduk. Sizlere de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Son dersimizin konusu hepimizin bir şekliyle yüreğinin bir sızısı. Çünkü duyarlı bir anne ve babanın evladını görmek istediği yerdir seccadenin üstü. Eğer bu konuda sıkıntılar yaşanıyorsa, bu konuda bazı arızalar varsa, böyle mühim bir konu biraz daha önem arz ediyor konuşmak ve anlamak noktasında. Onun için ben de dilim döndükçe yine muhteşem ahlakın sahibi olan sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliği çerçevesinde bu meseleyi biraz size arz etmek istiyorum. Bildiğiniz şeyleri hatırlatmak istiyorum. Unuttuğunuz şeyleri gündeminize tekrardan düşürmek istiyorum. Yanlış yaptığımız bazı şeyler varsa onları düzeltmek, eksik bıraktığımız şeyler varsa onları da tamamlamak istiyorum. Allah bu konuda bana yardım eylesin. İnşallah hak ve hakikat adına bana imkan versin. Sizlerin de anlayışlarını, fehimlerini açsın. Buradan bu manada alabileceklerimizi alarak inşallah bu meclisten ayrılmak hepimize nasip olsun. Dersin serlevhası göz aydınlığı, namaz ve çocuktu. Gözlerimizin aydınlığı olan iki şeyi aslında konuşuruz. Namaz ve çocuğu konuştuğumuz zaman. Biliyorsunuz Kur'an-ı Hakim'de, Furkan suresinde, yine Kasas suresinde, Hazreti Asiye'nin dilinde evladın, çocuğun göz aydınlığı olduğunu Rabbimiz beyan eder açık bir beyanla. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ise nebevi beyanlarıyla namazın göz aydınlığı olduğunu söyler. Hadisi biliyorsunuz, Nesaide ve diğer kaynaklarda.

Namaz dediğimiz zaman, eğer namaz sağ gözün aydınlığıysa çocuk sol gözün aydınlığı, eğer çocuk sağ gözün aydınlığıysa namaz sol gözün aydınlığıdır. İki gözün böyle bir yakın bağı vardır çocuk ve namazla. Dolayısıyla biz gözlerimizin nurunu ve gözlerimizin ferini konuşmuş oluruz böyle bir meseleyi konuştuğumuz zaman. Bu o günün dünyasında Müslümanların bildiği bir hakikatti. Sahabe namazdan da bahsedince göz aydınlığı diye bahsediyordu. Kendi çocuklarından, evlatlarından bahsettikleri zaman da böyle bahsediyorlardı. Ama çok ilginçtir. Müslim'de geçen bir rivayette düşmanların da bu bilgiyi bildiğini fark ediyoruz. Cabir bin Abdullah'ın bize naklettiği bir hakikattir bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir grup sahabiyle beraber Cüheyne oğulları denilen bir Arap kabilesinin üzerine bir sefer düzenler. O sefer sırasında sabahtan öğlene kadar şiddetli bir çarpışma olur. Öğle vakti gelince savaş durduğu bir anda da Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabı arkasına alır ve savaş meydanında bile olsa öğle namazını orada eda eder. Vakit ikindiye yaslandığı zaman Cibril-i Emin Muhammedül Emin'e bir haber getirir. O habere göre meğer karşı taraftaki müşrik ordusu demiş ki bunlar ne de olsa bir daha bir namaza duracaklar. Namaza durdukları zaman biz bunlara saldırır ve bunların işlerini bitiririz. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril-i Emin onların planlarını aktarırken Müslim'de geçen ifadenin aynısını okumak istiyorum size. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeye bildiriyor. İnnehu sete'tihim salatun hiye ehabbu ileyhim min evladi. Onlara bir kez daha bir namaz gelecek ki o namazı onlar evlatlarından daha fazla severler. Göz aydınlığı olan evlat, göz aydınlığı olan namaz, ama birinin birine tercih edilme meselesinde sahabenin yani o ilk neslin nasıl davranacağı yönünde işte böyle bir itiraf var düşman tarafından. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu sahabeye aktardığı için ashab-ı kiram da bu bilgiyi bize aktarıyor. Olayın ayrıntıları da ilgili rivayette var zaten. Sonrasında Efendimiz onlara korku namazı kıldırıyor. Hal böyleyken biz bugün iki göz aydınlığını konuşacağız. Ama birinin birine feda edilme meselesi gündeme geldiği zaman neyin neye feda edileceğinin bilgisini de bilerek beraberce yürümeye çalışacağız. Ben ara ara sizi Medine zeminine götüreceğim. Ara ara Medine zemininden İstanbul zeminine getireceğim. Bu sadece mekansal değil, zamanla da alakalı. Çünkü böyle yapmak durumundayız bazı şeyleri anlamamız için. Öncelikle sözün perdesini ben Medine'den açmak istiyorum ve size adları bir, kabileleri bir, yaşları bir, iman heyecanları bir olan üç tane delikanlı sahabiden ve bu üç tane delikanlı sahabinin namaz hassasiyetinden bahsetmek istiyorum. Adları bir dedim. Adları üçünün de Haris, üçü de Medineli, üçü de Ensardan, üçünün de yaşı 17-18. Birinin adı Haris bin Malik, birinin adı Haris bin Hasan, birinin adı Haris bin Süreka. Bu üç tane insanın namaz meselesindeki duyarlılığını anlayalım ki Medine zemininde nasıl bir namaz sevdası var o ilk nesilde, özellikle de gençlerde, özellikle de yaşı 17-18 olan gençlerde bu iş nasıl? Bunu bir anlayalım. Sonra gelelim bize İstanbul zeminine. Niye bizde yok? Niye biz aynısını sergileyemiyoruz? Ne ihmal ediliyor ki bizde bazı şeyler istenilen oranda tesis edilemiyor sorusunu, sorgusunu soralım. Ondan sonra alacaklarımızı onun üzerine bina etmiş olalım. Ben size Haris bin Malik'ten başlayayım. Çok fazla

Detay vermeyeyim, anlatacak çok şeyim var. Siz biraz araştırın kim olduğunu. Mescitte geceleyen bir genç bu. Sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah vakti Mescid-i Nebevi dolaşırken onun Mescid-i Nebevi'de uyuduğunu görür. Şöyle ayağıyla onu hafif iteler. Haris'tir Haris. Anında Haris uyanır. Uyanır uyanmaz sallallahu aleyhi ve sellemin sorduğu soru: Haris'tir, bu gece nasıl sabahladın? Sen bu geceni nasıl ihya ettin? Nasıl geçirdin? Ya Haris, keyfe esbahte? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz sabah namazlarında ya da sabaha doğru sahabeyle karşılaştığı zaman genelde iki soru sorardı. Bazen bu gece içinizden rüya gören var mı derdi. Bilirdi ki o ilk nesil, o Kur'an cemaati, o sünnetle yoğrulan cemaat gündüzü hayır üzere olduğu için gecesi de hayır üzeredir. Dolayısıyla gecelerinde de salih ve sadık rüyalar görürler. O rüyalar ikram-ı ilahidir, mübeşşirat-ı ilahidir, iltifat-ı Rabbani'dir. Öyle olduğu için mesajlar barındırır. Sallallahu aleyhi ve sellem de görenlerin üzerinden görmeyenlerin dünyasına, elbette ki biz de onların içerisindeyiz, görmeyenlerin dünyasına mesaj aktarma adına kim bu gece bir rüya gördü anlatsın der. Varsa eğer o gün ashabın içerisinde rüya gören anlatırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem de o rüyayı tabir ederdi. Eğer yoksa Efendimiz kendisi görmüşse ben gördüm der. Kendi rüyasını anlatırdı. Bazen de bu soruyu sorardı: bu gece nasıl sabahladın? Nasıl bir hal senin üzerinde zuhur etti? Sen nasıl ihya ettin geceni? Yine bunu sorarken de herkese sormuyor Efendimiz. Kime soracağını çok iyi biliyor. Şöyle bir hadis kitaplarını karıştırın. Sorularından bir tanesi Muaz İbni Cebel'e sorulmuştur. Mesela Muaz da bambaşka şeyler söylemiştir. İşte o sorunun muhataplarından bir tanesidir Haris bin Malik. Nasıl sabahladın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namazla, mescitle barışık bir insan verdiği cevap şudur: ya Resulallah, gerçek bir iman sahibi olarak sabahladım. Ya Haris, her sözün bir iddiası, bir ispatı, yani bir hakikati vardır. Gerçek manada iman üzere sabahladığını söylüyorsun. Bu sözünün ispatı nedir? Ya Resulallah diyor, gündüzümü oruçla, gecemi kıyamla geçirdim. Şu anda öyle bir ruh haleti içerisindeyim ki cennet ehlinin birbirleriyle konuşmasını, cehennem ehlinin de birbiriyle konuşmasını duyar gibiyim. Vallahi şöyle ellerimi kaldırdığım anda sanki Rabbimin arşının saçaklarını tutacak gibiyim. Sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir sevinir ki: ey Haris'tir, desene sen, tepeden tırnağa iman kesilmişsin. Desene senin halin böyle. Tepeden tırnağa iman kesilen birisi. Haris bin Malik'in böyle bir duruşu, böyle bir hali var. Gelin ikinci Haris'e, Haris bin Hassan'a. Genç, 17-18 yaşlarında evlenmiş. O gün Medine'de bir adet var, o adet bizde de var. Damat birkaç gün ortalıkta gözükmez. Medine'de de o gün bilinen bir adettir bu. Ama düğün sabahı, sabah namazı Mescid-i Nebevi'de ilk saflarda oturuyor Haris bin Hasan. Onu tanıyan arkadaşları hemen yanına koşuyorlar. Biraz onunla mizah olsun diye bir şeyler konuşuyorlar. Haris diyorlar, ne iş bu? Düğün sabahı Mescid-i Nebevi'de en öndesin. Yoksa gelini mi beğenmedin? Bir anda ses ciddileşiyor. Namaz sevdalısı, namazı yaşayan, namazı hayat tarzı haline getiren bir yiğidin sözü bu. Ben evlendim diye sabah namazından ve peygamberin mescidinden mahrum mu olacağım?
beni peygamberin mescidinden de sabah namazından da mahrum edecek geline de düğüne de lanet olsun. Böyle bir yiğit işte. Nasıl anlarsınız? Nasıl algılarsınız? Nasıl bugünün dünyasına taşırsınız bilmem. Üçüncü harisimiz Haris bin Süreka. O Enes'in akrabasıdır. Enes'in halasının oğludur. Enes bin Malik de onun dayısının oğludur. Rübeyye binti Nadır onun anası. Namaz sevdalısı bir genç. Ama bunun diğer iki Haris'ten biraz daha farklı bir özelliği de var. Aynen dayısının oğlu Bera İbni Malik gibi her namazın arkasından ellerini dua için kaldırdığı zaman Allah'ım şehadet, Allah'ım şehadet diye yanan birisi. Hani Bera İbni Malik'i biz bir serlevha altında anlamaya çalışmıştık. Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyen bir yiğit. O da onun halasının oğlu. Aynı huy onda da var. Ellerini her namaz sonrası açtığında salatın arkasından şehadet şehadet diye yanan birisi. Ne olacak? Allah ona Bedir'de nasip edecek. Ama ne halde? Bedir daha başlamadan su içerken karşı taraftan Hibban İbni Arıkan isimli Mekke müşriği bir ok gönderecek ona. O ok saplanacak boğazına ve o anda şehit olacak. 14 şehitten bir tanesidir ve Bedir meydanının ilk şehididir. Efendimiz onu orada defnedecek. Hadise Medine'ye ulaşacak. Annesi Rübeyye üzülüyor. Neye üzülüyor? Savaş başlamadan şehit olmuş ya. Acaba oğlum şehit olarak kabul edildi mi? Acaba şehadet mertebesine erdi mi diye bir endişesi var. Bu endişesini Efendimizle paylaşmak için Efendimiz Medine'ye girer girmez onun huzurunda. Ya Resulallah diyor. Oğlumun nasıl öldüğünü biliyorum. Allah aşkına söyle. Oğlum şehit oldu mu ve cenneti kazandı mı? Nedir sallallahu aleyhi ve sellemin sözü? Rübeyye. Sen ne diyorsun? Ne cenneti? Senin oğlun Firdevs cennetlerinde şimdi. Bir cennet ne ki? Onlarca cennetle Allah onu mükafatlandırdı. Senin oğlun Bedir'in ilk şehididir diyor. Eğer öyleyse ne gam yerim diyor. O andan sonra da artık sevincini izhar ediyor. Harisler böyle. Sadece Harisler değil. Abbad İbni Bişri anlatsam size öyle. Saplanan oku ayağından çekilirken namazda duran Ali'nin hali öyle. Salat ya emir el müminin salat dedikleri zaman ölüken dirilen Ömer öyle. Yüzlerce namaz hadisesi, namaz hassasiyeti, namaz sevdası okuruz biz asr-ı saadetten. Peki niye bizde olmaz? Bizde bir şey mi eksik? Biz biraz farklı mı algılıyoruz meseleyi ki bu hadiseler hep tarihte anlatılır, tarihte konuşulur da Medine zemininden İstanbul zeminine pek gelmez. Şimdi bunları biz anlattığımız zaman itirazlar hazır. Ben sizin adınıza itirazları söyleyeyim. Bir, onlarda Hazreti Peygamber'le çağdaş olma avantajı var. E biz bundan mahrumuz. Haksız mıyız bu itirazda? Bilmiyorum, şimdi geleceğiz. İki, onlarda Medine gibi bir zeminde yaşama avantajı var. Biz Medine zemininden de mahrumuz. Onlarda sahabe gibi bir çevre var. Düşünün. Hassanların önünde arkasında Ebu Bekir var, Ali var, Osman var. Örnekler böyle. Etraflarında canlı örnekler ve canlı şahitler görüyorlar. E biz bundan da mahrumuz. Öyleyse eğer bu iş asr-ı saadet gibi olmayacak. Bunu baştan kabul edelim. Bu itirazlar çerçevesinde öyle mi içselleştirelim meseleyi? Yoksa meseleye farklı bir çerçeveden mi bakalım? Kıymetli kardeşlerim,
siz artık benim cümlelerime alıştınız. Ben ara ara üç tane soru

0: soruyorum. Sahabe olmak mümkün mü? Sahabeyi sevap itibariyle geçmek mümkün mü? Sahabe gibi olmak mümkün mü? Üç sorunun cevabı belli. Sahabe olmak mümkün mü? Hayır. Sahabeyi sevap itibariyle geçmek mümkün mü? Hayır. Şu anda bile onlara sevap yazdırıyoruz. Peki sahabe gibi olmak mümkün mü? O kapı kapanmıyor. Kıyamete kadar da açık. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı belki olamayacağız ama inşallah yaşadığımız çağın sahabisi olacağız. İnşallah yaşadığımız çağda imanımıza şahadet ederek, şahitlik ederek bu çağın sahabisi olma adına bir gayret ortaya koyacağız. Unutmayın, çok güzel bir ifadedir. Abdullah İbni Mübarek için kullanılır ki üçüncü nesilden biridir o. Peygamber görmeden sahabi olan zat. Var mı böyle bir şey? Varmış. Varmış ki üçüncü nesilden Abdullah İbni Mübarek için kullanılıyor. Dolayısıyla o kapı sonuna kadar açık. Sen o kapıyı zorlamaya çalış. Şunu unutma. Evet, sohbeti risaletin kendine özgü bir insibağı var. Yani oraya giren boyalanır. Bunu biz inkar etmiyoruz. Sohbeti risaletin kendine özgü bir inikası var. Yani bir yansıması var. Aynadır, o ayna yansıtır. Peygamber aynasıdır, bambaşkadır, o farklıdır. Peygamber ikliminin, sohbeti risaletin kendine göre bir incizabı var. Yani cezbe hali var, farklı bir ruh hali var, farklı bir manevi hali var. Eğer Allah bize de nasip etseydi, biz de kömür olarak girer elmas olarak çıkardık. Nice kömür olarak girenler girdi oraya, elmas olarak çıktılar. Tarih bunun şahididir. Ama Allah bizim hakkımızda böyle bir takdirde bulunduysa geriye dönerek bizim bu manada bir şey sorgulamaya hakkımız yok. Hatta Miktat İbni Amr'ın bir sözü var bu konuda. Çok önemlidir bu. Bir gün genç Müslümanlarla, yani ikinci nesilden, tabiinden olan nesille oturmuş sohbet ederken biri diyor ki, ne mutlu peygamberi gören gözlerin sahibi içimizde. Ah, keşke biz de yaşasaydık o günler. Biz de onlar gibi bahtiyarlardan biri olsaydık. Bu sözde bir şey var mı? Masumane ve iştiyakla söylenen bir söz. Ama bu sözde bir şey var sahabe için. Anında gadaplanıyor Miktat İbni Amr. Sakın öyle demeyin diyor. Vallahi biz nice adamlar gördük. Siz onları görseydiniz adam zannederdiniz. Hatta bir deyim kullanıyor. Her biri bir hurma ağacına benzerdi. Ama onlar Kabe'nin komşusu olmalarına rağmen, her gün Resulullah'ı görmelerine rağmen imansız olarak burunları üzerine devrilip gittiler. Halinize şükredin ki iman Allah sizlere nasip etmiş. Miktat İbni Amr'ın demediğini de ben diyeyim. Bizim önümüze bir seviye konulmuş. İmanı elde ettik ya. Şimdi nedir ulaşılması gereken o menzil? Ashab kalitesinde imanı elde etmek. Zaten derdimiz o. Onu konuşuyoruz. Onu konuşmaya çalışıyoruz. Hal böyleyse dostlar, bizim bahaneleri, itirazları söylerken bu manada biraz daha dikkatli olmamız lazım. Bakın, yolumuzun rehberi olan Aleyhissalatü vesselam efendimizin bizim sahabi gibi olamayacağımızı beyan eden haberleri var. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Bazen 1'e 10, bazen 1'e 50 bizi ashab kalitesindeki imana yaklaştıracak. Ne demek istiyorum, açayım. Yani bazen sahabenin yaptığı 10 iyiliğin birini yaptığımız zaman Allah o 1'i 10 sayacak. Bu haberi veren Efendimiz. Bazen de oran yükseliyor, 1'e 50 oluyor. Yaptığımız bir iyiliği Allah 50 ile çarpacak, 50 katıyla sevaplandıracak. Sahabe bir yapınca bir kazanınca, biz bir yapınca 50 kazanacağız. Bu müjdeyi de veren sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? O devrede yaşamakla bu devrede yaşamanın avantajlarını ve dezavantajlarını dengeleme adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hevasından ve hevesinden konuşmayan sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi bize veriyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.

İbrahim'in imanı, İsmail'in teslimiyeti için, bütün mazlumların acıları, bütün çocukların tebessümü, bütün yoksulların sevinci için, tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Akıyor kurbanların. Dualar kanatlanıyor semaya. Kalplerde şükür, dillerde tekbir. Arınıyor dünya kirlerinden. Onun rızası için, onun adıyla. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu söylediklerim sizin zihin dünyanızda bir dipte dursun. Bunlar işin temeli. Asıl meselemize gelelim. Çocuklarımızı namaza alıştırma. Bu söylediklerimle yakından bağları var bunların. Bu konuda hepimizin zihin dünyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir hadis var. Nedir o hadis? Efendimiz diyor ki 7 yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin. 10 yaşına geldi mi kılmadığı takdirde ne yapın? Dövün mü? Dövün. Korkmayın, söyleyin. Siz bugün modern dünya bunları yumuşatıyor, bakmayın. Hadis böyle geçiyor. Şimdi bu hadisin, bu ilk naklettiğim hadisin bir sebebi nüzulü var. Yani bir vurudu var, zemini var. O zemini bir anlamamız gerekir. Hadisi bize nakleden sahabi efendimiz Sebre İbni Ma'bet radıyallahu anhudur. Hazreti Sebre hicretin 5. yılında Müslüman oluyor. Özellikle birkaç tane hadis söyleyeceğim. Ravilerine de dikkat çekeceğim çünkü oradan bir yere geleceğiz. Orada hicretin 5. yılında Müslüman olunca Medine'nin dışında bir yerde oturuyor. Yani bir köyde ara ara Medine'ye geliyor. Geldiği bir anda da Efendimiz aleyhissalatü vesselama böyle bir şikayetini dile getiriyor. Ya Resulallah, çocuklarda namaz konusunda şöyle sıkıntılar var diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu sözü onun üzerine söylüyor. 7 yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin. 10 yaşına geldi mi kılmadığı takdirde dövün. Şimdi parantez içerisinde hafifçe dövün de yazılıyor. O hafifçeyi de başka hadislerden yola çıkarak bazı mütercimler koyuyor. Ben bizatihi birebir tercümesini verdim size. Tirmizi'nin rivayetinde ise çocuğa namazı 7 yaşında öğretin, kılmadığı takdirde 10 yaşında dövün var. Yine Ebu Davud'da Amr İbn As ne zaman Müslüman oldu? Hicretin 7. yılına doğru. Bu önemli bizim için. Çocuklarınıza onlar 7 yaşındayken namazı emredin. 10 yaşında olunca namazdaki ihmalleri olursa onları dövün, yataklarını da ayırın diyor. Bu da Ebu Davud hadisidir. Son bir hadis söyleyeyim yine Ebu Davud'dan. Efendimiz orada da diyor ki çocuk sağını solundan ayırmasını bildi mi ona namazı emredin. Burada da yaş yok. Ne var? Efendimiz ne dedi? Sağını solundan ayırdı mı ona namazı emredin. Arkası yoktur. Hadis bu kadar devam ediyor. Peki aziz kardeşlerim, nasıl anlıyoruz biz bu hadisleri? Ben nasıl anladığımızı söyleyeyim. Şimdi mikrofon bende olduğu için ben söyleyeceğim. Belki size dolaştırsaydık siz başka şeyler söyleyecektiniz. Ama ben bir iki tane söyleyeceğim. Birincisi şu. Diyoruz ki bugünün çocuklarıyla Medine'nin çocukları aynı değil. Dolayısıyla 7 yaş, 10 yaş o gün peygamber ikliminde olan çocuklar içindi. Biz bu yaşı hakiki olarak değil mecazi olarak anlamalıyız. Bunu diyoruz. Doğru mu yanlış mı onu bilmem. Şimdi ona geleceğim. İkincisi diyoruz ki buradaki darabe fiili yani dövdü vurdu fiili hakiki değil mecazdır. Darabenin anlamlarından bir tanesi de alıştırın, terbiye edin, bir şekliyle onlara örnekler gösterindir. Dolayısıyla burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dövün dememiştir. Terbiye edin demiştir. Şiddet kullanmayı söylememiştir Efendimiz. Söylenen budur. Eğer biz bu konuda şiddet kullanırsak bu ters tepebilir. Allah korusun, şiddetin dili çocukta nefrete yol açabilir. Namazı sevdireceğimiz yerde nefret ettirebiliriz. Bunu da söylüyoruz. Bu konuda hadisleri değerlendiren açıklamalara baktığınız zaman göreceksiniz. Üçüncü görüşte şu, diyorlar ki Hazreti Peygamber'in burada söylediği sözün bugün hayatta uygulama imkanı yok. Bu zor bir durum. Öyleyse eğer bu hadis biraz sıkıntılı. Ondan sonra da biliyorsunuz ulema-i azam çok güzel ifadeler kullanır. Bana göredir. Benim tanıdığım peygamber böyle bir şey demezdir. Ben Kur'an'a arz ettim, bunun karşılığını bulamadım der. Biliyorsunuz o sözleri, bir şeyler söyleniyor. Onun içinde hadis konusunda herhangi bir tenkide tabi tutmadan hüküm beyan eder. Şimdi benim aziz kardeşlerim, hepsini ben değerlendirecek değilim ama ilk iki maddenin çok da yabana atılacak bir yönü yok. İki maddenin gerçekten açıklamalarında isabet noktasında bazı ipuçları da var. Sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarına baktığımız zaman da namazın talimi noktasındaki o fiili uygulamalar hadisin nasıl anlaşılması gerektiği noktasında bize aslında ipuçları veriyor. Biz bu manada farklı şeylere kapı açmadan biraz meselenin üzerinde yoğunlaşsak ve biz hadis üzerinde tefekkür ederek bazı şeyleri tespit etmeye çalışsak, aslında Cevami'ül Kelim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kısacık sözle ne kadar önemli şeyler söylediğini hemen yakalayabiliyoruz. Ben bu hadis üzerinden zaten bu meseleyi size anlatmak istiyorum. Onun için biraz meseleyi açacağım şimdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 yaşına gelince çocuklara emredin ya da öğretin dedi. 10 yaşta kullandığı, 10 yaşına gelinceye kadar da halen namaz istenilen oranda hayatlarında olmazsa onları dövün dedi. Ne demiş oldu sallallahu aleyhi ve sellem? 3 tane merhale bizim gözlerimizin önüne serdi aslında Cevami'ül Kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi 0-7 yaş merhalesi. İkincisi 7-10 yaş merhalesi. Üçüncüsü 10 yaş ve yukarısı merhalesi. O hadiste bu var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 tane merhaleyi gözlerimizin önüne serdi. Ve kendi Medine zemininde de bunların uygulamalarına dair çok önemli adımlarda, izahlarda, sözlü ve fiili anlamda karşılıklarda bulundu. Gelin bu 3 tane zemini bazen Medine zemininde, bazen İstanbul zemininde bir anlamaya çalışalım. Birincisi neydi? 0-7 yaş merhalesi. Medine zemini. Çocuk nasıl bir zeminde gözlerini açıyor? Ezanla hayatın durduğu bir zemin. Medine'den bahsediyoruz. Hadislerin tamamı Medine'de sonraki dönemlerde Müslüman olan sahabiler tarafından bize naklediliyor. Dolayısıyla Mekke ile bizim işimiz yok. Buradaki hadisler direkt bize Medine ile alakalı bilgiyi veriyor. Hal böyle olunca Bilal'in sesi duyulduğu zaman, Abdullah İbni Ümmü Mektum'un sesi duyulduğu zaman hayatın durduğu bir Medine'den bahsediyoruz. 7 yaşına kadar çocuk annesini babasını böyle görüyor. Gözünü açıyor. Ezan okunduğu zaman hayat duruyor. Ezan okunduğu zaman mescide koşan bir baba, mescide koşan bir anne. Ezan okunduğu zaman, abdeste yürüdüğü zaman sapsarı kesilen bir baba ve anne. Namaza doğru yürüdüğü zaman tir tir titreyen bir baba ve anne. Bunları ben öylesine söylemiyorum. Sadece bir tanesini söyleyeyim. Hazreti Hasan abdese gittiği zaman sapsarı kesiliyor. Namaza yürüdüğü zaman titriyor. Soruyor çocukları, baba ne bu hal? Oğlum diyor, Allah çağırıyor beni. Bak Allah'la gidiyorum görüşmeye. Her bir namaz Allah'la konuşmadır. Ben o randevuya, o buluşmaya gidiyorum diyerek tir tir namaza yürüyen bir nesil. Böyle bir nesil 0-7 yaş, o yaş grubuna kadar bunu gördüğü zaman Allah aşkına artık ondan sonraki süreçte namaz konusunda o neslin sıkıntısı olur mu? Şimdi siz diyeceksiniz ki hoca yine faturayı bize kesecek. Size keseceğim, başka kime keseceğim? Anne ve babalar olarak biz bu konuda gerçek

manada görevimizi yapmamamıza rağmen bazı şeyler bekliyoruz. Oturuyoruz televizyonun karşısında, ezanın sesi ulaşıyor evin içerisine. Nedir? Biz tabii dünyayı yönetiyoruz ya, haberleri sonuna kadar, hava durumuna varana kadar dinlememiz lazım. Çocuk bizi görüyor. Ondan sonra yarım yamalak bir namaz, çocuk bizi görüyor. Ondan sonra ondan beklenen bir namaz, çocuk bizim söylediğimizi dinlemiyor. Dolayısıyla 0-7 yaşta Medine zemininde inanılmaz derecede bir temsiliyet var. Ama o temsiliyet bugün bizim hayatlarımızda yok. Olmadığı için tesir yok. Eğer olsaydı, size defaatle söyledim, bir daha söylüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem kızlarına, Zeynep'e, Rukiye'ye, Ümmü Gülsüm'e, Fatma'ya evlenene kadar namaz kılın demedi. Onlar evlenene kadar namaz kıldılar. Ama ne zaman evlendiler, evleri ayrıldı. Hazreti Fatma örneğini hatırlayın. 6 ay aleyhissalatü vesselam Efendimiz evlenmiş kızını, bir yönüyle Ali de onun oğludur, oğlunu sabah namazına uyandırmak için evlerine gitti. Neden? Bizde tam tersi. Biz küçükken yükleniyoruz, büyüdüğü zaman bizim işimiz bitti diyoruz. Ama böyle bir şey yok İslam'da. İslam'da babalık hükmü ölene kadar devam eder. 18 yaşına geldi mi bana kimse karışamaz diyenler başka. Ama bizde çocuk 60 yaşına gelsin, baba 90 yaşında olsun, baba babadır, çocuk halen çocuktur. Ve sorumluluk da böyle işler sonuna kadar. Öyle olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem namaz konusunda böyle bir hassasiyeti var. Evlenmiştir, ilk aylardır sıkıntılar olur, şeytan girer aralarına, bir şeyler olur. Onun için sabah namazında baba, o kurban olduğumuz baba, o evde uyanana kadar kapıyı çalarak bekleyecektir kapı önünde. İşte burada biz bu 0-7 yaş merhalesinde bu meseleyi çözmeyene kadar gerçekten namaz konusunda istediğimiz kaliteye varamayacağız. Çocuk bizi görmeli. Mesela şöyle, çocuklarımızı birbirimizden habersiz tecessüs yapmayalım da sadece manzarayı vermek için söyleyeyim. Baba nasıl evde diye bir sorsak, kaç tane çocuğumuz babayı seccade üzerinde resmeder? Benim babam bir namaz kılıyor, bir secdesi var ki, o secdesi bambaşka diyecek, kaç tane dedirtecek baba yiğit çıkar içimizde. Ama Medine zemininde var. Kaç tane değil, 1000 tane var. Olduğu için harisler var. Olduğu için Abbad İbni Bişirler var. Öyleyse eğer aziz kardeşlerim, 0-7 yaş merhalesinde hayatımıza tesis etmemiz gereken temel kavram temsildir. Temsiliyet o istenilen oranda tesis edilmediği oranda bu mesele olmayacak. Temsiliyet olacak. O temsiliyet çocuğa sözsüz namaz talimi adına bir şeyler söyleyecek. İkinci merhaleye gelin. 7-10 yaş merhalesi. Şimdi diyelim Medine zemini üzerinden konuşalım. Temsil ettiniz. Temsil etmenize rağmen olmayabilir mi? Olmayabilir. Geçen dersi hatırlayın. Hazreti Ebubekir temsil etmiyor muydu? Hem de ne biçim? Ama olmadı. İki tane oğlunun istenilen oranda bir müddet, bir zamana kadar kaliteyi elde edemedi. Sonra etti ama ne kadar zorlandı. 21 sene Abdurrahman için zorlandığını söyledim. Ne yaparsanız yapın, temsil adına sizden beklenen ortaya konsa bile olmazsa olmayabilir. Peki olmazsa ne olacak? Olmadığı zaman işte orada devreye tebliğ girecek. Bakın, öncesinde temsil var, sonra tebliğ var. Eğer bunları yer değiştirirseniz sözün tesirini kırarsınız ve boşuna konuşmuş olursunuz. Ama temsil ettiniz, temsil etmenize rağmen olmadı. Bu sefer tebliğ adına adımları atacaksınız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de bunun örnekleri var. 7 yaşında Hasan'ını önüne alıyor ve konuşuyor. Tirmizi'de geçen bir
rivayet aktarıyorum size.

Hasan'ım diyor, oğulcuğum, 5 vakit namazını aksatmadan kıl. Sana şüpheli gelen her şeyi terk et. İçinde şüphe olmayan şeylere yönel. Doğruluktan asla ayrılma. Çünkü doğruluk insanın gönlüne huzur verir. Yalan ise insanı huzursuz eder. Tirmizi, Kıyamet Babı'nın 61 numaralı hadisi. Efendimiz tebliğ de yapıyor. Namazın tebliği de var. Aynı sözün bir başka versiyonu, bir başka rivayeti, bir başka muhtevada kendisine vakfedilen Enes bin Malik'e söylendiğini görüyoruz. Rivayet uzundur, ben sadece namazla ilgili kısmı size aktarayım. Enes'e diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Enes'ciğim ya Uneys, elinden geldikçe abdestli ol. Zira bu takdirde melekler daima sana rahmet okurlar. Bakın, 10 yaşında bir çocukla konuşuyor Efendimiz. Öyle olduğu için söz böyledir. Elinden geldikçe abdestli ol. Zira bu takdirde melekler daima sana rahmet okurlar. Namazında ise daim ol. Onu asla bırakma. Böyle davranırsan melekler daima sana arkadaş olurlar. Rükû edince ellerinle dizlerini sıkı tut. Efendimiz şimdi işin talimine götürüyor sözü. Parmaklarını birbirinden ayır. Yani şöyle birleştirme, hafifçe ayır. Dirseklerini yanlarına yapıştırma. Ey oğulcuğum, rükudan doğrulunca her uzvun tam olarak yerine gelsin. Zira Cenab-ı Hak kıyamet gününde rükû ve secde arasında bellerini tam doğrultmayana nazar etmez. Ey oğulcuğum ya Buneyye, secde edince de alnını ve ellerini tam yere koy. Horozun yeri gagalaması gibi gagalayıp kalkma. Yani öyle hızlı hızlı davranma. Sonra bakın Efendimiz nasıl bir benzetme yapıyor. Diyor ki köpeklerin veya tilkilerin yere yatışı gibi yere serilme. Namazda sağa sola nazar etmekten sakın deyip sözü başka noktalara doğru götürüyor. Tebliğ etmiş mi sallallahu aleyhi ve sellem? Yapmış. Temsil var, arkasından tebliğ de var. 7-10 yaş merhalesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında bir kavram daha görüyoruz. Çok önemli bu. Nedir o kavram biliyor musunuz? Tedriç. Zaten 7-10 yaş olması ondan dolayıdır. Efendimiz direkt de söyleyebilirdi. Ama ne yaptı? Basamak basamak işi istenilen noktaya vardırma adına gayret içerisinde oldu. Zaten tedriç sallallahu aleyhi ve sellemin taliminin ana konularından bir tanesidir. Tedricen her şeyi Efendimiz kademeli olarak, aşamalı olarak yaptığı gibi namaz eğitimi de böyledir. Aşamalı bir biçimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavratmıştır. Burada madem söz geldi, yine namazla da alakalı olacak o tedrici yöntemine dair bir üç basamaklı yöntemi var Efendimizin, onu sizinle paylaşmak isterim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz meseleleri basitten zora doğru anlatırdı. Önce basiti, sonra zoru. Önce basit şeyleri söyler, algılamalar açılınca yavaş yavaş yavaş yavaş zora doğru götürürdü sözü. İkincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ön bilgiden gayeye doğru yürürdü. Önce bir ön bilgi verirdi, böyle bir zihinleri açardı. Mesela derdi ki ey Müslümanlar, ey insanlar, müflis kimdir? Anında dikkatler yoğunlaşır. O zaman cevap gelirse gelir, gelmezse Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sahabe genelde bunu söyler. Efendimiz müflisin tarifini verirdi. Önce bir ön bilgi verirdi. Ne söyleyeceğini bir soruyla, mesela derdi ki en hayırlı mümin kimdir? Dikkatler toplanır. Arkasından cevap bizatihi Allah aleyhissalatü vesselam Efendimizin diliyle söylenirdi. Üçüncüsü de müşahhastan mücerrede doğru hareket ederdi. Yani işin başında muhataplarının hissedeceği, göreceği, söylenince algı

toparlayabileceği meselelere değinir. Sonra yavaş yavaş biraz daha seviyeyi arttırırdı. Mesela çok zor bir mesele, ecel meselesi. Nasıl anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem? O kadar sade, o kadar güzel ki ancak o kadar anlatılır. Kader meselesi çok zordur izahı. Ama bakın hadis kitaplarına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün kendi muhataplarının anlayacağı basitlikte kader meselesini izah ediyor. Sözün burasında meseleyi namaz talimi noktasına getirdiğimiz zaman da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın namaz taliminde de bir tedriciliğinin var olduğunu görüyoruz. Ne yapmış bakın sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat buyurun, şöyle biraz açılın, hava sıcak biliyorum, saat de ilerliyor ama konu mühim, her zaman konuşulmaz bunlar. Onun için iyice bu meseleleri zihin dünyamıza oturtalım. Bunlar bize çok lazım olacak. Efendimizin tedricen namazı talimi. Beş tane basamağı var benim aziz kardeşlerim. Dikkatlice bunların ne olduğuna bir dikkat kesilelim. Bir, önce iman sonra namaz öğretilmeli. İki, önce muhabbet sonra amel devreye girmeli. 3. Önce gündüz sonra akşam gündem edilmeli. 4. Önce farzlar sonra sünnetler hayata taşınmalı. 5. Önce yatsı sonra sabah namazı tanıştırmalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın namaz talimidir bu. Evet, ben cümleleri ben seçtim ama uygulamalar bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Birincisi neydi? Önce iman sonra namaz öğretilmeli. İmandan sonraki hakikattir namaz. Bir kere çocuk imanı kavramalı. Allah ne demek? Allah'a iman ne demek? İman hakikatleri ne demek? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman ne demiş oluyor? Bunları bilmeli. Çocuk bunları kendi dünyasında algılayabileceği bir şekilde almalı. Hatırlayın, geçmiş derslerde İbn Abbas'a Efendimizin iman talimini, bunların nasıl olacağını da öğreneceğiz oradan. Ne diyordu Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh? Çok önemli bir sözdür o söz. Kur'an'ın hıfzıyla uğraşan gençleri görüyor, memnun olmuyor. Aslında bir sahabi Kur'an'la uğraşan gençler görünce niye memnun olmasın? Ama mesaj başka, başka bir yere götürecek. Gençler diyor, biz de Resulullah'ın yanında ergenliğe yürüyen gençlerdik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize Kur'an'dan önce imanı öğretti. Biz önce imanı sonra Kur'an'ı öğrendik. Önce imanı öğrendiğimiz için öğrendiğimiz her ayet bizim imanlarımızı arttırdı. Ama bakıyorum size, siz Kur'an'ı ezberliyorsunuz, Kur'an'ı hıfzediyorsunuz ama imanı öğrenmediğiniz için bilginiz artıyor, imanınız artmıyor. Allah senden ebeden razı olsun. Ancak bu kadar güzel tasvir edilebilirdi. Gerçekten bugün derdimiz bu. Gerçekten bu manada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Onun için Kur'an kursuna gönderdiğimiz çocuklar namaza düşman olarak bize geri dönüyor. Onun için camilere gönderdiğimiz çocuklar bir ömür bir daha namaz kılmıyor. Onun için farklı emekler verdiğimiz çocuklardan istediğimiz şeyi alamıyoruz. Neden? Zeminde iman yok. Biz imanı öğretmeden bilgi yüklemeye başlamışız çocuklara. Ayetleri ezberlettiriyoruz. Yemek duasını ezberlettiriyoruz. Şu duayı ezberlettiriyoruz. Oku bakalım diyoruz. Okuyunca gururlanıyoruz. Bir sürü iş çeviriyoruz. Ama zeminde iman olmadığı için ne yazık ki onun üzerine ne bina edilirse temeli çürük bir bina gibi olmuyor işte. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize namazın tedricen taliminde de en başta bunu söylüyor. Önce iman, sonra namaz. İkincisi ney? Önce muhabbet, sonra amel. Önce sevsin. Muhabbet adına bir şeyler oluşsun yüreğinde. O muhabbet onda derinleşsin.
Allah Resulü

Aleyhissalatü vesselama karşı sevgi, sahabeye karşı sevgi yüreğinde derinleşmiş bir hale gelsin. Ondan sonra amel olsun. Zaten kusura bakmayın ama böyledir. Çocuk sevdiğini taklit eder. Kimi severse onun gibi konuşmaya, kimi severse onun gibi davranmaya, kimi severse onun gibi bir şekliyle meseleleri kendi dünyasından dış dünyaya aktarmaya çalışır. Öyle olunca eğer bizim de ikinci merhalede gündeme alacağımız şey ne olmalı? Önce muhabbet, sonra amel. Üçüncüsü, önce gündüz, sonra akşam gündem edilmeli. Bunu nereden çıkarıyoruz? Gelin siyerin sayfalarını çevirelim. Namaz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasına nasıl girdi? Nübüvvetle beraber. Miraç'la beraber giren beş vakit namazdır. O yanlışı düzeltelim. Nübüvvetle beraber namaz girdi. Ama nasıl? Cebrail'in fiili rehberliğinde iki rekat sabah, iki rekat akşam olmak üzere iki öğünde namaz Müslümanların gündemine girdi. Sonra da gece namazıyla iş taçlandı. Ta 11 yıl böyleydi. Sabah ve akşam bu kadar. Onun dışında herhangi bir namaz yoktu. Ne zaman namaz 5 vakit olarak teşri olundu? Nübüvvetin 11. yılında Miraç'la beraber. Bu bilgi bize bir şey söylemez mi? İnanın çok önemli şeyler söyler. İşte buradan biz çıkarıyoruz. Önce gündüz, sonra akşam gündem edilmeli. Dördüncüsü, önce farzlar, sonra sünnetler hayata taşınmalı. Tedricilik bu. Çocuğun hemen önüne siz 7-10 yaş grubu hemen önüne 40 rekatlık namazı dayatırsanız korkutursunuz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de 4 rekatlık farz namaz hiç kılmadı. Miraç'tan sonra da mı? Miraç'tan sonra da. Ne zaman 4 rekat farzlar kılınmaya başladı? Ne zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye geldi? Mescid-i Nebevi inşa edildi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki rekatlı farzların arkalarına iki rekat daha ekledi. Dört rekatlık farzlar Medine'de böylece gündeme geldi. Dolayısıyla buradan bir tedricilik var işte. Sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında var olan bu davranışlar, bu tavırlar bize bu işin talimi adına da ipuçları veriyor. Öyleyse eğer bu manada önce farzlar, sonra sünnetler hayata taşınmalı. Taşınmalı mı muhakkak? Kesinlikle taşınmalı. Bakın size bir ipucu daha vereyim. Eğer 20 yaşına kadar çocuklara sünnet namazlarını kılma noktasında bir alışkanlık kazandırtmazsak ondan sonra o da zor. 20'den sonra artık farklı bir biçimde dikiş tutar tutmaz o Allah'ın bileceği bir şey. Ama genelde bu manada sıkıntılar yaşanıyor. Onun için tedricilikteki ölçü kesinlikle gündemden düşürülmemeli. Ama bu konuda çok da gevşek davranılmamalı. Hemen farzlar baktınız ki evet karşılık buldu. Arkasından sünnetler de farklı bir dille, güzel bir ikramla o çocukların dünyasına bir şekliyle taşınmalı. Beşincisi, önce yatsı, sonra sabah namazıyla tanıştırılmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukların namaz talimi konusundaki uyarılarından dolayı böyle bir şeyi bizler de yapabiliriz. Önce yatsı, akşamın son namazını belli bir miktar o kılındı. Yaş baktık 10 yaşına doğru geliyor. Ondan sonra sabah namazları da gündem edilmeli ve çocuk bu manada ona da alıştırılmalı. Şimdi bana demiyorsunuz değil mi hocam? Biz sabah namazlarının problemi yaşıyoruz. Nerede biz çocuklara bunu söyleyeceğiz? Bana onu derseniz ben de derim ki ocağımız batmış zaten bizim. Eğer şu cemaatte bile biz o problemi halen konuşacaksak ne diyeyim? Allah bizi ıslah etsin diyeyim. Başka da bir şey demeyeyim. Üçüncü merhale, 10 yaş ve yukarısı. Bu merhalede aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne dedi?
10 yaşına kadar kılmazlarsa

gevşek davranırlarsa dövün dedi. Tam bir haftadır araştırıyorum. Şimdi size emanet edeceğim. Belki siz farklı şeyler yakalar, bana farklı şeyler söylersiniz. Ben aleyhissalatü vesselam efendimizin ya da bir sahabinin 10 yaşına gelmiş de namaz kılmamış, namaz kılmadığı için de dayak yemiş bir rivayet görmedim. Hadis külliyatında en azından benim ulaşabildiklerimi şöyle bir irdeledim, bulamadım. Demek ki Medine zemininde yok. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem o sözü bize söylemiş. Hani birileri diyordu ya, o söz bizimle alakalı değil. O söz bizimle alakalıymış. Demek ki biraz biz bu meseleyi üzerimize alarak anlamak durumundaymışız. Peki biz 10 yaşına geldi ya da yaş ilerledi gidiyor. Namazlarda halen gevşeklik var. Nasıl davranacağız? 3 kavram kullandım aziz kardeşlerim. Ne olur bunları iyice zihninize kaydedin. Çünkü bunlar bize işin yolunu, yöntemini gösteriyor. Temsil, tebliğ ve tedriç. Şimdi de 2 tane kavram daha veriyorum. Tadil ve taltif. Eğer 10 yaş üzerinde namaz ihmali konusunda sıkıntı varsa 2 kavramla çözebiliriz onu. Nedir o? Tadil ve taltif. Ne demek tadil? Düzeltme, denkleştirme, düzleştirme, düzgünleştirme, varsa aşırılıklar, aşırılıklardan giderip itidal çizgisine getirme. Şimdi dövün meselesi işte burada geliyor gündeme. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sözü söylediyse bu sözün muhakkak bir uygulama sahası var. Ancak biz Efendimiz'den şunu da öğrendik. Her muhataba, her söz %100 biçimde taşınmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği talim sahalarından en önemlilerden bir tanesi şudur. Muhataba göre söz söyler. Girer yazın sıcak günü Ebu Bekir Hücre-i Saadet'e. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yürüyüşünü, oturuşunu düzeltmez. Onun arkasından Ömer girer, aynı haldedir. Osman girdiği zaman Efendimiz düzeltir üstünü, farklı bir hale girer. Osman'la öyle karşılıklı konuşur. Ayşe anamız akıllıdır. Her ayrıntıyı yakalar, onu da yakalar. Niye ya Resulallah? İkisi senin kayınbaban, bu ise senin damadın. Yaş olarak da onlardan farklı değil. Neden o ikisine yapmadığını Osman'a yaptın diye sorduğunda ne diyecekti sallallahu aleyhi ve sellem? Osman utangaç adamdır. Beni o halde görse konuşmaya mecali kalamaz. Onun için ben düzelttim halimi ki rahat davransın benim yanımda. Ne dedi iman ettiğiniz peygamberiniz? Muhatabınıza göre söz söyleyin. Şimdi çocuğunuzu baba olarak, anne olarak tanırsınız. Çocuğunuz eğer bir tokatla adam olacaksa esirgemeyin kardeşim, esirgemeyin. Bazen bir tokadın yapamayacağı şeyleri başka şeyler yapamayabilir. Yani burada klasikleşmiş ve herkese aynı elbiseyi takdim etme gibi bir yanlışa kapı açmamamız lazım. İnsanlar tabiat tabiat farklı farklı. Söylersin bir çocuğa sözle uslanır. Söylersin bir çocuğa taltifle yola gelir. Bir çocuk da vardır ki ille yiyecek bir tokat. İlle bir sert uslup görecek babadan ya da anneden. Bunu görmeyene kadar eğer gelmiyorsa itidal çizgisine, bu modern rüzgara kapılıp da farklı şeylere meseleyi çekmenin hiç alemi yok. İşte oradadır o zaman tadil, farklı bir biçimde çocuğu hizaya çekme adına bize ipuçları verir. Bir örnek vereyim size. Ömer İbnül Abdülaziz, bakın sahabiden de değil, 3 nesil sonrasından söylüyorum. Babası Medine'de onu bir muallime emanet ediyor. Salih İbni Kaysan isimli bir alime. İyice gözle diyor, onu yetiştirme noktasında hassas ol, en ufak bir tavizde verme. Ömer İbnül Abdülaziz kurban olduğumuz 10 yaşlarında uzatmış saçlarını şöyle. O yaşlardaki heyecan saçlarını tarıyor. Aynanın başında biraz zaman geçiriyor. Ve böyle bir dalgınlıkla bir gün cemaatle namazı aksatıyor. Namazı aksatmıyor, dikkat buyurun. Medine zemini. Cemaatle namazı aktarıyor, aksatıyor. Mektup yazıyor hoca.

Ama sonra babama o kadar dua ettim ki saçlarımdan beni kurtardı da cemaatle namaz aksamadı. Bakın, tadil yola getirdi. Bir adım bir şekliyle hizaya getirdi. Dolayısıyla bu konuda eğer o gerekliyse, öyle bir şey yapıldığı zaman fayda sağlanacaksa, tanıyacaksınız çocuğunuzu ve onu yapmaktan da geri kalmayacaksınız. Bu işin tadil meselesi. Meselenin taltifine gelelim. Şimdi bazı çocuklara namaz konusunda dünyevi hedefler belirleyebiliriz. Hiçbir mahsuru yok bunda. Oğlum, sen şu kadar gün namazına dikkat edersen sana şöyle bir hediye. Artık gerçi çocuklarımızı ufak hediyeler kesmiyor. Her şeye kavuştukları için ne desen boş da, ama diyelim dediniz, o da tatmin oldu. Böyle bir şey demekte bir mahsur yok. Ancak burada şöyle bir usul var. Yine sünnetten çıkardığımız bir usul. Her zaman karşılıklı bir biçimde bir şey yapılırsa bu çocuğun ileride şahsiyetinin zedelenmesine sebep olabilir. Hep dünyevi hedef. Namaz kıl, hediyeyi al. Şunu yap, hediyeyi kap. Bunu yap, hediyeyi yap. Hiçbir şeyi Allah için yapmayacak mı bu çocuk? Onun için ne diyor ulema biliyor musunuz? Çocuklara bazen bedelsiz hediye verin. Bazen ise hiçbir şey istemeden o hediyeyi verdiğiniz gibi bir şey isteyerek de hediyeyi verin. Yani iki türlü de bu işi davranın, iki türlü de davranarak onu belli bir terbiye sahasına çekebilirsiniz. Taltif noktasında eğer çocuk belli bir kaliteye varacaksa, o manada da siz istediğinizi yapabilirsiniz. Allah bu manada hepimize güç ve kuvvet ihsan eylesin. Zor bir iştir, gerçekten zordur. Ama bunlar biraz daha sünnet perspektifinde ele alınarak, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları çerçevesinde, onun rehberliği ve sahabenin rehberliği çerçevesinde ele alınırsa biraz olsun dertlerimize derman olabilecek ipuçları burada. Mevla bunları anlamayı, algılamayı hepimize nasip etsin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, 10 derstir size çocuklarla alakalı bir şeyler anlattım. Onun öncesinde 10 derste aile ahlakıyla alakalı bir şeyler anlattım. Onun öncesinde de 13 derste ticaret ahlakı ve birkaç tane hayatın diğer alanlarına ait ahlaka ait dersler yaptım. Yani toplam bu sezon 33 tane ders yaptık beraberce. Özellikle bu son 20 ders, aile ahlakı ve çocuklarımızla olan kısım çok önemliydi. Gerçekten önemliydi. Önemli olduğu konusunda da ara ara size işin ehemmiyetine dair bazı şeyler de söyledim. Zihinlerinizde durduğuna inanıyorum. Şimdi bizim İslam ümmeti olarak şöyle bir sıkıntımız var. Kimi konuşturursanız konuşturun, 1 milyar 700 milyon İslam ümmetinin darmadağın oluşundan bahis açar. El hak bu sözde doğrudur. Ama benim sorum size şu: ümmet darmadağın da bizim evlerimiz çok mu vahdet halinde? Ümmet 1 milyar 700 milyon darmadağın, biz evde 4 kişiyiz, 5 kişiyiz, biz de darmadağınız. Zaten biz darmadağın olduğumuz için ümmet bu halde. Eğer biz küçük ümmetler olan ailelerimizi vahdet haline getirebilseydik, inanın büyük ailemiz olan o koca İslam ümmeti de vahdet haline gelecekti. Önümüz yaz. Geçmiş dönemlerde söyledim. Önemine binaen bir daha söylüyorum. Evimizde bu vahdeti sağlayacak 5 tane temel vazifemiz var. Aslında 5 adım bu. Bunları yaparsak Allah'ın izniyle vahdeti sağlayacağız. Nedir onlar? Sofra vahdeti, sayfa vahdeti, sevgi vahdeti, seyahat vahdeti, seccade vahdeti. Birincisi sofra vahdeti. Ben de sizinle aynı zeminde yaşıyorum. İstanbul'un şartlarını bilmez miyim? Ben de sabah kahvaltı yapmadan çıkıyorum eve. Sadece akşam varıyorum eve. Eğer akşam da normal bir saatte varabilirsem.
Ama ne olursa olsun,

olsun en az bir öğün yemeği aile fertleri olarak sofra başında yemek durumundayız. Bunu yapmazsak eğer vahdet olmaz evimizde. Sofranın başı, unutmayın da o güzel sözü, sofralar suffalardır, evlerin suffalarıdır. Oturacaksınız hanım, siz, çocuklar, yerken bir taraftan da sohbet edeceksiniz. Onu bize yanlış öğretmişler sofrada konuşulmaz diye. Herhalde çok yedirmek için onu söylüyorlar, öyle bir şey yok. Ağızda lokma varken konuşma ama sofrada konuş. Çok konuşursan az yersin. Sünnet de odur zaten. Dolayısıyla sohbet adına o zeminleri mümkün mertebe kullanalım. İnanın vaazların, sohbet meclislerinin tesir gösteremediği nice şey sofra başlarında tesir ediyor. Onlarca örneği var. Asr-ı Saadet'ten zaman geçti, size fazla bir şey söylemeyeceğim. İkincisi nedir? Sayfa vahdeti. Ne kastediyorum? Ne olur? Pazartesileri, perşembe akşamları, yani cuma akşamları. Yarım saat, çok mu? Yarım saat. Şöyle ev halkını alsak etrafımıza. Açsak Allah'ın kelamını. Şöyle bir iki ayet. Arkasından bir iki meal. Versek çocuğumuzun eline Riyazu Salihini, oku. Her evde Riyazu Salihin okunduğu zaman sanki konuşan sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan duyuyor gibi oku deyip onu dinleme adına bir şey yapsak. Zor mu Allah aşkına? Yarım saat televizyonlar kapansın, kitaplar açılsın. Bir kampanya bu. Yarım saat televizyonlar kapansın, kitaplar açılsın. Eğer biz bunun tadına varırsak var ya, o sihirli kutuları evden dışarı atarız zaten. Bir alsak tadını. Tadını almadığımız için bir türlü hayatımıza girmiyor. Ama o sayfa vahdeti bambaşka bir şey sağlayacak bize. Bu da işin ikinci ayağı. Üçüncü ayağı ne? Sevgi vahdeti. Neyi kastediyorum? Sevdiğimiz şeyleri ailenin efradıyla aynı şey noktasında yoğunlaştırmak. Biraz daha açayım. Derdimiz var bu konuda. Sen geliyorsun buraya, hanımı getirmiyorsun. Hanım da gidiyor mahallede Kur'an kursuna. Orada başka bir kaynaktan besleniyor. O beslendiğini sana satıyor. Sen buradakini satıyorsun. Çatışma var evde. Anarşi var ve böyle ne sıkıntılar yaşanıyor. Neler neler duyuyoruz. Ancak biz eğer sofrayla midelerimizi, sayfayla akıllarımızı, sevgi ile kalplerimizi aynı kaynaklardan doyurursak vahdet oldu. Allah'ın izniyle biz İslam ümmetiyiz. Bir daha söylüyorum. Sofra ile midelerimizi, sayfa ile akıllarımızı, sevgi ile kalplerimizi aynı kaynaklardan doyurursak vahdeti tesis ettik. İşte üçüncü ayak da bundan dolayı önemli. Dördüncüsü seyahat vahdeti. Alın, yazdır. Şöyle 3-5 günde olsa o yolculuğun tadını beraberce yaşayın çoluk çocuğunuzla. Sohbet edin, yolda konuşun, farklı farklı bir şeyler söylensin. O ayrıca bir tat, ayrıca bir güzellik katacaktır. Beşincisi ise seccade vahdeti. Onunla da kastım şu: hiç değilse bir vakti evde cemaatle, evin efradıyla beraber kılmak. Siz imamsınız, oğlunuz müezzin, anne cemaat, varsa diğer çocuklar da arkada cemaatler. Allah aşkına siz kul olarak böyle bir eve şahit olsanız kalbiniz yerinden çıkar gibi olur değil mi? Beşer olur olarak bizi heyecanlandırıyor o manzara. Siz varsayın melekleri nasıl sevindirir o manzara. Allah hepimize bunu tattırsın inşallah. Ayşe anamız diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen Medine'de çocuklar görürdü. Ya da bazen çocuklar getirilirdi Efendimiz'e. Ya Resulallah şu çocuğumuza bir dua et diye Efendimiz şöyle bir dua ederdi. Allah'ım onu iyi, muttaki ve reşit kıl ve onu İslam üzere büyüt. Aynı duayı ben de hepimizin çocuklarına, bütün ümmetin çocuklarına yapıyorum. Allah'ım
bizim bütün çocuklarımızı iyi, muttaki ve reşit kıl. Ve onları İslam üzere büyüt. Sen onların ellerini bırakma. Onları kurda, kuşa, şeytana, şeytanlaşmış insanlara yem etme. Aziz kardeşlerim, son ders olduğu için biraz vakti uzatalım, bir şey olmaz. Size söyleyeceğim birkaç şey daha var. Sözlerimi toparlayacağım zaten. Allah izin verirse, bir daha nefes verirse, hayat verirse, vadeyi ondan başka hiç kimse bilemez. Buluşur muyuz, buluşmayız mıyız? Ancak o bilir. İnşallah 18 Ekim 2014 Cumartesi günü buluşacağız. Bismillah diyeceğiz. Muhteşem ahlak derslerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uzunca bir ara vermiş gibi gözüküyoruz ama Siyer Vakfı kardeşlerimiz öyle rahat bırakmaz sizleri, korkmayın. Şimdi önümüzde bir Ramazan var, Bedir gecemiz var inşallah, Kadir gecemiz var. Ramazan için özel programlar var. Onlarla ilgili kardeşlerimiz sizlere bazı açıklamalarda bulunacaklar. Ancak onun öncesinde, yani 18 Ekim'in öncesinde yepyeni bir program hazırlamış kardeşlerimiz. Geçen sene biz burada Zilhicce ayının ilk günlerinde kurban ahlakı diye bir ders yaptık. Ve ben o dersin bidayetinde de Zilhicce'nin ilk 10 gününün faziletine ait bazı şeyler söyledim size. O günlerin oruçlu geçirilmesiyle ilgili, o günlerin gecelerinin ihya edilmesiyle ilgili. Elhamdülillah içinizden birçok arkadaş hem oruç tuttular o günler, hem de o günleri çok güzel bir biçimde ihya ettiler. Kardeşlerimiz bunu görünce diyorlar ki, o zaman biz Zilhicce'nin 10 gününü Zilhicce geceleri diye bir programla taçlandıralım. Bir sünneti ihya etme adına, ahir zamanda ölmüş bir sünneti ihya etmenin insana ne kazandıracağının müjdesini Efendimiz veriyor size, biliyorsunuz. Bu maksatla Allah izin verirse 24 Eylül çarşamba akşamından başlayacak, 3 Ekim cuma akşamı yani Arefe akşamına kadar 10 günlük bir program. İftarlı, iftardan sonra da eskarla, evratla, sohbetle taçlandırılmış bir program. İnşallah bu programlara hepiniz hem iştirak edeceksiniz, hem de ihya etme adına, oruçlarla da taçlandırma adına bir gayret içerisinde olacaksınız. Şimdiden onun haberini vermiş olayım size. İçinizden bazı arkadaşlar böyle hayırlara bizi niye ortak etmiyorsunuz diye bana bazen serzenişte bulunuyorlar. Bu tarz hayırlara ortak olmak isteyen kardeşlerimizle, ayrıca Oğuzhan kardeşimizle irtibata geçebilir. Bir diğer husus, önümüzde bir Ramazan var. Artık o bizim bir geleneğimiz oldu. Biz her Ramazan'da ne yapıyoruz? İki hatim okuyoruz. Bedir gecesinde okuduğumuz ilk hatmin duasını yapıyoruz. Kadir gecesinde ikinci hatmimizin duasını yapıyoruz. Size emanet ediyorum. İnşallah yine ikişer hatim okuyacaksınız. Bedir gecesinde toplandığımız gün, İslam ümmeti içerisinde şu anda Uhudlar yaşayan coğrafyalar, başta Suriye olmak üzere, Mısır olmak üzere, Çeçenistan olmak üzere, dünyanın dört bir tarafında, en başta da Mescid-i Aksa'mızda, oraların Bedir yaşamaları için inşallah okunan o hatimleri oradaki mücahitlere ve müvahhitlere hediye edeceğiz. Ama bu sene bir de bir acımız oldu, biliyorsunuz. Soma'da yüreğimiz yandı. Bedir gecesindeki hatimlere 301 tane kardeşimizi de inşallah dahil edeceğiz. Onlar da duamızın bir parçası olacaklar. Kadir gecesinin hatimlerini yine her sene olduğu gibi evlatlarımıza, yine aynı şekilde evlatlarımıza hediye edeceğiz. Şimdi ben sizden şöyle bir şeyi de tavsiye olarak size söylüyorum. Yaparsınız yapmazsınız bilmem ama hatim okuduğunuzu biliyorum. Bunu da size söylüyorum. Artık ister tutar ister tutmazsınız. O iki hatimden bir tanesini şöyle bir mealli tefsirle okusanız var ya, nurun ala nur olur. Siz bilirsiniz. İster okur ister sadece metni okursunuz. Şimdi aziz kardeşlerim, soruyorsunuz
yazın ne okuyalım,

Az 4 aylık bir süreç. Bu 4 aylık süreç içerisinde de size 2 tane kitap tavsiye edeceğim. Bu 2 kitap da biraz sonra size söyleyeceğim Suffa meclislerinin ana konusu olduğu için size fayda sağlayacak. Ötekileri de alayım. Kitaplardan birisi şu: Fatmatü Zehra Kamacı hanımefendinin çok güzel hazırladığı Hazreti Peygamber'in günlük hayatı başlığı altında Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mescid-i Nebevi'deki hayatını anlatan bir kitap. Bir yönüyle ibadet, bir yönüyle toplumsal ayağı bize anlatıyor. Bu kitabı ben size yazın okumanız için tavsiye ediyorum. Bu bir. İkincisi, size İslam İlmihali tavsiye ediyorum. Çünkü biraz sonra size söyleyeceğim. Suffa meclislerinin ana konusu bu sene ilmihal. Ona ait birkaç şey söyleyeceğim zaten. Hazırlığımızı şimdiden yapalım diye ilmihallerimizi okuyacağız. Şimdi Türkiye'de yaşadığımız şu coğrafyada 2 tane uç var. Biri diyor ki ilmihal okumayın, Kur'an okuyun. Biri de diyor ki Kur'an okumayın, Kur'an'ı siz anlamazsınız, ilmihal okuyun. Biz de ortadan bir şey çıkarıyoruz. Diyoruz ki hem Kur'an okuyun hem ilmihal okuyun. Niye birbirleriyle yarıştırıyorsunuz? Niye birbirlerinin önüne birbirlerinin rakibi diye takdim ediyorsunuz? İlmihal nedir biliyor musunuz aziz kardeşlerim? İlmihal bir Müslümanın asgari oranda bilmesi gereken dini mükellefiyetlerdir. Sadece ibadet değil. Bunun içinde akaid var. Bunun içinde ahlak var. Bunun içinde ibadet var. Bunun içinde muamelat var. Dolayısıyla bir Müslümanın asgari oranda bilmesi gereken bilgiler bunlar. Dolayısıyla ben özellikle bu ilmihali sizlere tavsiye ediyorum. Yaz boyunca okumanızı da hasreten istiyorum. Şafii olan kardeşlerim var içinizde. Şafii olanlara da İmam Nevevi'nin Minhacını tavsiye ediyorum. İnşallah Şafii olan kardeşlerimiz de bunu okusunlar. Şimdi gelelim son maddeye. Onunla da bitireceğim zaten. Bu sene elhamdülillah 3. senemiz Suffa meclislerinde. Sayıyı tam bilmiyorum ama herhalde 200'ün üzerinde mi? Evet, 200'ün üzerinde ders halkası memleketin birçok yerinde, burada da içinizdeki kardeşlerim de var. Hassaten bunu önemsiyoruz. Çünkü bu meclisler bize farklı bir biçimde bereket olarak ihsan olunacak. Allah'ın evlerinden bir evde Allah'ın kulları diz dize vererek Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini öğrenme adına gayret içerisinde oldukları zaman meleklerin nasıl o sofraya, o meclise iştirak ettiklerini sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan ediyor. Hatta bir hadiste nasıldır biliyor musunuz? Acayip bir benzetmedir. Oturdunuz, halka kurdunuz. Evde siz bu manada bir şeyler yapıyorsunuz. Bir spiral düşünün şöyle. Dolanmaçlı, dolanmaçlı, dolanmaçlı arşı alaya kadar melekler de size refakat ediyor. Bu güzellikten mahrum olmama adına bütün kardeşlerimin, şu anda beni internetten dinleyen dünyanın neresinde olursa olsun oradaki kardeşlerim de, herkes muhakkak bu meclis meselesine önem vermeli ve bu konuda hassasiyet içerisinde olmalı. Birinci sene elhamdülillah hadisi 32 derste bitirdik. Bu sene siyeri bitirdik. Şimdi önümüzde ilmihal dersimiz var. İlmihal'in müfredatını da biz vereceğiz. Ben yaz boyunca onunla uğraşacağım. Yepyeni bir müfredat size inşallah takdim edeceğim Eylül ayının sonlarında. Müfredatı da hazır bir halde 2 ayda bir meclislerin muallimleriyle de yapacağımız özel dersle beraber bu meclis meselesini önemseyeceğiz. Öyle bir hale getireceğiz ki inşallah meclisi olmayan hiç kimse kalmayacak. Böylelikle de Allah'ın rahmetine muhatap olma adına gayretlerimizi artıracağız. Kıymetli kardeşlerim, uzattıysam, kızdırdıysam, sıktıysam, sadece bugün değil, geçmişi de katarak söylüyorum. Hakkınızı bana helal edin. Benden tarafta eğer bir hak varsa, ki ben hak olduğuna inanmıyorum, sadece mükellefiyetimizi ve sorumluluğumuzu yerine getiriyorum ama siz hüsnü niyet besleyerek
hak var diyorsanız ananızın sütü gibi size helal olsun.

0: Tek bir duam var. Allah son nefesimize kadar ne kadar vademizi takdir buyurmuş onun bileceği iş. Son nefesimize kadar bizi hak ve hakikat yolundan ayırmasın. Bizi onun bunun hakikatine değil kendi hakikatine muhatap kılsın. Gerçek manada İslam'ı öğrenen, İslam'ı yaşayan, öğrendiklerini bildiklerini bilgiçlik yaparak ona buna satma değil. Aynen sahabi hasbiliğinde öğrenen ve amel eden, yani bilgi öncelikli değil amel öncelikli adım atan o ilk bahtiyarların yolunu izleyenlerden bizi etsin. Ve bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefislerimizle baş başa bırakmasın inşallah. 21 tane hatim okumuş kardeşlerimiz, Allah kabul eylesin. Bir tane de bana okumuşlar, Allah razı olsun kardeşlerimizden, şifa olsun diye. Onun da duasını yaparak bitirelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ım okunan bu Kur'an'ları, bu Kur'an-ı Kerimleri, bu hatim-i şerifleri dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Her harfine, her kelimesine, başta okuyanlar, okuyanlar olmak üzere bütün okunanlar içinde sen sevaba vesile eyle ya Rabbi. Sen bizleri Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Rahlenin önünden ayırma ya Rabbi. Yolculuğu bitirip bir yolculuğa başlamak gibi Fatiha'dan Nas'a, Fatiha'dan Nas'a hayatımızın sonuna kadar bizi rahlenin önünde daim eyle ya Rabbi. Senin önünde, senin dergahi ubudiyetinde kaim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, çocuklarımızı konuştuk ve onları sana emanet eyledik. En emin sensin ya Rabbi, sen onlara sahip çık. Sen onları bizlere bırakma ya Rabbi. Bizleri de bizlere bırakma ya Rabbi. Aciziz, noksanız, günahkarız. Allah'ım sen bizlerin günahlarını affeyle. Eksiklerimizi tamamlamamıza yardımcı ol ya Rabbi. Noksanlarımızı tamamlama adına bizlere fırsat ver ya Rabbi. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle, şeytanlaşmış insanlarla, şeytanla baş başa bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dünyanın dört bir tarafında şu anda sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimiz var. Sen en yakın zamanda, en garip zamanda onlara rahmet eyle ya Rabbi. Nüsret eyle ya Rabbi. Onlara bedirler yaşattır ya Rabbi. Bizleri yolundan ayırma ya Rabbi. Senin yolundan habersiz olan binler yaşıyor bu memlekette. Namazdan, Kur'an'dan, Efendimiz'den mahrum yüz binler var bu memlekette. Allah'ım bizleri vesileler kıl. Onlara senin mesajlarını ulaştırma noktasında bizlere yardım eyle ya Rabbi. Senin dinini onlara ulaştırma noktasında azmimizi, gayretimizi, çabamızı daha da ziyadeleştir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, içinde bulunduğumuz şu güzel ayı, Şaban-ı Muazzama'yı hakkıyla ihya etmeyi bizlere nasip eyle. Gelecek olan Ramazan-ı Mübareke'ye hazırlıklı bir biçimde ulaştır bizleri ya Rabbi. Bedir'in gecesini, Kadir gecesini hakkıyla ihya etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri ihlastan, ihsan şuurundan ayırma ya Rabbi. Bizleri birbirlerini sevenlerden eyle ya Rabbi. Sevgimiz sadece ve sadece senin rızan için olsun ya Rabbi. Sadece senin rızan için sevmeyi bizlere kolaylaştır ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle. Son nefesimizi iman üzere tamamlayarak huzuruna gelmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar. binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.
11: Kurban tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
12: Tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
11: Kurban her uzattığımızda boşluğu tutan ellerimize duaların konmasıdır. Kurban İsmail için bileylenen bıçağa dayamaktır nefsimizin ensesine. Varlığın sofrasından kalkan canın, Rahman'ın sofrasına misafir olmasıdır kurban. Candan vazgeçmektir canan için, bir yakınlaşma sevdasıdır. Rabbe yakınlaşma gününüz, ondan uzaklaştıracak şeylerden uzak, Rahman'ın merhametine yakın olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Miras Oyunu.

0: yoksa?
1: Tatildeyse dedeciğim.
0: Hay Allah, bugünün pazar olduğunu unuttum. Ne kızım?
1: Geçen gün yalnızca bana söylediğin konuyu babamlara açmayacak mısın?
0: Hangi konuydu kızım o?
1: Hani ölmeden önce mal varlığını çocuklarına paylaştıracaktın ya.
0: Ha, o konu mu? Seni gidi seni. Hemen paylaştırayım da beni unutun değil mi?
1: Aşk olsun dedi. Tam tersine, sana olan saygımız, sevgimiz, bağlılığımız artacak.
0: Hayır kızım, tam aksine. Mirası paylaştırdığım andan itibaren beni unutacaksınız.
1: Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun dedi?
0: Eminim kızım, eminim. Ben görmek istediklerimi gördüm, geçirdim kızım. Ama sen çok yakın zamanda görmediklerini göreceksin.
1: Bu evde değişen bir şeyler var da benim mi haberim yok yoksa?
0: Sabret kızım, bir iki gün daha sabret.
1: Peki dedeciğim. Sen vakfa gitmeyecek miydin?
0: Bak işte tamamen unutmuşum bu işi. İyi ki hatırlattın Melike, sağ ol yavrum. Ben hemen kalkıp da gideyim.
1: Dede, bu vakıf işiyle uğraşmaktan usanmıyor musun?
0: İnsan hayır işleriyle uğraşırken sıkılır mı hiç kızım? Hayır yapmanın mutluluğu bir başka oluyor bilen için. Neyse, hadi ben geç kalmayayım. Melike.
1: Ne oldu dedi?
0: Unuttum. Babanla annen pazardan dönünce babana söyle kızım, beni vakıftan bir arayıversin, olur mu?
1: Peki dedi. 50-60 yıl dinlenmek nedir bilmeden çalış, para biriktir, şirketler kur. Sonra da tut çocuklarına dağıt. Neyse ki dedemin 2 oğlu, 1 kızı ve sadece 3 tane torunu var. Mirastan bol bol pay kalır. Gerçi deden benim için mirastan daha kıymetli ya. İnşallah daha çok uzun yıllar yaşar. Geliyorum. Siz miydiniz baba? Hoş geldiniz.
2: Soru soracağına annenle bana yardım et kızım. Al bakayım elimizdeki şu poşetleri.
1: Ver babacığım. Meyveleri bu hafta fazla almışsınız.
3: Kızımızın meyve delisi olduğunu biliyorum.
1: Teşekkür ederim anne.
3: Dedem nerede?
1: Vakfa gitti. Baba, dedemi vakıftan arayacak mısın?
4: Neden?
1: Bilmiyorum, öyle söyledi.
2: Önemli bir şey mi oldu acaba?
3: İstersen hemen ara.
2: Vakfın telefon numarasını nereye yazmıştık?
3: Şuradaydı galiba. İşte, telefon rehberinin arasındaymış.
2: Arayayım bari.
3: Sen babanla konuşurken ben de Melike'nin sebzeleri yerleştirmesine yardım edeyim.
2: Olur hanım.
5: Alo.
2: Alo. İyi günler beyefendi. Ben Metin Kale. Emin Kale Bey ile görüşmek istiyorum.
5: Bir dakika bekleyin.
2: Alo.
5: Alo.
2: Baba, ben Metin. Arabamı istemişsin.
5: Oğlum. Senden bir şey rica edecektim.
2: Buyur baba.
5: Şu arabanı birkaç saatliğine vakıf için alabilir miyim?
2: Ne demek baba? Tabii alabilirsin.
5: Sağ ol evladım, sağ ol. Ben vakıfta seni bekliyorum.
2: Olur baba. Of. Bir pazar günü de bana ait olmayacak mı be? Her pazar tatil ayarları. Kur sonra yıkmak zorunda kal. Bıktım.
3: Ne oldu bey?
2: Babam vakıf için arabamı istiyor. İşin yoksa buradan şehrin ta öbür ucuna direksiyon salla. Sonra tıklım tıkış otobüse, pastırma gibi eve dön. Ben ne zaman dinleneceğim ya?
3: Kayınpederim son günlerde sana da bana da çok iş buyurur oldu. Nereye kadar dayanacağız bilemiyorum.
2: Bir gün yüzüne esip yağacağım ama...
3: Abinle ablan da öfkeden küplere biniyorlar ya. Şu miras meselesi yüzünden ses çıkarmıyorlar.
2: Zaten elimi kolumu bağlayan bu miras işi. Arabayı götüreceğim çaresiz. Bir pazar günümüz var. Onda da vakıfla uğraş. Vakıf burasıydı galiba. Evet, burasıymış.

0: Bir çalalım bakalım. Buyurun. Ben Emin Bey'in oğluyum. Arabayı getirdiğimi söyler misiniz lütfen? Ha, şu arabanın anahtarını da kendisine verin.
1: Peki efendim.
0: Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Size de iyi günler.

0: Hanım, sofra hazır değil mi daha?
1: Sofra hazır ama sevgili kayınpederim hala gelmedi.
0: Vakıf personelini benim arabamla evlerine bırakmaktan kendi evine dönmeye fırsat bulamamıştır herhalde.
2: Dedeme kızma babacığım. İnsanlara faydalı olmayı çok seviyor.
0: Benim arabamla insanlara iyilik yapmak ha? El alemi düşündüğü kadar bizleri de düşünsün.
2: Ah, işte deden geldi. Hoş geldin dedeciğim. Biz de tam seni konuşuyorduk.
3: Hoş bulduk kızım. Demek beni çekiştiriyordunuz ha?
2: Hayır, çekiştirmiyorduk dedeciğim. Konuşuyorduk.
0: Hoş geldin baba. Çok geciktin.
3: Artık çocuklarım bana hesap sormaya başladı desenize.
1: Estağfurullah baba. Geciktiğin için merak ettik.
3: Araba arıza yapınca yolda kaldım. Ne yapayım?
0: Ne? Arabam arıza mı yaptı?
3: Öyle fazla merak edecek bir şey yok canım.
0: Ah baba, ah.
3: Zamanında bakım yaptırmamışsın oğlum. Yolun ortasında ansızın stop etti. 3 saattir onunla uğraşıyorum. Neyse, sonunda oto tamirhanesine bırakabildim.
0: Sana bir şey olmamış ya, o da bir kazanç bizim için.
3: Sesini yükseltiyor ama dünya her ne zaman bir türlü... Çocuklar müsaade ederseniz şu televizyonun sesini biraz kısmanızı isteyeceğim sizden.
1: Aa, neden?
3: Sizlere küçük bir şey söylemek istiyorum da ondan.
0: Hadi kızım, televizyonun sesini kısıver.
2: Peki baba.
0: Seni dinliyoruz baba.
3: Uzunca bir süreden beri düşünüyorum çocuklar. Karar vermekte epeyce zorlandım. Fakat nihayet kararımı verdim.
0: Neye karar verdin baba?
3: Bunu da yarın akşam açıklayacağım.
1: Neden baba?
3: Çünkü kararım Banu ile Şadi'yi de ilgilendiriyor da ondan. Yarın akşam yemeğine onları davet edin.
1: Ben hemen mutfağa geçip yarının yemek listesini hazırlayayım bari.
2: Ben de dedemin en sevdiği tatlıyı yapacağım anne.
1: Tamam kızım, tatlı işi sana ait.
3: Bir şey, bakın benim küçük bir isteğim var.
1: Söyle baba, ne istersen pişiririm.
3: Bilirim sen sevmediğinden pişirmezsin ama rica etsem benim için karnıyarık yemeği yaparsın.
1: Ha? Nasıl söz baba? Tabii ki yaparım.
3: Doğrusu anneniz vefat ettiğinden beri o yemeği yememiştim çocuklar.
0: 17 yıl. 17 yıldır karnıyarık yemeği yemedin mi sen şimdi?
3: O kadar olmuş mu?
1: İşimiz yok ya. Kayınpederimize özel yemek pişireceğiz. 17 yıldır yemedin de ne oldu sanki? Şimdi de yemesen ölür müsün? Ah, şu ihtiyarlar yok mu? İnsanı zora koşmaktan başka bir işleri yoktur. Miras yüzünden her zoruna katlanıyoruz. Sonunda bize iyi bir şeyler bıraksa da emeğimiz boşa gitmese bari.

0: Ellerine sağlık Serpil kızım. Yemekler pek güzel olmuş.
1: Afiyet olsun baba.
2: Şey, baba bizi çağırtmışsın, merak ettik.
0: Hazır sofradayken konuşalım bari çocuklar.
2: Yoksa bugün babamın yaş günü müydü?
0: Yaş günümü hatırlamakta 2 ay gecikti Şadi.
2: Tüh, 2 ay önce olduğunu unutmuşum.
0: Bırakalım şimdi bunları. Çocuklarım, mal varlığımı aranızda paylaştırmaya karar verdim.
1: Ne? Babacığım, ne diyorsun? Biraz erken değil mi?
0: Hayır, erken değil kızım. Çocuklarımın içinde tek kızım ve dul olman nedeniyle mağdur edilmeyesin diye o konağı sana bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim baba.
0: Pek memnun olmadın kızım. Fakat böylesi sizin için daha münasiptir. Metin, sana Beyoğlu'ndaki giyim mağazamı bırakıyorum. Mağaza küçük olabilir. Bu yüzden sakın azınmayasın. Size yeter o.
3: Sağ ol baba.
0: Şadi, sana da Boğaz'daki çay bahçemi bırakıyorum oğlum. 15 milyar nakit paramı da 5'er milyar olarak torunlarımın hesabına önceden yatırdım. Nasıl? Memnun oldunuz bu çocuklar.
4: Çok memnunuz dede. Ben artık milyarder ve lise öğrencisiyim. Arkadaşlarıma söylesem hayatta inanmazlar.
0: Sen de söyleme o zaman.
2: Peki baba, bize verdiklerini hemen değerlendirebilecek miyiz acaba?
0: Bak evladım, bütün işlemler avukatım tarafından yapıldı. Yarın avukatım konağa getireceği dosyalara imzalarınızı attığınız andan itibaren mirasım tamamen sizlerindir. Şimdi bana müsaade. Biraz uzanıp dinlenmek istiyorum.
1: Küçücük bir mağaza için mi dünya kadar zahmete girip yemek yaptım ben? Emeklerim boğazına dizilir inşallah.
3: Sus hanım, babam duyacak.
1: Nasıl susmamı isteyebilirsin benden Metin? Bize verdiği miras payına baksana.
3: Ne yani? Neden küçücük mağazayı bize bırakıyorsun be adam deyip boğazına mı sarılsaydım?
2: Canınızı sıkmaya değmez. Ben zırnık koklatmaz sanıyordum bizim ihtiyar. Bütün mal varlığını ömrünü feda ettiği vakfa bırakacağından korkuyordum.
1: Sana koca çay bahçesini bıraktı ya. Keyfin yerinde Şadi abi.
2: Bana kalsa konağı isterdim.
5: Şu döküntü konağı bana bıraktı diye kızıyorum. Siz kalkmış keşke konak benim olsaydı diyorsunuz.
3: Paylarımızı değiştirmeye ne dersin abla?
5: Seni kurnaz. Küçük mağazaya karşılık koskocaman konağı vereceğim ha?
3: Az önce memnun olmayan sendin abla.
2: Yalnız konak gözünü doyurmuyor anlaşılan.
5: Alay edin bakalım.
2: Çay bahçesini de istiyorsun gibime geliyor Banu. Yanılıyor muyum ha?
5: Çay bahçesiyle mağaza ancak kurtarır beni. Zavallı dul bir kadın olduğumu unutuyorsunuz galiba.
1: Dul bir kadın olabilirsin görümcecim. Ama zavallı değilsin.
5: Dikkatini çekerim Serpil. Konak karın doyurmuyor.
1: Dul maaşı alıyorsun. Oğlun hesabına da 5 milyar yatırıldı. Daha ne istiyorsun?
3: Belki de bütün miras.
2: Doğruyu söylemek gerekirse yalnız Banu değil. Hepimiz mirasın tamamını kendimize isterdik.
1: Doğru söze ne demeli?
2: Babam kendine göre en uygun paylaştırmayı yaptı. Ama bir türlü beğenmiyoruz.
3: Peki ne yapmalıyız?
5: Ben hemen fikrimi söyleyeyim. Babama gidip yaptığı paylaştırmayı adil bulmadığımızı söyleyelim.
3: Büyük bir saygısızlık olur.
2: Çocuklar, size bir teklifim var.
3: Nedir o?
2: Gelin çay bahçesini size 4 milyara satayım. 2 kardeş ortak olursunuz.
5: Metin'le ikimiz mi yöneteceğiz çay bahçesini?
2: Tabii. Ortak olunca kârı da paylaşırsınız.
3: Böylece ablamın ve benim istediğimiz olacak, öyle mi?
2: Benimki sadece bir teklifti. Yine de siz bilirsiniz.
5: Hiç kusura bakmayın. Oğlumun hesabına yatan paranın bir kuruşuna bile dokunmam.
1: Turşusunu mu kuracaksın ayol? İçinden 2 milyarcık alır, çay bahçesinden kârı geçince tekrar koyarsın.
5: Her şeyin kolayını bulmakta üstüne yok maşallah Serpilciğim.
1: Buna zeka derler şekerim.
5: Hayır, çay bahçesi falan istemiyorum.
1: Görüyorsunuz, ne parasından vazgeçebiliyor ne de çay bahçesinden.
3: Yeter artık. Herkes payına razı olsun.

0: Direksiyon başında düşünceye dalmasan iyi edersin bey. Her an karşımıza trafik canavarı çıkabilir, Allah korusun.
1: Tasa etme hanım. Ben hem düşünür hem yola dikkat ederim. Alt tarafa alışveriş için çarşıya gidiyoruz.
0: Canın neye sıkkın?
1: Babam konağı ablama bıraktı. Bu durumda bize konaktan taşınmak düşüyor.
0: Tabii ki baban da huzur evine.
1: Sen ne dediğin farkında mısın?
0: Ne sandın ya? Sevgili görümcem onu konakta 24 saat bile tutmaz.
1: Haklısın. Ablamın ne yapacağı hiç belli değil. Fakat o bizim babamız. Ablam istemezse bizimle gelir.
0: Hah,

0: bu eksikti?
1: Babamı sen de mi istemiyorsun?
0: Konak rahatlığını hangi apartman dairesinde bulacağız ki babanı yanımıza alalım?
1: Yine sen haklısın hanım.
0: Hem mağazayı ben işleteceğime göre sabahtan akşama kadar evde olamayacağım demektir. Üstelik sabahtan akşama kadar çalış, yorul, akşam eve dönünce kayınpederin özel yemek siparişlerini yetiştir.
1: Babama haksızlık ediyorsun. Adamcağız iyi ki 17 yılda bir defa senden özel bir yemek istedi.
0: Yorgun gelip yemek yapamam Metin. Akşamları kahvaltıyla idare edersiniz artık. Baban katlanır mı bilemem.
1: Tamam hanım, tamam, çaresine bakacağız.
2: Bütün evrakları hazırladım Emin Bey. Geriye sadece imzalanması kaldı.
3: Teşekkür ederim dostum. Evet çocuklar, hemen imzalayabilirsiniz. Çekinmeyin, çekinmeyin, imzalayın hadi.
2: Metin Bey, siz de imzanızı şuraya atın lütfen.
1: Tamam, attım.
2: Teşekkür ederim. İmzalar da atıldığına göre her şey resmiyete dökülmüş oldu. Emin Bey'in, yani babanızın sizlere paylaştırdığı mirası yarından itibaren istediğiniz şekilde kullanma hakkına sahipsiniz.
3: Teşekkür ederim avukat dostum. Seni de epeyce yorduk.
2: Estağfurullah Emin Bey, ben görevimi yaptım.
4: Baba, bir şey sorabilir miyim?
3: İstersen iki şey sorabilirsin evladım.
4: Kiminle oturmayı düşünüyorsun?
3: Banu kızım için mahsuru yoksa ömrümün kalan kısmını konakta tamamlamak istiyorum.
5: Biliyorsun evimin eşyası çok baba. Bir kısmını sığdıramadığım için kiralık depolarda tutuyorum. Hepsini getirirsem konağın bütün odalarını dolduracak. Geriye benim odamla oğlumun odası ve salon kalıyor. Eğer illa da konakta yaşamak istiyorsan sana bir oda ayarlamaya çalışırım. Tavan arasına ne dersin?
3: Orası babamın zamanından beri çiler olarak kullanılır kızım.
5: İyi ya, artık senin odan olur.
3: Bırak, orası yine kiler olarak kalsın.
1: Baba, nereye gidiyorsun?
4: Seni duymadı bile Metin.
1: Beğendin mi yaptığını abla?
5: Ben ne yapmışım ki?
1: Babamı çok fena üzdün.
5: Üzecek ne yaptın peki?
1: Daha ne yapacaksın? Oda diye tuttum, kileri layık gördüm babama.
5: Eşyalarımdan yer kalırsa ona da oda veririm.
4: Susun artık. Adamcağız sesinizi duyup daha da üzülecek ya.

0: Dede.
1: Efendim kızım.
0: Gece vakti balkona çıkmış ne yapıyorsun?
1: Geceyi seyrederek düşünüyorum.
0: Düşündüğün nedir?
1: Evlatlarım. Öldüğüm zaman arkamdan bir fatiha okumayacaklar.
0: Üzülme dedeciğim, ben okurum.
1: Sağ ol yavrum.
0: Ölmeni istemiyorum dede.
1: Bu bütün canlıların kaderidir evladım.
0: Babanların sana karşı davranışlarına üzülüyorsun değil mi?
1: Bir baba üç evladına hiç bıkmadan bakıp yetiştiriyor da... ...üç evlat bir babaya bakmaktan aciz kalabiliyor.
0: Sen haklıymışsın dede. Bizim evde değişen çok şey varmış. Aklıma bir şey geldi dede.
1: Ne geldi bakalım?
0: Benim hesabıma yatırdığın parayla dilediğin gibi rahat bir ev satın alabilirsin dedeciğim.
1: Evlatlarımın ve üç torunumun içinde en fedakar sensin Melike. Teklifine teşekkür ederim kızım. Çok şükür emekli maaşım var. Gider bir huzur evine yerleşir.
0: Hayır dede. Huzur evine gidemezsin. Bizimle geleceksin. Sen benim dedemsin. Seni kimselere bırakamam.
1: Canım torunum benim. Kısmetimizde ne varsa onu göreceğiz. Hadi. Hadi git yat artık. Gecenin bir yarısı oldu. Sabah erkenden okula gideceksin.
0: Peki dedeciğim. Allah rahatlık versin.
1: Sana da yavrum.

0: Nihayet babam geldi. Sen miydin kızım? Ben de babam geldi sandım.
1: Dedem evde yok mu?
0: Annen sabah erkenden dışarı çıktığını söyledi.
1: Olabilirsiniz. Vakıf işleri onu fazlasıyla meşgul ediyor. Herhalde işleri bitmemiştir.
0: Halan gelecekti. Dedenle konuşmak istiyormuş.
1: Baba, dedemi huzur evine göndermeyeceğiz değil mi?
0: Bilmem ki.
1: Ne olur göndermeyelim baba. O benim biricik dedem.
0: Henüz bir şey düşünmedik kızım.
1: Lütfen baba, lütfen. Ben dedemsiz yapamam.
2: Melike, büyüklerin işlerine karışacağına sofrayı hazırlamama yardım et.
1: Okul formamı değiştirip hemen geliyorum anne.
2: Yemekler buz gibi oldu. Sevgili kayınpederim hala ortalarda yok.
3: Akşam akşam boşuna geldim desenize. Bütün işlerim alt üst oldu.
0: Biraz daha bekleyelim.
2: Bekliyoruz zaten.
3: Ay, kusura bakmayın, ben bekleyemeyeceğim.
0: Siz oturun, ben bakarım. Alo.
4: Metin Kale, siz misiniz?
0: Evet.
4: Babanız elimde.
0: Ne biçim şaka bu?
4: Şaka değil Metin Bey. Babanızı canlı görmek istiyorsanız 15 milyar nakit parayı getirirsiniz.
0: Ne diyorsunuz siz? Kimsiniz?
2: Kimdi o?
0: Babamı kaçırmışlar. 15 milyar fidye istiyorlar.
2: Ne? Babanı mı kaçırmışlar?
3: 15 milyar mı istiyorlar?
1: Dedeciğim.
0: Ne yapacağız şimdi?
2: Polise haber verelim.
0: Şimdilik polisi karıştırmamak lazım.
3: O zaman Şadi abime haber verelim.
0: İyi de o ne yapabilir ki?
3: Ay, akıl verir diye düşündüm. Ne de olsa bizden yaşça epey büyük.
2: En iyisi fidyecinin tekrar telefon etmesini bekleyelim. Tabii birileri bize oyun oynamıyorsa.
0: Adamın şakası olmadığı kesin.
3: 15 milyar ha? Aklını kaçırmış galiba bu adam. Biz nereden bulalım o kadar parayı?
1: Benim hesabımdaki parayı alabilirsiniz.
2: Saçmalama kızım.
3: Saat gece yarısını geçti. Babamdan hala ses yok. Gerçekten kaçırıldığına inanmaya başlıyorum.
2: Ben de öyle.
0: Babamı zengin olduğunu çok iyi bilen biri kaçırmış olmalı.
2: Pek tesadüfe benzemiyor.
3: Babamı ancak polis bulur.
0: Polisi şimdilik karıştırmak istemediğimi söyledim. Fidyeciyi ürkütürsek babama zarar verebilir. Bunu hiçbirimiz istemeyiz herhalde. Alo.
4: Metin Bey.
0: Evet.
4: Parayı bulmanız için size 24 saat veriyorum.
0: Durun bir dakika. Babamın sesini duymak istiyorum.
4: Babanız iyi.
0: Yanınızda olduğuna inandırın beni o zaman.
4: Bekleyin. Babanızı veriyorum.
0: Baba?
5: Oğlum.
0: Baba nasılsın?
5: İyiyim oğlum.
0: Fidyeci sana kötü davranmıyor değil mi?
5: Yok. Hayır. Yalnız adam çok ciddi oğlum.
0: Seni mutlaka kurtaracağım baba.
4: Bu kadar muhabbet yeter. 24 saat sonra tekrar arayacağım. Parayı bir an önce bulmaya bakın.
3: Babam nasılmış?
0: İyi olduğunu söyledi. Sesi iyi geliyordu gerçekten. Adam çok ciddiymiş.
3: Şadi abime söyleyelim. Acele para bulsun.
0: Ağır kanlı adamdır Şadi abim. Para mara bulamaz o.
3: Nereden geldi bunlar başımıza Allah'ım?
0: Lütfen sus Serpil. Düşünmem lazım. 24 saat içinde nereden 15 milyar bulabilirim ki?
3: Bulamadık diyelim, o zaman ne olacak?
0: Hiç. Sadece babam bir ceset olacak.
2: Samimi dostlarımıza başvuralım.
0: Babamın malı paraları dururken başkalarından borç alacağım, öyle mi?
3: Artık babamın malı parası diye bir şey yok Metin. Hepsini bize bıraktı.
0: Burada babamın hayatından bahsediyoruz abla. Bize bıraktığı her şey babamındır. Aklıma bir tek şey geliyor.
2: Nedir o?
0: Çocuklarımızın hesabına yatırdığı paraları toplayıp götürmek.
3: Oğlumun hakkı o. Ben vermem Metin.
2: Bana da hiç bakma bey. Ben de kızımın hakkını vermem doğrusu.
3: O paralar çocuklarımızın geleceği Metin. Biraz düşünsene.
0: Oysa çocuklarımızın geleceği için o paraları babam yatırmıştı. Ama şu anda babamızın hayatı söz konusu.
2: Ona bir şey olmaz. Eninde sonunda gelir.
3: Serpil haklı. Fidyecinin elinden kurtulsa bile huzur evine gidecek nasıl olsa.
0: Sen ne istiyorsan onu yap abla. Ben üzerimde hakkı olan ve malını mülkünü bize bırakan babamı kurtaracağım.
1: Yaşa babacığım.
0: Abimin telefon numarası kaçtı?
3: 218-70-70 olması gerekiyor.
0: Tamam, hatırladım.

0: Alo abi, ben Metin, uyandırdığım için kusura bakma.
1: Hayırdır?
0: Konağa gelmeni istiyorum.
1: Gecenin bu saatinde mi?
0: Önemli olmasaydı rahatsız etmezdim.
1: Çok mu önemli?
0: Evet, çok önemli.
1: Mesele
0: evet.
1: nedir?
0: Ne olduğunu gelince anlatırım.
1: Pekala, geliyorum.
0: Lütfen biraz acele et, olmaz mı? Abim geldi.
2: Hepinize iyi geceler. Gece vakti sen ne arıyorsun burada Banu?
3: Metin anlatsın da dinle.
2: Neler oluyor burada?
0: Babam bir fidyeci tarafından kaçırıldı abi.
2: Ne dedin, ne dedin?
0: Babam birileri tarafından kaçırıldı. Babama karşılık tam 15 milyar istiyorlar.
2: 15 milyar ha?
0: Evet. Parayı bulmak için sadece 24 saatimiz var.
2: Sahide babam 15 milyar eder mi çocuklar?
0: Seni alay edesin diye çağırmadım abi.
2: Peki benden ne istiyorsunuz?
0: Babamın paralarıyla kurtarmaktan başka çaremiz olduğunu sanmıyorum.
2: Anlamadım.
0: Bunda anlamayacak ne var? Torunlarının hesabına yatırdığı paraları fidyeciye verip babamı kurtaracağız.
2: Bak, bizim kızı bilirsin Metin. Malına pek düşkündür. Şimdi tutup dedesinin hesabına yatırdığı parayı vermek istemez.
0: Kızına öne sürme abi. Paraya dokunulmasını asıl sen istemiyorsun.
2: Üçümüz de yıllardır bu mirası bekliyorduk Metin. Şimdi bu fırsatı fidyeciye falan kaptıramam doğrusu.
0: Dur bir dakika. Sen o parayı harcadın galiba.
2: Harcamadım ama bazı planlarım var tabii.
0: O planlar her neyse unut.
2: Kusura bakma Metin, unutamam.
0: Ne demek unutamam? Burada hayatı tehlikede olan babamı konuşuyoruz.
2: Metin, beni zorlama.
0: Yani babamı öldürsünler mi ha?
2: Merak etme. Babam kolay kolay postu deldirmez.
0: Ablamla senin yardım etmeyeceğiniz gayet açık bir şekilde belli oldu. Bizde 5 milyar hazır. Kalanını da inşallah bulacağım.
2: Peki ya bulamazsan?
0: İşimiz Allah'a kaldı demektir.
3: Fidyeci sana da zarar verebilir bey.
0: Dua edin de bu işten sağ salim sıyrılalım.
3: Metin. Metin.
0: Ha?
3: Kalk, sabah oldu.
0: Saat kaç?
3: 8:30. Koltukta öylece uyuyup kalmışsın.
0: Fidyeci belki arar diye bekledim. Ablamla abim nerede?
3: Banu az önce evine gitti. Abin de biz uyuduktan sonra gitmiş.
0: Of. Her tarafım tutulmuş. Koltukta uyumanın bedelini çekiyorsun oğlum, işsizlanma. Melike okula gitti mi?
3: Gitti.
0: Ben de bankaya gideyim.
3: Önce kahvaltı etseydin.
0: Vakit kaybetmemeliyim. Gelince karnımı doyururum.
3: Sen bilirsin.
0: Ha, Serpil, fidyeci ararsa istediği para miktarını bulmaya gittiğimi söylersin.
3: Peki, söylerim. Metin.
0: Efendim.
3: Kendine dikkat et.
0: Tamam, dikkat ederim.
3: Çok geciktin.
0: Ne yapayım hanım, oradan buradan para bulmaya çalıştım.
3: Buldun mu?
0: Ne gezer. 5000 değil, 15000 değil, tam tamına 15 milyar. Fidyeci aradı mı?
3: Hayır, aramadı.
0: Son bir çare kaldı hanım. Babamı kurtarırsa Melike'nin hesabına yatırdığı para kurtarır.
4: Ya fidyeci parayı az bulursa baba?
0: Akşam akşam canımı sıkma kızım. Eğer öyle bir durum meydana gelirse her şeyi göze alıp polise haber vereceğiz. Alo.
1: Parayı hazırladın mı Metin Bey?
0: Cevap vermeden önce babamın sesini duymak istiyorum.
1: Bekle.
5: Alo.
0: İyi misin baba?
5: İyiyim evladım, iyiyim.
0: İnşallah seni kurtaracağım baba.
1: Hadi kesin artık. Tamam. Parayı hazırladın mı ahbap?
0: Evet.
1: Güzel. Hemen eline bir kağıt kalem al ve adresi yaz.
0: Bir dakika bekleyin. Melike, bana kağıtla kalem getir kızım.
4: Hemen getiriyorum baba.
0: Elini çabuk tut kızım.
4: İşte baba, getirdim al.
0: Sağ ol kızım. Alo, orada mısınız?
1: Bekliyorum.
0: Adresi söyleyin.
1: Selam Mahallesi, Hurt Sokak.
0: Hı hı.

0: kaşa dediği vururum.
1: Tamam, polisin haberi olmayacak. Kendi hesabımızı aramızda halledeceğiz. Anlaştık mı?
0: Parayı şüphe çekmeyecek bir çantaya koy ve yalnız gel.
1: Tamam.
0: Eğer yalnız olmadığını sezersem paşa dediği ölmüş bil.
1: Yalnız geleceğim. Gene suratıma kapat.
2: Adam paranın eksik olduğunu anlarsa başımıza iş açabilir.
3: Ne olur yalnız gitme baba, polise haber verelim.
1: İkiniz de endişelenmeyin. Tek gidip iki kişi döneceğiz.
2: Yanına tabanca, bıçak gibi bir şey al. Ne olur ne olmaz.
1: Tabancaya gerek yok.
2: Hiç olmazsa bir...
1: Adam profesyonel. Yanında birinin varlığını sezmesini istemiyorum.
3: Bilici parayı saymak isteyebilir baba.
1: Ben ne aptal değilim herhalde kızım. Babamı elinden kurtarmadan parayı verecek göz var mı bende? Her şey hazır. Kızım Serpil... İkiniz de bana dua edin, iyi mi?
3: Dedenle birlikte dönünceye kadar sana dua edeceğiz baba.
2: Dualarımız seninle olacak bey.
1: Sağ olun.
3: Çok dikkatli ol baba.
1: Endişelenmeyin. Hadi Allah'a ısmarladık.
3: Allah yardımcın olsun babacığım.
2: Allah yardımcın olsun bey. Hayırlı haberlerle dönersin inşallah.
1: Eğer iki saat içinde eve dönmezsen polise haber verirsiniz. Adres belli nasıl olsa.
3: Tamam baba.
1: Petrol ofisini buldum. Buradan sola dönecektim. Şuralarda bir yerde arabamı park edeyim. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim bakalım. Gecenin bu saatinde her taraf ıpıssız. Bu sessizlik insanı ürkütüyor. İşte Sinem sitesi. Tam karşımda duruyor. D blok neredeymiş? Biraz daha yürümem gerekiyor galiba. D bloğu da buldum. Alt kattaki dairenin penceresinden ışık sızıyor. Bir numaralı daire orası olmalı. Zile basarsam anlarım.
4: Kim o?
1: Babamı almaya geldim.
4: Yalnız mısın?
1: Evet.
4: Demek paşa dedenin oğlu sensin.
1: Allah Allah. Fidyeciye de hiç benzemiyor bu adam. Siz de fidyecisiniz herhalde.
4: Evet.
1: Babamı görmek istiyorum.
4: Orada durma, öyle içeri gir.
1: Babam nerede?
4: Önce parayı görelim.
1: Para elimdeki çantada duruyor. Babam nerede?
4: Çantanın fermuarını biraz arala da paranın yüzünü görelim.
1: Paraları gördün. Şimdi babamı getir.
4: Çantayı ver. Babanı öyle alırsın.
1: Hayır. Babamı ver, çantayı al.
4: Kendine çok güvendiğine bakılırsa buraya yalnız gelmedin ha baba.
1: Benden başka hiç kimse yok.
4: Oldu. Sözüne güveniyorum. Para tamam mı peki?
1: Babamı serbest bırakmazsan parayı göremeyeceksin.
4: Pekala. Burada bekle. İşte baban.
5: Oğlum.
1: Baba, bir şeyin yok ya.
5: Çok şükür iyiyim oğlum.
4: Yavaş ol paşa dedi. Oğlumla öyle hemen sarmaş dolaş olmana izin veremem. Metin Bey, çantayı alabilir miyim lütfen?
1: Al, çanta sizin olsun.
4: Teşekkür ederim. Hadi, şimdi gidebilirsin paşa dedi. İyi bir alışveriş oldu.
1: Çabuk gidelim baba.
5: Gidelim oğlum.
4: Durun bakalım, parayı saymadan öyle hiçbir yere gidemezsiniz.
1: Kusura bakma fidyeci bey, acelemiz var.

0: Eline sağlık Serpil kızım. Bu çay bütün yorgunluğa değdi doğrusu.
1: Afiyet olsun baba.
0: Metin.
2: Buyur baba.
0: Fidyecinin istediği onca parayı nereden buldun?
2: Hiçbir yerden bulmadım baba.
0: İyiydi o çanta.
2: Fidyeci çantada 15 milyar var sandı.
0: Sandı mı? Yani o çanta boş muydu?
2: Sadece kızımın hesabına yatırdığım 5 milyar vardı baba. Nasıl fidyeciyi çok güzel kandırmışım değil mi?
0: Fidyeci o anda parayı saymaya kalksaydı ne yapacaktı?
2: Ne yapacağız? Tabanları yağlardık.

0: Şadi ile Banu kaçırıldığımı biliyorlar mı?
1: Biliyorlar. Sahi onlara telefon edip babamızı kurtardığımızı müjdeleyelim.
0: Demek onlar çocuklarının hesabına yatırdığım paraları babaları için feda etmeye kıyamadılar ha?
1: Şey, aslında çok üzüldüler ama...
0: Haması var değil mi? Halbuki mirasımı çocuklarıma bırakacağım diye mutluydum.
1: Aslında düşündüğün gibi değil baba. Nasıl söylesem...
0: Evlat nankördür derlerdi de inanmazdım. Meğer çok doğru bir sözmüş. Yazık. Çok yazık.
1: Üzülme baba.
0: Üzülmemek elde değil ki oğlum.
1: İnan ki kötü bir niyetleri yoktu.
0: Yeter. Onları konuşmak istemiyorum.
1: Peki baba.
0: Yalnız söyle, yarın ikisi de konağa gelsinler. Hepinizle son defa konuşacaklarım var.
1: Son defa mı?
0: Evet, son defa.
1: Bir yere mi gidiyorsun baba?
0: Yo. Buralardayım. Bir müddet daha başınızın derdi olmaya devam edeceğim.
1: Estağfurullah baba, o nasıl söz? Şey, neden son defa konuşacağını söyledim?
0: Nedenini yarın anlayacaksın oğlum.

0: Büyük geçmiş olsun baba. Şükür ki kurtuldun.
1: Belki kurtulmamalıydım ama Metin oğlumdan Allah razı olsun.
0: Öyle söyleme baba.
1: Yalan mı? Ha? Yalan mı? Kurtulmamı istemiyordun. Maalesef Metin beni kurtardı işte.
0: Canım ben de kurtarmaya gelirdim ama işten güçten başımızı kaldırmaya fırsat bulamadık ki.
1: Hadi sen kendi ticaret halinde çalışıyorsun. Metin'e ne demeli? Memur adam işinden izin alıp beni kurtarabilsin diye elinden geleni yaptı, ha?
0: Sen bize kızmak için bahane arıyorsun baba.
1: Çok merak ediyorum. Bakalım Banu kızım ne mazeret uyduracak.
2: Kadın başıma bir şey yapamayacağımı biliyorsun baba. Benim oğlan günlerdir hasta yatıyordu zaten.
1: Sen de oğlunun hesabına yatırdığın parayı babanın kurtulması için çekip Metin'e veremeyecek kadar meşguldün kızım, ha?
2: Bak sen bile tahmin edebiliyorsun baba.
1: Anladığım kadarıyla beni en fazla düşünen, fedakarlık etmeye çalışan Metin ve ailesi oldu.
0: Benim ve Banu'nun seni düşünmediğimizi mi ima etmeye çalışıyorsun baba?
1: Hayır, çalışmıyorum. İma ediyorum aksine.
2: Aşk olsun baba.
1: Bu olaydan sonra evlatlarımın hangisinin bana ne kadar değer verdiğini anladım.
2: Biz sana hep değer verdik baba. Lütfen verdiğimiz değeri görmemezlikten gelme.
1: Haklısın kızım. Bana o da diye kileri tavsiye edecek kadar değer veriyorsun. Yaşlılık işte. Bir an unutmuşum.
0: Babamız bize çok kırılmış Banu. Her fırsatta iğneliyor.
1: Allah'ın bildiğini sizden niye saklayayım ki? He? Tabii ikinize de çok kırgınım.
2: Kendimizi sana nasıl affettirebiliriz baba?
1: Bana gerçekten değer verdiğiniz zaman ikinizi de affederim. Sıra geldi size işin aslını anlatmaya.
3: Hangi iş baba?
1: Canım şu fidyeci meselesi.
0: Ne olmuş?
1: Beni fidyeci falan kaçırmadı çocuklar.
2: Bu da ne demek oluyor baba?
1: Siz beni kaçırıldı sandınız.
3: Dünya kadar parayı teslim ettiğim adam fidyeci değil miydi?
1: Yok, hayır.
3: Yoksa bütün bunlar senin planladığın oyun muydu?
1: Şunu bileydin.
0: Yani ne gerek vardı çocuklar gibi oyun oynamaya, ha? Boşu boşuna endişelenmişiz demek.
1: Sen bana değil Şadi, cebinden çıkacak paradan endişeleniyordun.
3: Bir dakika. Şu oyun dediğin işin iç yüzünü anlatır mısın baba?
1: Uzun zamandır düşünüyordum.
0: Senin ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum baba. Aklı sıra bizimle alay etmek istedin.
1: Sizlere bana karşı samimi olup olmadığınızı anlamak için denemeye karar verdim.
4: Ve plan yapmaya başladınız.
1: Sizlerin gerçek yüzünü anlamalıydım. Avukatımla oturup güzel bir kaçırılma planı hazırladık.
3: Akıllıca bir

0: Plan doğrusu.
1: Planı en ince ayrıntılarına kadar düşünmek zorundaydım.
0: Ama baba, elimden bir kaza çıkabilirdi. Az daha tabancamı yanıma alacaktım, vazgeçtim. Tabancam yanımda olsaydı fidyeciyi çekinmeden vurabilirdim.
1: O kadar ince düşünmedik ya.
2: Hadi, kaçırılma bir oyundan ibaretti. Ya miras?
1: Senin de aklın fikrin mirasta mı be kızım ha?
2: Merakımdan sordum.
1: Mirasın paylaştırılması hususu da oyunun bir parçasıydı çocuklar.
0: Aman Allah'ım, inanamıyorum.
3: Nasıl olur baba? Avukatın getirdiği belgeleri imzalamıştık.
1: Hepsi de oyunun birer parçasıydı dedim.
2: Çocukların hesabına yatırdığın paralar da mı oyunun bir parçasıydı baba?
1: Evet.
3: Yok, olamaz böyle bir şey.
1: Ne o? Çay bahçesini alamadın diye kızdın mı Şadi?
3: Yok canım, sadece şaşırdım.
0: Ay Allah, bize gerçekten sıkı bir oyun oynadın baba. Öyle inandırıcıydı ki.
4: Sizleri bilmem ama ben dedemin kaçırılmasının oyun olduğuna çok sevindim.
0: Akşam kimseyi beklemediğimizi hatırlıyorum.
5: Bakayım kim gelmiş. Bu bey sizi görmek istiyor baba.
0: Fidyeci.
1: Bizim fidyeci dostumuz da geldi işte.
6: Hepinize iyi akşamlar.
1: Evet, sizleri tanıştıralım bakalım. Beni oyun icabı kaçıran sahte fidyeci Erkan.
6: Merhaba.
1: Sevgili dostum ve aynı zamanda avukatımın oğlu. Evet Erkancığım, bunlar çocuklarım ve torunum Melike.
6: Memnun oldum efendim.
4: Ben daha fazla memnun oldum efendim.
6: Neden?
4: Sahte fidyeci olduğunuz için.
6: Beni fena kandırdınız Metin Bey.
0: Kandırmak mı, ben mi?
6: Bu çantayı hatırlamışsınızdır ha?
0: Evet.
6: İçinde sadece 5 milyar vardı. Oysa ben sizden 15 milyar istemiştim.
0: Evet.
6: Çok şükür benim gibi acemi bir fidyeciye çattınız. Profesyonel biri olsaydı ona yutturamazdınız.
1: Bunun bir oyun olduğunu unutmamak gerek değil mi?
6: Evet. Çantayı ve içindeki parayı size eksiksiz olarak iade ediyorum. Buyurun.
1: Teşekkür ederim Erkan.
6: Rica ederim efendim.
5: Bu defa kim geldi acaba?
0: Kapıya bakma sırası bende.
7: Hayırlı akşamlar.
1: Oo, avukat dostum. gel hoş geldin de tam zamanında geldin.
7: Ofisimden arayıp size gelmemi söylediler. Mahkemem vardı, biter bitmez geldim.
1: Sağ ol dostum, sağ ol. Otur hadi biraz nefeslen.
7: Teşekkür ederim.
1: Banu, ne düşünüyorsun öyle kara kara?
2: Hiç.
1: Hadi saklama. Miras payından mahrum kaldığını sanarak üzülüyorsun değil mi?
2: Ben
3: artık sadede gelsen baba.
1: Avukatım, sizler hakkında edindiğim kanaata göre mirası tekrar taksim etmemde bana yardımcı olacak.
0: Bu mirası vakfa bağışlamayacak mısın baba?
1: Bak sen. Vakıfa bağışlamak hiç aklıma gelmemişti. Yoksa vakıfa mı bağışlasam mı?
7: Sizin çocuklar dut yemiş bülbüle döndüler Emin Bey.
6: Daha fazla üzmeyin onları.
1: Tamam, şaka. Hadi bakalım avukat dostum, al kağıdı kalemi eline ve not almaya bak.
4: Dedi.
1: Efendim yavrum.
4: 5 milyar benim gibi henüz lise öğrencisi bir kız için fazla değil mi?
1: O para senin teminatındır kızım.
4: Ama dede.
5: Melike, sana büyüklerinin işlerine karışmamanı daha önce söylemedim mi ben?
4: Peki anne.
1: Evet çocuklar. Avukatım sizlerin huzurunda vasiyetimi hazırlamış oldu. Mirastan ölümüm halinde yararlanabileceksiniz.
4: Ah, yaşasın.
5: Melike, ayıp oluyor kıza.
4: Özür dilerim anne.
1: Melike'ye kızma Serpil.
5: Fakat şımarık çocuklar gibi davranıyor baba.
1: Boşver, neyse. Unutmamanız gereken bir şey daha var çocuklar.
0: Nedir o baba?
1: Gün gelecek, sizler de ihtiyarlayacaksınız. Ve sizin de çocuklarınız olacak. Bir gün benden kalan bu mirası onlara taksim ederek Öbür dünyaya gidecek.

0: bilirsiniz. İyi düşünün çocuklar. Çok iyi düşünün.
1: Biz seni çok seviyoruz dedeciğim. Sen çok çok çok ama çok yaşa, değil mi?
2: Miras Oyunu adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.

0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.

Kurban İslam'ın sembolüdür. Kurban bize bir diğer ibadeti, haccı hatırlatır. Hacca gidemeyenlere hac tadını veren bu ibadette, Hazreti İbrahim'in başarıyla verdiği imtihanın bir tezahürünü yaşarız. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 385

0: 84-43-75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531-843-5633 0531-843-5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.

kurban, teslimiyetin temsili. Kurban, insanın nefsine bıçak çalması.

kurban, kalpteki cerahatin akması. Kurban paylaşmaktır. Kurban yeniden başlamaktır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu kalpler aynen demirin paslandığı gibi paslanır. Ya Resulallah, onun cilası nedir diye sorulunca ölümü hatırlamak ve Kur'an okumaktır buyuruyor. Kalplerin paslanması ve bu pas nasıl ortadan kalkar? Elbette kimse kimsenin kalbini kontrol durumunda değil. Fakat şöyle bir adam olsun, dışarıdan bakınca ölümü hatırlamıyor, ölümü hatırlatacak ortamlarda, cenaze gibi, kabir gibi bu ortamlarda da bulunmuyor. Evet, bu adam ölümü hatırlamıyor. Peki, başka bir adam olsun, Kur'an okumuyor, Kur'an okunan ortamlardan da uzak kalıyor, hatta Kur'an okunmasından belki nispeten rahatsız oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah-u Teala insana iki vaiz verdi. Biri susan vaiz, ikincisi de konuşan vaiz. Susan vaiz ölümdür, konuşan vaiz ise Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, ölüm insana sürekli bir şey hatırlatıyor. Ölümden sonrasında haberin var mı? Sonraki hayatı bilmeden bugünkü hayatın nasıl olabilir? Cennetten, cehennemden haberin var mı? Bu insan için çok önemli. Kalbin pasını gidermede en önemli şeylerden biri. Diğeri de Kur'an-ı Kerim okumak. Estağfirullah, Allah-u Teala Mudaffifin suresinde öyle diyor. Kella bel rana ala gulubihim ma kanu yeksibun. Kazandıklarınızdan dolayı kalbiniz pas tuttu. Evet, bu pası gidermenin yolu şöyle: ya ölümü hatırlamak, gündem yapmak, ya da Kur'an-ı Kerim'le birlikte olmak. Kimin günahsız bir günü, günahsız bir saati, günahsız bir anı geçebiliyor ki? Günahlara batmış bir halde yaşıyoruz. O zaman yapılacak şey ölümü hatırlamak ve Kur'an'la birlik bir hayat yaşamak.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: İşte yine o an geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sımsıcacık tebessümlerin öylesine özlendiği bir zamanda. İşte yine o geldi. Yaradana teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, gönüllerimize yaşamanın bereketi için. İşte yine o geldi. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Yıllar, günler ve saatler yanımda ol yeter.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir İlimden İrfana programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren ve bu nimeti bahşeden Allah-u Teala'ya hamd ederek ve sizleri Cenab-ı Hakk'ın selamı ile selamlayarak programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Malumunuz İrfan Mektebi dergisinden makale örnekleri arz ediyoruz değerli dinleyenler. İrfan Mektebi dergisinin Haziran 2018 139. sayısı var şu anda elimde. Kapak konusu: muhakkak Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyucu olan da biziz. Mealindeki Hicr suresi 9. ayetin meali Kur'an'a dair hususun işleneceği sayıda kapak konusu yapılmış değerli dinleyenler. Bir kısmı Ramazan'a geldiği için tabi Ramazan name var. Bırakın oruç sizi tutsun. Yani mükemmel bir oruç nasıl olur mu anlatılmış. Nerede o eski Ramazanlar? Ebedi genç kalmanın formülü. Abdülhamit Han'a kadar ekonomi. Gıybet ediyor musun? En büyük keramet istikamet gibi gayet güzel yazılar var. Tavsiye ediyoruz. irfanmektebi.com adresinden abone olabilirsiniz.

Değerli dinleyenler, geçmiş sayılarda oradan ücretsiz takip edebiliyorsunuz. Her zaman hatırlatıyoruz. Tarihten sayfalar kısmında güzel küçük kısa yazılar var. Onlardan bir örnek arz edip diğer yazılara geçelim zamanımız el verdiğince. Osmanlı Devleti'nin Kudüs'e verdiği hususi ehemmiyet. Osmanlı Devleti Kudüs'ü idaresi altına aldıktan kısa süre sonra ona atfettiği hususi ehemmiyeti gösterir icraatlara başladı. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman devrinde büyük imar faaliyetleri gerçekleştirildi. Kubbetüs Sahra'nın restorasyonuyla başlayan çalışmalar, bugün hala ayakta olan surların inşasıyla devam etti. Yapımı 5 senede tamamlanan, uzunluğu 3 kilometreyi, yüksekliği 12 metreyi aşan surların 34 kulesi ve 7 kapısı vardır. Bunların 6'sının üzerinde eser tarihlerini gösteren kitabeleri bulunur. Sultan Süleyman'ın diğer ehemmiyetli projesi Beytüllahim ve Halilurrahman'dan Kudüs'e su getiren kanalların tamiri, şehir suyunun dağıtımının yapıldığı havuzların yenilenmesinin yanı sıra 5'i sur içinde olmak üzere 6 çeşmenin inşasıdır. Padişahın hanımı Hürrem Sultan'ın 1551 senesinde yaptırdığı külliyeyi de Kudüs'ün en önemli hayır kuruluşlarından sayabiliriz. Cami, medrese, han, ribat ve imaretten oluşan külliye Kudüs'teki Osmanlı eserlerinin önde gelenlerindendir. Günümüzde de hizmet etmeye devam eden imarette yüzlerce misafir, sufi, medrese öğrencisi ve fakire yemek dağıtılmaktaydı. Külliyenin masraflarının karşılanması için büyük bir vakıf kuran Hürrem Sultan, Suriye ve Filistin'de özellikle Remle civarında birçok köy ve geniş araziyi bu vakfa tahsis ettirmiştir. Onun 1558'de vefatından sonra Sultan Süleyman, Sayda civarındaki 4 köyün arazisini daha bu vakfa ilave etmiştir. Evet, yine Kudüs'te bir saat kulesi var değerli dinleyenler. Sultan II. Abdülhamit Han tarafından 1907 senesinde Kudüs'teki Yafa Kapısı'nın üzerinde inşa ettirilmiş bu da. Saat kulesi son derece ihtişamlı ve sanatlı bir şekilde inşa edilmiş. Çünkü Kudüs'ün bir Osmanlı toprağı olduğu, Kudüs'te gözü olanlara gösterilmek istenmiş. Resimde görülen, burada resim var siz göremiyorsunuz. Dergide ben bakıyorum buradan, gayet güzel, ihtişamlı bir saat kulesi değerli dinleyenler. İşte o resimde görülen kulenin üzerindeki kadranlardan biri, Roman rakamları ile Avrupa usulü saati gösterirken, diğeri İslam rakamları ile ezanın saati göstermekteydi. Sultan II. Abdülhamit Han'ın tuğrasını taşıyan bu saat kulesine İngilizler tahammül edememişler ve 1922 yılında yıktırmışlar. Evet, İslam'ın işi tamir, küfrün işi tahrip. Müslümanlar tamir eder, imar eder, inşa eder. Küfür kafirler tahrip ederler. Bayramla ilgili Mehmet Akif Ersoy'dan alınan bir şiir var. Onu arz edeyim değerli dinleyenler. Sonra da gıybet ediyor musun? Başlığını taşıyan bir yazı var. Ki bu gıybet asırların hastalığı. Ondan kendimizi nasıl muhafaza ederiz bir bakalım. Evet, Mehmet Akif Ersoy bayram demiş. Afak bütün hande, cihan başka cihandır. Bayram ne kadar hoş, neşetaretli zamandır. Bayramda güler çehreyi masumu sabavet, ümmit çocuk sureti safında ıhyandır. Her cephede bir nur-u mücerret lemaende, her didede bir ruh demadem cevalandır. Âlam-ı hayatın iki kat büktüğü ecsad, feyzindeki tesir ile asude revandır. Feryad-ı sükun perveridir sali cidalin, nevmit düşen kalbe ümidi avare-i candır. Heycai maişetteki feryadı mehibin, dünyada biraz dindiği an varsa bu andır. Subhunda baharın şu sabahat bulunur mu? Bak çehre-i gabraya nasıl şen, nasıl civandır. Her sinede bir kalbi meserret darabanda,

her kalpte bir alemi eşvak-ı nihandır. Raksan oluyor cümbüş-ü duşiyle anasır, güya ki bütün sadr-ı zemin pür galeyandır. Eşbahı da cüşan ediyor feyz-i mubini, ya Rab bu nasıl ruh-u avali mesereyandır. Bayramda gelir ya da ne hoş hatırla hatıralar ki, bin ömre verilmez, o kadar kadri girandır. Aydın yani bayramın bana daim görünür levh-i kerimi, mazi tuhuriyetimin yadı besimi. Evet, dilimizi bozdukları için, uydurma kelimelerle yozlaştırdıkları için birçok yerini tabi anlayamadık. Allah'tan dergide kelimeler de verilmiş. Bu güzel lisanımız maalesef bozuldu değerli dinleyenler. Ve bu güzel lisanımıza sahip çıkamıyoruz. Eskiden uğruna kavgalar verilen, tartışmalar yapılan bu güzel dilimiz maalesef bugün dilimizin ve dinimizin düşmanları tarafından bozulmuş iken, muhafazakar kesim diye hadi öyle tarif edelim, İnançlı insanlar da bu kelimeleri kullanır oldu. Buna da çok dikkat etmek lazım değerli dinleyenler. Kur'an'a ait kelimeler değiştiriliyor dikkat ederseniz. Bir İngilizce kelime değiştirilmiyor. Fransızca kelime baş tacı. Ama Kur'an'a ait ne kadar tabir varsa, ifade varsa, kelime kelam hayattaysa bunlar öldürülüyor. Yerine uydurulma, soysuz, nesilsiz, şekilsiz, ruhsuz, sevimsiz kelimeler konuluyor. Onların işi bu, bunu yapacaklar. Düşman düşmanlığını yapacak. Bize ne oluyor da bu kelimelere, bu uydurulmuş kelimelere can siperhane koşturuyoruz. Onlar neyi ortaya koyarsa onu kullanmaya başlıyoruz. Buna da dikkat etmekte fayda var değerli dinleyenler. Çünkü bizden koparılan kelimeler Kur'an'ın kelimeleridir, dikkat edelim. Kelimeleri söylüyorum, evet, afak, ufuklar, şetaretli, neşeli, sabavet, çocukluk, dide, göz, ecsat, cesetler yani bedenler, sali, cidal, mücadele senesi, nevmit, ümitsizlik, heyca-i maişet, geçim mücadelesi, feryad-ı mehib, büyük feryat, sabahat, güzellik, çehre-i gabra, yeryüzü, alemi eşvak, arzular alemi, şevkler alemi, nihan, gizli, cümbüş-ü düş, gece eğlencesi, eşbah, benzerler, teşbih edilenler manasında, cuşan, coşkular, giran, değerli, ait, bayram, mazi, tuhuliyet, çocukluk geçmişi, yad-ı besim, mütebessim, hatıra, yani hatırlandığında tebessüm ettiren anılar, şimdiki tabirle. Evet, Ahmet Doğru kaleme almış. Az önce söylemiştim, gıybet ediyor musun? Bakalım gıybet ediyor muyuz? Gıybet iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Peki kötüyse, bunu da biliyoruz hepimiz, niye yapıyoruz? Nasıl kurtuluruz? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gıybeti birinizin kardeşinin hoşlanmayacağı şeyle onu anmasıdır şeklinde tarif etmiş. Din kardeşinin yüzüne karşı söylemediğin şeyi ardından söylemen gıybettir demiştir. Bir kişinin gıyabında ondan hoşlanmayacağı şekilde hakkında doğru olan bir şeyi söylemek aleni gıybetin ta kendisidir. Cenab-ı Hak Hucurat suresinin 12. ayetinde şöyle buyuruyor mealen: Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede gıybeti kesin olarak men etmektedir. Gıybeti ölen bir insanın etini yemeye benzetmiştir. Ölen bir kardeşinin etini yemek ne kadar çirkin ise, gıybet de o kadar çirkin bir davranıştır. Bu teşbih müminleri bu davranıştan uzaklaştırmaya ve gıybet günahının büyüklüğünü beyan etmeye matuftur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti şöyle tefsir etmiştir. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemek

zillet'ten hoşlanır mı? Ayetinde 6 derece zemmi zemeder. Birini kötülemeyi ayet 6 derecede kötüler. Gıybetten 6 mertebe şiddetle zecreder. Zorla vazgeçin diye bizi zorlar. Şu ayet bilfiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor. Bizzat adam gıybet yapıyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ve bugüne kadar yaptığımız gıybetlerden tövbe edelim. İlla yapmışızdır. Şu vesile olsun programımız değerli dinleyenler. Şu mübarek günde bugüne kadar yaptığımız bütün gıybetlerden Cenab-ı Hakk'a tövbe edelim. Ya Rabbi, akıl bali olduktan sonra, mesul olduktan sonra bugüne kadar, şu ana kadar kimi gıybet etmişsem beni affet diyelim. Evet, bu ayet bilfiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası şu tarzda oluyor. Şöyle ki, ayetin başındaki hemze sormak manasında, o sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmü zımni var. Gizli bir hüküm var ayetin altında. İşte birinci hemze ile şöyle der. Sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor? İnsanı insan yapan, onun her türlü faaliyetlerine mana kazandıran ve ilahi emirler karşısında insanın mesuliyetini bildiren ve o mesuliyet altına girmesini temin eden nedir? Akıldır. Bediüzzaman Hazretleri 6. sözde akıl bir alettir. Eğer maliki hakikisine, hakiki sahibine satılsa ve onun hesabına çalıştırılsa, akıl öyle bir tılsımlı anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya vaziyetine getiren bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar demektedir. İkincisi, yuhibbü lafzıyla der, acaba sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur, en nefret edilecek bir işi, gıybeti sever? Bozuk bir kalbe mi sahipsiniz siz? O kalp sevmek mahalli, Allah'ı ve Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah'ın sevmediklerine sevmemek. Bu bozulmuş mu ki Allah'ın sevmediği, yasakladığı bir işi yapıyorsunuz? Evet, sevgi, muhabbet insanın fıtratına yerleştirilmiş en kuvvetli hislerden biridir. Fıtri bu yapıyı değiştirmek mümkün olmadığından, o muhabbet hissini de fıtraten atmak mümkün değildir. O halde sevmek hem ilahi bir lütuf hem de asli bir ihtiyaçtır. Fakat insan muhabbet hissini günah hafiyeliği gibi bir şeyler yapmakla yok saymak gafletinde bulunuyor. Mümin kendi hata ve günahlarından çok kardeşinin kusuruyla meşgul olmakla ve gıybet, dedikodu gibi şeylerle kul hakkını ihlal ederek şeytana yardımcı oluyor. Bediüzzaman Hazretleri muhabbetin sebepleri iman, İslamiyet ve insaniyet gibi nurani kuvvetli zincirler ve manevi kalelerdir. Adavetin yani düşmanlığın sebepleri ehl-i imana karşı küçük taşlar gibi bir kısım hususi sebeplerdir. O halde bir Müslümana hakiki adavet eden, bir Müslüman kardeşine gerçek manada düşmanlık yapan, o dağ gibi muhabbet esbabını istihfaf etmek, hafife almak hükmünde büyük bir hata eder. Bir cani yüzünden çok masumları ihtiva eden bir gemi bahtırılamaz, bir cani sıfat yüzünden de çok efsaf-ı masumeyi, masum sıfatları muhtevi bir mümine adavet edilmez, hususen sebebi muhabbet olan iman ve tevhid Uhud dağı gibidir. Sebebi adavet dediğimiz düşmanlık sebebi olan şeyler çakıl taşları hükmündedir. Çakıl taşlarını Uhud dağından daha ağır telakki etmek ne kadar akılsızlık ise müminin mümine adaveti o kadar kalpsizliktir. Elhasıl iman muhabbeti istizam eder der. İmanınız varsa mümine muhabbet edeceksiniz. Onun imanı Uhud dağı gibi yücedir. Hataları, kusurları çakıl taşları mesabesindedir. O halde madem imanınız var, mümine

düşmanlık değil, dostluk yapacaksınız. Kin değil, muhabbet besleyeceksiniz der. Ve üçüncüsü, ehadüküm kelimesiyle der, cemaattan hayatını alan hayatı içtimaiye ve medeniyetinize ne olmuş ki? Sizin toplum hayatınız, medeniyetiniz bir arada olmanızla cemiyet hayatıyla mümkün. O halde sizin içtimai hayatınıza, medeniyetinize ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder? Evet, gıybet toplumları da bozar. Gıybet kişi, aile ve cemiyet hayatını rencide eder. Gıybet edenler, aileler ve toplumlar arasında huzursuzluk, kırgınlık, hatta kavgaya bile sebebiyet verebilirler. Katade radıyallahu anh, kabir azabı üç kısımdır. Üçte biri gıybet, üçte biri söz taşımak, üçte biri de elbisesini bevilden korumamaktandır. Kabir azabı üç kısımdır diyor Katade radıyallahu anh. Üçte biri gıybetten, diğer üçte biri söz taşımaktan, falan şöyle dedi, filan böyle dedi. Üçte biri de üzerine bevlin sıçramasını önlememekten, tedbir almamaktan. Hazreti Enes radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Miraca çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir kavme uğradım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail, bunlar kimlerdir diye sual ettim. O da, bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyenler ve şahsiyetlerini çiğneyenlerdir dedi. Demek gıybet ettiğimiz zaman ahiretteki cezası nedir değerli dinleyenler? Bakırdan tırnaklarla kendi elimizi, yüzümüzü, göğsümüzü, vücudumuzu parçalamaktır. Dördüncüsü, eyyekule lahme kelamıyla der, insaniyetinize ne olmuş ki? Böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Hem de kardeş olan ve o vaziyette onun kötülüğünü söyleyerek gıybet ile şerefine saldırmak, bir ölünün etini parçalayıp yemek, bu eti de seve seve yemek şeklinde bir canavarlık olmak üzere bir tasvir buyuruluyor. İnsanın namus ve haysiyetinin eti ve kanı gibi belki daha ehemmiyetli olduğuna işaret ediliyor. Demek ki gıybet böyle sefil bir canavarlıktır. Gıybet eden ise böyle canavar derecesine sükut ediyor. Ahmet bin Hanbel'in radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste mucizevi olarak gıybet edenin ölü kardeşinin etini yediği açıklığa kavuşturulmuştur. Oruç tutan iki kişi takatsiz kalıp oruçlarını bozmak için Resulullah'tan izin istemişlerdir. Resulullah'tan istedikleri izin üzerine onların hallerine muttali olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kusmalarını söylemiş. Her ikisi de pıhtılaşmış kan ve et parçaları kusmuşlardır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da oruç tuttular ama Allah'ın haram kıldığı gıybeti ettiklerinden haram yiyerek daha önceden oruçlarını açmışlardır buyurmuştur. Beşincisi, ehihi kelimesiyle der, hiç rikkati cinsiyeniz, kendi cinsinizden olanlara acımanız, hiç sıla-i rahminiz yok mu ki? Eşinize, dostunuza, akrabanıza, arkadaşınıza, mümin kardeşinize Allah'ın emrettiği vefanız yok mu ki? Böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs-ı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Bütün müminler kardeştirler. Zira hepsi ebedi hayata sebep olan iman esasında birleşen din kardeşleridir. İmanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahiye adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet kardeşlik münasebetleri var. Mesela her ikinizin halıkınız, yaratıcınız bir, malikiniz, sahibiniz bir, rezzakınız, rızık vereniniz bir, bir bir bine kadar bir bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir bir yüze kadar bir.

kıbleniz bir, sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir bir. Bu kadar bir birler, vahdet ve tevhidi, birliği, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti, sevgi ve kardeşliği iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde, şikak ve nifaka, ayrılığa, bölücülüğe, kin ve adavete, düşmanlığa sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip, mümine karşı hakiki düşmanlık beslemek, adavet etmek ve kin bağlamak ne kadar rabıtayı vahdete, birlik rabıtalarına bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete, muhabbet sebeplerine karşı bir istihfaf ve o münasebeti uhuvvete, kardeşlik münasebetlerine karşı ne derece bir zulüm ve bir itisaf olduğunu kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın. Evet değerli dinleyenler, demek gıybet böyle tehlikeli ve ayet-i kerime bize 6 derece bu ayetle başkasını kötülemeyi kötülüyor, yapmayın diyor. Bizi zecd ediyor, vazgeçin bundan diyerek bize emir veriyor. 6.sını İrfan Mektebi dergisinden artık sizler takip edersiniz değerli dinleyenler. Bununla birlikte diğer güzel makaleler var. Tamamını nereden arz ettim size? İrfan Mektebi dergisinin Haziran 2018 139 sayısından. Cenab-ı Hak bizleri gıybetten, kötü sıfatlardan muhafaza buyursun. Bunlar şeytani, nefsi kötülüklerdir. Bizi ta cehenneme götürür, Allah muhafaza etsin. Bizi bütün iyi hasletlerle, muhabbet gibi, mümine muhabbet etmek gibi güzel vasıflarla, hasletlerle teçhiz etsin inşallah. Programın içinde de söylediğimiz gibi, bugüne kadar yaptığımız gıybet varsa hepsinden tövbe edip, bugünden tezi yok, şu andan itibaren mümine onun imanı Uhud Dağı hükmündedir dedik, Kabe hükmünde. Kusurları çakıl taşı hükmündedir. O halde kusurlarını değil, Kabe hükmünde olan, Uhud Dağı hükmünde olan imanını görelim ve o imandan dolayı ona muhabbet beslemeye başlayalım değerli dinleyenler. Yapabiliyorsak gıybet ettiklerimizden de helallik alalım inşallah. Cenab-ı Hak hepimizi gıybetten uzak, mümine karşı muhabbet edenlerden eylesin. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Öğretmen okulun ilk gününde 5. sınıfın önünde dururken çocuklara bir yalan söyledi. Çoğu öğretmen gibi öğrencilerine baktı ve hepsini aynı derecede sevdiğini söyledi. Ancak bu imkansızdı. Çünkü ön sırada oturduğu yerde bir yana kaykılmış, ismi Mustafa Yılmaz olan bir erkek çocuk vardı. Mediha öğretmen bir yıl önce Mustafa'yı izlemişti ve diğer çocuklarla iyi oynamadığını, elbiselerinin kirli olduğunu ve sürekli olarak kirli dolaştığını gözlemlemişti. İlave olarak Mustafa tatsız olabiliyordu. Bu öyle bir noktaya geldi ki Mediha öğretmen onun kağıtlarını büyük bir kırmızı kalemle işaretlemekten, kalın çarpılar yapmaktan ve kağıdın üstüne kocaman bir sıfır koymaktan zevk alır oldu. Mediha öğretmenin okulunda her çocuğun geçmiş kayıtlarını incelemesi gerekiyordu. Mustafa'nın kayıtlarını en sona bıraktı. Ancak onun hayatını gözden geçirdiğinde bir sürprizle karşılaştı. Mustafa'nın birinci sınıf öğretmeni şöyle yazmıştı. Mustafa gülmeye hazır parlak bir çocuk. Ödevlerini derli toplu ve temiz yapıyor ve de çok terbiyeli. Onun etrafta olması çok eğlenceli. İkinci sınıf öğretmeni şöyle yazmıştı. Mustafa mükemmel bir öğrenci. Sınıf arkadaşları tarafından çok seviliyor. Ama annesinin ölümcül bir hastalığı olduğu için sıkıntı içinde ve evdeki yaşamı mücadele içinde geçiyor. Üçüncü sınıf öğretmeni şöyle yazmıştı. Mustafa'nın annesinin ölümü onun için çok zor oldu. Mustafa elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ama babası ona ilgi göstermiyor ve eğer bazı adımlar atılmazsa evdeki yaşamı

kahverengi ambalaj kağıdıyla beceriksizce sarılmıştı. Mediha öğretmen onu diğer hediyelerin ortasından açmaktan acıtuydu. Mediha öğretmen pakette taşlarından bazıları düşmüş yapma elmas taşlı bir bilezik ve çeyreği dolu olan bir parfüm şişesini çıkarınca çocuklardan bazıları gülmeye başladı. Ama o bileziğin ne kadar güzel olduğunu haykırdığında çocukların gülmesi kesildi. Bileziği taktı ve parfümü bileklerine sürdü. Mustafa o gün okuldan sonra öğretmenine şunu söylemek için kaldı. "Öğretmenim, bugün aynı annem gibi kokuyordunuz." Çocuklar gittikten sonra Mediha öğretmen en az bir saat ağladı. O günden sonra okuma yazma ve aritmetik öğretmeyi bıraktı. Bunun yerine çocukları eğitmeye başladı. Mediha öğretmen Mustafa'ya özel ilgi gösterdi. Onunla çalışırken zihni canlanmaya başlıyor görünüyordu. Onu daha fazla teşvik ettikçe daha hızlı karşılık veriyordu. Yılın sonuna kadar Mustafa sınıftaki en zeki çocuklardan biri oldu. Ve tüm çocukları aynı derecede sevdiğini söylemesine rağmen Mustafa onun gözdelerinden biri oldu. Bir sene sonra Mediha öğretmen kapısının altında Mustafa'dan bir not buldu. Ona hala tüm yaşamında sahip olduğu en iyi öğretmen olduğunu söylüyordu. 6 yıl sonra Mustafa'dan bir not daha aldı. Liseyi bitirdiğini, sınıfında 3. olduğunu ve onun hala hayatındaki en iyi öğretmen olduğunu yazmıştı. Bundan 4 yıl sonra, bazı zamanlar zor geçmesine rağmen okulda kaldığını, sebatla çalışmaya devam ettiğini ve yakında kolejden en yüksek dereceyle mezun olacağını yazan başka bir mektup aldı. Yine Mediha öğretmenin tüm yaşamındaki en iyi ve en favori öğretmen olduğunu yazmıştı. Sonra 4 yıl daha geçti ve başka bir mektup daha geldi. Bu kez fakülte diplomasını aldıktan sonra biraz daha ilerlemeye karar verdiğini açıklıyordu. Mektup onun hala karşılaştığı en iyi ve en favori öğretmen olduğunu açıklıyordu. Ama şimdi ismi biraz daha uzundu. Mektup şöyle imzalanmıştı. Profesör Doktor Mustafa Yılmaz, tıp doktoru. Öykü burada bitmiyor. Görüyorsunuz, ortaya çıkan başka bir mektup var. Mustafa bir kızla tanıştığını ve onunla evleneceğini söylüyordu. Babasının birkaç hafta önce vefat ettiğini açıklıyordu. Ve evlenme töreninde Mediha öğretmenin damadın annesine ayrılan yere oturup oturmayacağını soruyordu. Şüphesiz Mediha öğretmen bunu kabul etti. Ve tahmin edin ne oldu? Taşları düşmüş olan o bileziği taktı öğretmen. Dahası Mustafa'nın annesinin süründüğü parfümden sürdü. Birbirlerini kucakladılar ve Doktor Mustafa Mediha öğretmenin kulağına şöyle fısıldadı. "Bana inandığınız için teşekkür ederim öğretmenim. Bana önemli olduğumu hissettirdiğiniz ve bir fark meydana getirebileceğimi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim." Mediha öğretmen gözlerinde yaşlarla şöyle dedi. "Yanlış düşüncelere sahiptim. Bir fark meydana getirebileceğimi bana öğreten sensin. Seninle tanışıncaya dek nasıl öğreteceğimi bilmiyordum. Asıl ben sana teşekkür ederim." Lütfen insanların yaptıklarını yargılamayalım. Onların nasıl bu hale geldiğini, içlerindeki yarayı önce öğrenmeye çalışalım. Hikayemizde gördüğünüz gibi, öğretmen şayet öğrencisine inanmasaydı, öğrenci aynı hatalarına devam etseydi, topluma nasıl bir çocuk kazandırılacaktı? Ama öğretmen araştırarak sebeplerini buldu ve çocuğa öyle güzel davrandı ki, topluma çok daha faydalı bir birey olmasının önünü açtı ve bir tıp doktoru oldu. Hem de bütün insanlara örnek olacak bir doktor.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Bir bayramın dalgası daha vurdu sahilimize. Çoraplarımızı çıkarıp ayaklarımızı bu arındıran suya uzatmak düşüyor bize. Bunu yapalım. Bu bayram en çok ne kadar bayram edebiliyorsa o kadar çok bayram etsin. Bunun için bayramlık bir gayret gösterelim. Bu bayramın ömrümüze hayırlar, dünyamıza bereketler getirmesini diliyoruz. Bayramınız bayram olsun.

Elvedalar olsun ey Mekke Medine halkı. Allah sizi bu beldede yarattı. Döndü gene diye Mehmet Halıcı. Fatihalar okuyalım eshaba. Resulüm, Resulüm, efendim size.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim, Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Emin Genç ve yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak bir programımıza daha başlıyoruz hayırlısıyla. Bugünkü programımızın başlığı değişen dünyada Batı'nın değişmeyen İslam düşmanlığı. Tarihi kökenlerini çok eskiye kadar götürebileceğimiz İslamofobi, Batı'nın ürettiği, geliştirdiği ve beslediği ırkçı bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı'da büyük yankı uyandıran İslamofobi, ortaya atıldığı ilk günden bugüne kadar kendisine pek çok taraftar edinmiştir. Bugün Batı'da birçok platformda İslamofobi etkisiyle Müslümanlara terörist gözüyle bakılmaktadır. İslam ve Müslümanlar çağ dışı, barbar, bağnaz, gelişime kapalı, korku ve nefret uyandıran bir din ve bu dinin mensupları olarak Batı'ya ve dünyaya empoze edilmektedirler. Batı'nın karikatürize etmiş olduğu İslam düşmanlığı ve İslam korkusu, İslamofobiyi toplum arasında yaygınlaştırmakla kalmayıp bu konuda kendisine pek çok taraftar edinmiştir. İslamofobiyi zirveye ulaştıran olayların en bariz örneklerinden birisi de 11 Eylül 2001'de gerçekleştirilen terör saldırısıdır. Bu terör saldırısından itibaren toplumda İslamofobi yaygınlık kazanıp hızla yayılmış ve İslam terörle özdeşleştirilmiştir. Programımızda zaman ne kadar ilerlese ve şartlar değişse de kabul gören bu ön yargının bir türlü değişmemiş olması ve bunun olumsuz yanları ele alınacaktır. Günümüzde çeşitli çevrelerin yeniden hortlatılma yarışı içinde olduğu İslamofobi olgusunun kökenleri tarihin derinliklerine kadar uzanır. Bu karalama, kara propaganda ve iftira kampanyasının temel dinamiklerini yüzlerce yıldan beridir Batı dünyasında özellikle dini ve siyasi elitlerin öncülüğünde sürdürüle gelmekte olan İslam'ın Hristiyanlık için bir tehdit oluşturduğu ve Avrupa'da da hızla yayılabileceği iddiası oluşturmaktadır. Bu iddiaları kendilerine şiar edinen çevreler, İslam dinine ve Müslümanlara karşı mücadele içinde olmuşlardır. Bütün bu ön bilgilerin ışığında İslamofobi olgusu, genel manada özünde İslam ve Müslüman korkusu yatan İslam düşmanlığı şeklinde tanımlanabilir. İslam'ı öteki olarak kabul eden bu kesime göre Hristiyanlık ve İslam arasında tarihin derinliklerinden bugüne sürekli bir şekilde sürüp giden bir mücadele, bir savaş vardır. İslam'a karşı olumsuz bir tutum ve tavır içinde olan bu kesimlerin nefret ve düşmanlıklarını dayanak olarak kullanmaya çalıştıkları bir diğer iftira ise İslam'ın kendi kanunları olan kapsamlı bir totaliter ideoloji olduğu iddiasıdır. Bütün bunlara Avrupa'nın İslamlaşması söylemini de ekleyerek kitleler üzerinde İslam diniyle ilgili olarak düşmanca bir tutum ve algının oluşup yaygınlaşması yönünde azami ölçüde çaba harcanmaktadır. İslamofobi ya da İslam karşıtlığı temeline dayanan ırkçılık, günümüzde yeri geldiğinde tabiri caizse demokrasi havarisi kesilen birçok Avrupa ülkesinde suç sayılmamaktadır. Hatta nefret suçuna teşvik edici bir davranış olarak bile görünmemektedir. İslamofobinin canlı tutulmasında ve yaygınlaştırılmasında en önemli rolü oynayan kesimler arasında arkasına medya desteğini alan sağ kanat, siyasi partiler ve sağ siyasi görüşlü politikacılar başı çekmektedir. Ancak İslamofobiyi kendi siyasi emellerine ve ikbal kaygılarına alet olarak kullananlar sadece sağ kanat politikacılarla sınırlı değildir. Ağırlık sağ kanatta olsa da birçok farklı siyasi grubun politikalarına meşruiyet kazandırmak ve seçmenleri harekete geçirmek yani siyasi amaçlarına ulaşmak için İslamofobik söylem ve eylemlerden medet umduğu görülmektedir.
son yıllarda İslamofobinin en yoğun yaşandığı Fransa gibi ülkelerden İslamofobik olayların en az görüldüğü Litvanya'ya kadar Avrupa coğrafyasının hemen her yerinde İslam ve Müslümanlarla ilgili mevzuların ve tartışmaların özünü şu üç unsurun teşkil ettiği görülmektedir. 1- Terör saldırıları, 2- Sığınmacı krizi ve 3- Politik söylemlerde İslamofobinin kullanılmasındaki artış. Bu ülkelerde yaşayan insanlar, kendi ülkelerinde yaşayan Müslümanların yaşanan terör saldırılarıyla hiçbir alakaları olmadığını açık bir şekilde bilmektedirler. Bunlara rağmen Avrupa'nın İslamlaşması söyleminin bu ülkelerde çok sayıda üst düzey politikacı tarafından sıklıkla ve sürekli vurgulanıyor olması, İslam ve Müslüman karşıtlığını canlandırıcı ve körükleyici bir katalizör görevi yerine getirmektedir. Bu hususta çok çarpıcı bir örnek Avusturya'dan verilebilir. Avusturya Dışişleri Bakanlığı'nın bir raporunda Müslümanlara ait anaokullarında dini aşırılığın görüldüğü ifade edilmiştir. Oysa okullarda yapılanlar dua etmekle ve Kur'an-ı Kerim öğretmekten ibarettir. Zaten Viyana Valiliği bu hususta yaptığı açıklamada ise Müslümanlara ait anaokullarında aşırıcılığın olduğu yönündeki iddialar yalanlanmıştır. Benzeri İslamofobik kurumsal baskılar İrlanda'da gözlemlenebilmektedir. Katolik Hristiyanlığın egemen olduğu sözüm ona eşitlikçi İrlanda'da bazı inanç grubundan bireylerin okullara kayıtları yapılmamaktadır. Hatta bunun da ötesinde başörtülü Müslüman öğrencilere yönelik olarak kurumsal dışlayıcılık yapılmaktadır. 2016 yılında Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılan araştırmaların sonuçları da İslamofobinin günümüz Avrupa'sındaki durumuna dair son derece çarpıcı sorular ortaya koymaktadır. Chatham House, Avrupa programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmada araştırmanın yapıldığı 10 ülkeden 8'inin vatandaşları Müslüman ülkelerden gelebilecek göçlere karşı olduklarını beyan etmişlerdir. İslamofobi 90'lı yıllardan beri artış gösterip yayılmakla beraber tarihi kökenleri itibarıyla çok daha eskiye dayanmaktadır aslında. İslam'ın ilk dönemlerinde de Müslümanlara karşı yapılanları İslamofobi bağlamında düşünmek mümkündür. İslamofobi kavramının kullanımı ise ilk olarak 1997 yılında İngiltere'de Runimet Trust isimli kurumun yayınlamış olduğu Hepimiz İçin Bir Meydan Okuma isimli raporda geçmektedir. Bu raporu göz önüne aldığımızda İslamofobinin uzun süredir devam ettiğini görüyoruz. Bu tarihten sonra bu kavram hakkında detaylı araştırmalar önem kazanmış ve üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Etimolojik olarak İslam ve antik Yunan'da korku tanrısı olarak bilinen Phobos'tan türetilmiş olan fobi kelimelerinin bir araya getirilmesinden elde edilen İslamofobi kavramı, İslam korkusu olarak tanımlanabilir. İslam'dan ve Müslümanlardan korkmayı içerisinde barındıran bu kavram, Batı'da oldukça yaygın bir işleve sahiptir. Batı'nın icadı olarak gösterebileceğimiz bu kavram, aynı zamanda Batılılar tarafından sistematize edilmiştir diyebiliriz. Öte yandan İslamiyet ve Müslüman toplumlar üzerine yaptığı çalışmalarla uluslararası literatürün saygın isimlerinden biri olan John L'Esposito ve İbrahim Kalın, İslamofobiyi teorik olarak Batı'nın kendinden olmayana karşı duyduğu zayıflık ve zayıflığın doğurduğu korku, pratik olaraksa Müslümanların din hürriyetini, sivil özgürlüklerini ve temel insan haklarını ayaklar altına alan, sıklıkla nefret suçlarına yol açan söz ve eylemler şeklinde tanımlamaktadır. İslam düşmanlığını temel alan bu kavram, Batı tarafından her zaman Müslümanların aleyhine bir çağrışım yapmaktadır. İçerisinde İslam korkusu, İslam karşıtlığı, nefret ve korkuyu barındıran İslamofobi, Batı'da toplumun geniş kesimlerine yayılmasına
ve normalleştirilmesine aracı olmuştur. 1997 yılında İngiliz kökenli Renommed Trust isimli kurumun verdiği raporda İslamofobi haklı çıkarmak adına

şiddet yanlısı, saldırgan, tehditkar, terör destekleyici ve medeniyetler çatışmasına girişmiş bir dindir. İslam, siyasal bir ideoloji olarak görülmekte, onun politik ve askeri üstünlük için kullanıldığı düşünülmektedir. Müslümanların batı eleştirisi, geçerliliği olmayan bir mantık yapısına sahiptir. İslam'da ana akım sünniliktir. Diğer İslam yorumları heterodoks ilan edilir. İslam düşmanlığı, Müslümanlara karşı sergilenen ayrımcı uygulamaları ve onların toplumdan dışlanmasını haklı çıkarmak için kullanılmaktadır. Bu nedenlere bağlı olarak Batılılar için İslamofobi doğal ve normal bir durumdur. Rapordaki maddelere baktığımızda İslamofobinin meşrulaştırıldığını ve İslam'ın gerici, bağnaz, dışa kapalı, terör yanlısı ve medeniyet dışı bir dini olgu olduğunu görmekteyiz. Fakat İslam'a atfedilen bu niteliklerin İslam'la bağdaşmadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Batı'nın İslam'a yönelttiği iddiaların aksine İslam, değişim ve yeniliklere açık bir dindir. Günümüzde Batılı akademisyenler tarafından somut, kullanışlı, sosyal mukayeseyi bilimsel bir kavram olarak kabul gören, hem kamuya açık tartışmalarda hem de etkili politik kararlarda alınan İslamofobinin dört katmandan meydana gelen bir fenomen olduğunu söyleyebiliriz. Önyargılar. İslamofobinin en dış katmanında ortaya çıkar. Medya ve gündelik konuşmalarda kendini gösterir. Ayrımcılık ve karşıtlık. Önyargıların neticesinde oluşan somut ve davranış boyutundaki durumlar olup iş dünyası, eğitim ve sağlık sektörlerinde görülür. Dışlama. Ayrımcılığın ileri bir sonucu olarak siyaset ve yönetim alanlarında kendini belli eder ve şiddet. İslamofobinin son katmanındaki en belirgin olumsuz boyutu olarak çoğu kez sözlü şiddet veya mobbing şeklinde genel olarak vandalizm veya fiziki saldırılar, hatta can güvenliğini tehdit etme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu dört katman bağlamında Batı'nın İslam'a olan bakış açısını görmek mümkündür. Batı bugün dünyada temel güç sahibi olmakla beraber İslam hakkında yapılan bütün olumsuzluklarda etkin rol sahibi olmaktadır. Batı'nın kendi üretimi olan İslamofobi kavramıyla birlikte bugün toplumda İslam'a ve Müslümanlara karşı müthiş bir korku, nefret, düşmanlık, aşağılayıcı olan kalıplaşmış düşünceler ve endişe toplumda yer edinmeye başlamıştır. Böylelikle dünyanın her yerinde Müslümanlara ve İslam'ın temel değerlerine, İslam'ın kutsal kitabına ve İslam peygamberine karşı büyük bir şiddetle ve saygı sınırlarını aşan bir takım yaptırımların olduğu görülmektedir. Kökenleri çok eski olmasına rağmen İslamofobi kavramının miladı sayılabilecek olay 11 Eylül saldırılarıdır. 11 Eylül saldırılarından sonra Batı'daki mevcut olumsuz İslam imajı daha da kötüleşmiş, Müslümanlara yönelik korku, nefret, dışlama büyük boyutlara ulaşmıştır. Böylelikle Hristiyan Batı, İslam'la korkuyu özdeşleştirmiştir. Bu saldırıların gerçekleştirilmesinin ardından Batı'da pek çok siyasetçi ve din adamı tarafından İslamofobik açıklamalar yapılarak dünya kamuoyunun gündemine girmekle beraber bu söylemler neticesinde İslam'ı ve Müslümanları şiddetle, baskıyla, terörizmle eşitleyerek toplumun zihnine İslamofobiyi kazımışlardır. Bu olaylarla beraber medyanın da etkisiyle İslamofobi Batı'da hızla yayılarak topluma dayatılmıştır. Akademi dünyasında, politik tartışmalarda ve siyasal iletişim mecralarında sıklıkla kullanılır olmaya başlanan İslami terör, radikal İslamcı terör örgütleri, İslamofaşizm gibi kavramlar üzerinden anti-İslamizm, İslam karşıtlığı, Batılı siyasi çevrelerde ve ana akım medyada hakim dil halini

ne yazık ki almıştır. Bu sayede Batı dünyasında çok basit bir denklemle Müslüman eşittir potansiyel terörist, İslam eşittir terör algısı üretilmiştir. Bununla beraber Batı'da her Müslüman terörist değildir, ancak her terörist Müslümandır sloganları hızla yayılarak toplumun her alanına sirayet etmiştir. İslamofobinin Müslümanlar üzerindeki etkisi. İslamofobinin Müslümanlar üzerinde pek çok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Irkçılığın da bir simgesi olan İslamofobi, bugün dünyada yaşayan Müslümanların dinlerini, yaşamaları hususunda büyük bir sorun arz etmektedir. Müslümanlar, toplum içinde ibadetlerini yerine getirirken birçok sıkıntı ve sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Özellikle Müslüman kadınlar açısından oldukça sıkıntılı süreçler yaşanmaktadır. Bilhassa istihdam ve eğitim alanında kadınlar hem dinleri hem de cinsiyetleri nedeniyle çifte ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Bununla beraber Müslüman kadınlar giyim kuşamları sebebiyle de mağduriyet yaşamaktadırlar. Özellikle başörtüsü, çarşaf ve benzeri giysileri nedeniyle Müslüman kadınlar sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Bu durumu savunma adına İslamofobiyi destekleyecek nitelikte Müslüman kadınların giysileri hususunda bir takım yasaklamalar düzenlenmektedir. Batı'da İslamofobi her yerde kendine yer bulmakta, toplumun her kademesinde bariz bir şekilde görülmektedir. İnanç ve ibadetleri hususunda özgürlükleri kısıtlanan Müslümanlar ırkçılığa maruz bırakılmakta ve mağdur edilmektedir. Medyanın İslamofobi üzerindeki etkisi. Batı'da ırkçılığın temel simgesi olan İslamofobinin artmasının Müslümanlara karşı yapılan sözlü ve fiziki şiddetle beraber İslam'ın aldığı olumsuz niteliklerin hızla artarak yayılmasının en etkin faktörlerinden birisi hiç şüphesiz medyadır. Avrupa medyasının çok büyük bir çoğunluğunda Avrupa değerleri ve Avrupalı kimliği Hristiyanlık üzerine inşa edilmektedir. Böylece kendi biz olgusunu Hristiyanlık üzerine bina ederken bunun karşısına koyduğu ötekiyi İslam üzerinde şekillendirmektedir. Bu bağlamda iş daha da genelleştirilerek Doğu-Batı ikilemine dönüştürülmektedir. Batı ve Batı kimliğiyle değerleri Hristiyanlıkta şekillendirilirken, bunun karşısına koydukları Doğu ve Doğulu değerleri İslam'la sembolize edilmektedir. Onlara kendileri iyi, ötekiler kötü, kendileri Batı, ötekiler Doğu'dur. Bu biz ve öteki olgu ve algılarının sürekli ve canlı tutulmasında da başrolü yine yazılı, görsel, işitsel ve sanal kitle iletişim araçları oynamaktadır. Avrupa medyasında sıklıkla ve düzenli olarak tekrarlanan Hristiyanlığa karşı Müslümanlık, Hristiyan aydınlanmacılığın karşısında sözde Müslüman gericiliği, Batı karşısında Doğu vurgulamalarından çok sayıda insan etkilenmektedir. Bu İslamofobik eğilimler kimi zaman bir karikatüristin kaleminden Peygamberimize dair kin ve nefret kusan bir karikatür olarak, kimi zaman bir yazarın kaleminden bir köşe yazısı, kimi zaman da sinemada ve televizyonda film sahneleri olarak dökülür. Fakat bu İslam ve Müslüman karşıtlığı çoğunlukla gazetecilerin deklanşöründen gazetelere ya da televizyon editörleri süzgecinden ekranlara haber olarak yansır. Dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen terör olaylarına medyadan neredeyse bütün Müslümanları zan altında bırakacak bir sunumla yer verilmesi de son yıllarda İslamofobinin artmasında önemli rol oynamıştır. Kısaca medya, İmaj, ön yargı, düşman veya öteki tasavvurunu oluştururken bunları Batı'nın mevcut tarihsel algısı üzerine oturtmaya çalışmaktadır. Yani medya, toplumsal hafıza veya bilinç altındaki tarihsel tecrübeleri mevcut olan anlam ve söylemlere yeni boyutlar ekleyerek tekrar dolaşıma sokmaktadır. Medyada Müslümanların hoşgörüsüz, radikal, kadınlara karşı şiddet uygulayan,
eğitimsiz insanlar olarak gösterilmesi sıradan bir izleyici veya okuyucunun İslamiyetle radikalliği eş değer olarak görmesine ve Müslümanlara ön yargıyla yaklaşmasına sebep olmaktadır. İslami sembol ve figürler sadece marjinal internet sitelerinde değil, ana akım medya şirketlerince de çarpıtılmaktadır. Haberler, tartışma programları, filmler gibi medya ürünlerinin yanı sıra siyasi ve dini konuşmalarda da İslam ve Müslümanlara dair olumsuz ve sıradan ifadeler kullanılmaktadır. Bugün Batı dünyasında terörle özdeşleştirilen İslam ve Müslümanların bu durumu yaşamalarına sebep olan temel şey hiç şüphesiz medyanın etkin rol almasıdır. Medya tarafından kamuoyuna sunulan terör olaylarının baş sorumlusu olarak gösterilen bu İslam anlayışı, İslamofobinin yaygınlaşmasına ve toplumda İslamofobinin meşru kılınmasına neden olmaktadır. Kitle iletişim araçlarının toplumda yaygınlaşmasıyla beraber medyadan güç alan İslamofobi taraftarlığı giderek kuvvetlenmektedir. Bununla beraber internet İslamofobları diyebileceğimiz İslam karşıtı ırkçılar tarafından sosyal medyada İslam'ı karalama çalışmaları da sosyal medya kullanıcılarını İslam düşmanlığına körüklemektedir. İslamofobi üzerine yapılmış karikatürler ve oyunlar. İslamofobi üzerine bugüne kadar pek çok karikatür, film, çizgi film, oyunlar üretilmiştir. Yapılan bütün bu İslamofobik çalışmalar kimi zaman açık bir şekilde, kimi zaman da subliminal mesaj olarak detaylarda verilerek hafızalarda yer edinmiştir. İslamofobinin kendini gösterdiği bir diğer alansa bilgisayar oyunlarıdır. Hızla değişip gelişen dünyada teknolojinin ilerlemesi, internet ve bilgisayar oyunlarının yaygınlaşmasıyla beraber İslamofobi bu alanda da kendine yer bulmuştur. Özellikle çocuklar ve gençlerin rağbet ettiği bu oyunlar, oyunu üreten kişinin ideolojisini taşıdığı için içerisinde İslamofobiyi barındıran grafiklerle, görsellerle donatılmaktadır. Kullanıcılara açıkça belli edilmeden hazırlanan içerik, bireylerin bilinçaltı dünyasına seslenerek kişinin kavramsal dünyasına saldırmaktadır. Yani oyunda bir karakteri yönlendiren kullanıcının zihin dünyasında var olan ve kendi için önem atfeden her görsel, oyun içerisinde başka bir görsele benzetilerek yok edilmekte ve bunu kullanıcı farkında olmadan yapmaktadır. Örneğin, Devil May Cary adlı oyunda kullanıcının yönlendirildiği karakter resimdeki kapının önüne gelir. Bu kısım oyunun hikayesinde kötü güçlere ait mekan olarak tasvir edilir ve görseldeki kapı şeytani güçlerin girip çıktığı bir yerdir. Oyundaki kapı normal işleme desenli bir kapı gibi gözükse de dikkat edildiğinde ve büyütüldüğünde açıkça Kabe örtüsüne benzediği, Kabe kapısına benzediği görülmektedir. Sonuç: tarihi kökenlerini çok eskiye kadar götürebileceğimiz İslamofobi, Batı'nın ürettiği, geliştirdiği ve beslediği ırkçı bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı'da büyük yankı bulan İslamofobi ortaya atıldığı ilk günden bugüne kadar kendisine pek çok taraftar edinmiştir. Bugün Batı'da İslamofobi etkisiyle Müslümanlara terörist gözüyle bakılmaktadır. İslam ve Müslümanlar çağ dışı, bağnaz, gelişime kapalı, korku ve nefret uyandıran bir din olarak Batı'ya ve dünyaya empoze edilmektedir. Batı'nın karikatürize etmiş olduğu İslam düşmanlığı ve İslam korkusu, İslamofobiyi tetiklemektedir. İslamofobiyi zirveye ulaştıran gelişmelerden birisi olan 11 Eylül 2001'de gerçekleştirilen terör saldırısıdır. Bu terör saldırısından itibaren toplumda İslamofobi yaygınlık kazanıp hızla artmış ve İslam terörle özdeşleştirilmiştir. İslamofobinin yayılmasında en önemli faktörlerden birisi de hiç şüphesiz medyadır. Medyanın gücünden beslenen İslamofobi,
Batı tarafından normal karşılanmaya başlanmış, bu durum olağan bir hal olarak kabul edilmiştir. Ancak İslam düşmanlığı ve karşıtlığının bir simgesi olan bu ırkçı yaklaşım Müslümanları olumsuz etkilemektedir. Özellikle Müslüman kadınların inanç, ibadet ve giyim kuşam konusunda kısıtlamaya maruz bırakılması, buna bağlı olarak sözlü ve fiziki şiddete uğramaları buna apaçık örneklerdir. Bu kavram üretildiği ilk günden bugüne sadece Batı'da değil, dünyanın her yerinde yayılmış ve alıcı bulmuştur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de önemli bir konuya değinmiş olduk. Mümkün mertebe her ay İslamofobi ile alakalı bir konu sizinle paylaşmak istediğimi daha önce ifade etmiştim. Çünkü İslamofobi geriye gitmiyor, ileriye doğru yol almaya devam ediyor. Biz de bu konuda hem bilinçli olmalı efendim, hem de gerekli yeri geldiğinde tepkiyi gösterebilmek adına donanımlı olmalıyız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna,

0: ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Bir zaman geçiyor aklımdan. İlk günü yağmur. İkinci günü gülümseyerek açılmış güneş misafirliği. Adı bayram. Adı bayram. Bir zaman geçiyor aklımdan. İkinci günü çocukla çocuk oluyorum. Üçüncü günü boyuyorum ayakkabılarımı. Dostlarıma gidecek yeni adımlar topluyorum. Önce şekerlikler yıkanıyor soğuk mutfaklarda. Sonra babaların ellerine dökülüyor kolonyalı sabahlar. Sonra annesinin ellerine veriyor saçlarını bir çocuk. Her okşayışı bir bayram harçlığı oluyor ellerinde. Ve yalnızlara verilecek en kalabalık gülümsemeler bekliyor kapı eşiklerinde. Bayramınız hayırlı geçsin. Bayramınız hayırlı geçsin.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

Açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla.

dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Su halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, kadın fitnedir, kadın şeytandır. Kim olursa olsun, insanları değerlendirirken dinimizin ölçülerini göz ardı edemeyiz. Çünkü İslam şaşmaz bir ölçüdür. Bu ölçüye göre insanlar üç ana grupta mütalaa edilir. 1- Mü'min, 2- Münafık, 3- Kafir. Her insan kesinlikle bu üç maddede belirtilen husustan birine dahildir. Kadın fitnedir, kadın şeytandır denilirken bu genellemeyi göz ardı edemeyiz. Bugün başta demokrasi olmak üzere binlerce ideolojinin kol gezdiği İslam topraklarında ve gayrısında mümin kadınlarla Allah'ın nizamına iman etmeyen kadınları terazinin aynı kefesine koyup hüküm vermek Müslüman kadına en büyük zulümdür. Çünkü mümin kadına ayağının altından cennete giden yol geçmektedir. Kaldı ki kadın olsun erkek olsun Allah'ın nizamına inanmayan, ona itaat etmeyen herkes hiçbir cinsiyet ayrımı yapmaksızın hepsi fitnedir, şeytandır, şeytanın askeri durumundadır. Kafirler bu gerçeği göz ardı etmek için mümin kafir ayrımı yapmazlar ve kadın fitnedir, kadın şeytandır gibi sözler ortaya çıkarırlar. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin Allah'ın hükümlerine itaat etmeyen kadınları, ümmetimin fitnesidir şeklinde tavsif etmesi gerçeğini, kadın fitnedir şeklinde umumi hükme çeviren cahil kitleler, cennet annelerin ayakları altındadır emrini göz ardı ettirmek gayretini gösteriyorlar. Oysa bir cihat okulu olan aile yuvasının düzenini yürüten mümin kadındır. Kadını sırf çağdaş kılık dedikleri şekle sokabilmek için tavutları attıkları oltalara kapılan, böylece Allah'ın hükümlerini çiğneyen kadın ve erkekler gerçekten fitnedir, şeytandır. Hasılı yapılan değerlendirmelerde İslam ölçü olarak alınmazsa en büyük ölçüsüzlükler ortaya çıkar. İster kadın, ister erkek, müminler Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. Allah'ın hükümlerine itaat etmeyenler bu ümmetin fitneleridir, şeytanlarıdır. Hem de makamları, mevkileri, rütbeleri, konumları ne olursa olsun. Bazıları diyorlar ki, kadının saçı uzun, aklı kısa. Bu söz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın iki cilt olarak çıkardığı Bin Temel Eser serisinde yer alan Türk Atasözleri ve Deyimleri kitabının ikinci cildinin 246. sayfasında atasözü olarak yerini alıyor. Bir taraftan kadın haklarından bahsedenler, bir taraftan da işte böyle diyorlar. Hep çelişkiler, hep çelişkiler. Bu söz halk arasında da oldukça yaygındır. Kadının düşüncesine ve sözlerine değer vermemek gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılır. Oysa ki saçının uzunluğuyla aklın kısalığı arasında ciddi bir ilişki olamayacağı açıktır. Eğer gerçekten saçın uzunluğuyla aklın kısalığı arasında bir ilgi olsaydı, kadınlar da saçlarını erkekler kadar kısa kestirmekle aradaki farkı tümüyle ortadan kaldırırlardı. O halde bu söz olsa olsa elinin hamuruyla erkek işine karışma biçiminde belirtilen kadınla erkeğin ilgi alanlarının farklı olduğu gerçeğini vurgulasa gerektir. Kadınla erkeğin ilgi duyduğu ve uğraştığı konular farklı olduğu için daha bilgili oldukları konularda farklı olması normaldir. Aynı gerçek erkekler için de elinin çamuruyla kadın işine karışma şeklinde belirtilebilir. Ancak bu sözde kadının düşüncesine ve sözüne önem vermemek gerektiğini vurgulamak amacı güdülüyorsa, ki genelde böyledir, bundan kadın da erkek de zararlı çıkacaktır. Çünkü kadın ve erkek bir elmanın iki yarısı gibidirler. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphe yok ki kadınlar erkeklerin dengi, benzeri ve tam bir eşidir." buyurmuşlardır. Bu durumda kendisinin kemiğinden yaratılan bir parçasını aşağılayan erkek, dolayısıyla da kendisini aşağılamış olmuyor mu? Şüphesiz kendisine doğuran, büyüten, yetiştiren annesini ve yine bir ömür boyu acı tatlı günlerine ortak olan eşini yalnızca kadın olduğundan dolayı hor gören bir erkeğin, mantıklı bir düşünce yapısına ve gerçek bir İslami şuura sahip olduğu söylenemez. Kedinin bacağını ilk günden geceden ayıracaksın düşüncesi, toplumumuzun bazı kesimlerinde
aile hayatına yeni başlayacak erkeklere yapılan bir tavsiyedir. Bu sözler daha ilk günden hanımın gözünü yıldırmak, onu korkutarak mutlak bir itaat sağlamak amacı güder. Ama bunu yapar, yalnızca korkutma yoluyla sağlanacak bir baş eğmenin eşler arasında bulunması gereken ruhi ve bedeni anlaşmayı kökünden söküp atacağına dikkat bile edilmez. Oysaki karı kocanın ilişkileri komutan, asker ya da amir, memur ilişkisinden çok daha farklıdır. Yalnızca korkutma ve zorlamayla isteklerini kabul ettirme yolunu seçen bir erkek, kendisine ve düşüncelerine yeterince güvenmiyor demektir. Bir başka deyişle, aynı itaati sahip olduğu değerler, özellikler ve eşinde uyandıracağı sevgi ve hürmet duygularıyla sağlamaya gücü yetmeyen bir erkek bu yola başvurur ancak. Aile en küçük ve en önemli bir kurumdur. Elbette bir başkan olacak ve ona itaat edilecektir. Esasen Müslüman bir kadının eşinin İslam'a aykırı olmayan tüm isteklerine uyması en önemli görevlerinden birisidir. Yüce Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çevresindeki Müslümanlarla ilgili olarak yapacağın işler hakkında da onlara danış buyurmaktadır. Her Müslüman her konuda o en büyük insanın sözlerine uymak ve ona kesinlikle boyun eğmekle görevliyken Rabbimiz ona bile çevresindeki Müslümanların görüşlerini sormayı ve düşüncelerini almayı emretmektedir. O halde ailenin reisi olan erkek de özellikle evi ve aileyi ilgilendiren konularında olmak üzere gerek olduğu her konuda eşinin ve gerekirse çocukların görüşünü almalıdır. Hiçbir zaman insanların konuşa konuşa anlaştıklarını unutmamak bütün hayatımızın olduğu gibi özellikle aile hayatımızın da daha huzurlu ve mutlu olmasını sağlayacak bir unsurdur.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Ahenk ve uyuşmazlık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni aldığı bahçeye bir cami yapılmasını istedi. Kuba'daki gibi hemen yapmaya başladılar. Binanın çoğunu biriketlerden yaptılar. Fakat kuzeydeki duvarın, yani Kudüs'e yönelik olan duvarın ortasındaki namaz kılınan oyuğun iki tarafına taş koydular. Bahçedeki hurmaları kestiler ve kerestelerini hurma dallarından oluşan çatıya destek yapmakta kullandılar. Bahçenin hepsinin üstünü kapatmadılar. Büyük bir kısmı çatısızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlara yardımcılar anlamına gelen Ensar, kendi yurdunu bırakıp vadiye göç eden Kureyşlilere ve diğer kabilelerden Müslümanlara da göç edenler anlamına gelen muhacir adını verdi. Hazreti Peygamber de dahil hepsi yapımda çalıştılar. Çalıştıkları sırada sürekli şu beyti tekrarlıyorlardı. Allah'ım, ahiret gününden başka iyi gün yoktur. Ensar ve muhacirine yardım et. Veya ahiret yurdundan başka gerçek hayat yoktur. Allah'ım, ensar ve muhacirine merhamet et. Bu iki grubun bir üçüncü ile güçlendirileceği ümit ediliyordu. Sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle Müslümanlar arasında iki grubu bir toplum haline getiren fakat dinlerinde serbest bırakan karşılıklı bir anlaşma imzaladı. Müslümanlar ve Yahudiler eşit statülere sahip olacaklardı. Eğer bir Yahudiye zarar verilirse ona hem Müslümanlar hem de Yahudiler yardım edecekti. Aynı durum bir Müslüman için de söz konusuydu. Putperestlere karşı bir tek topluluk olarak savaşacaklar ve ne Müslümanlar ne de Yahudiler birbirlerinden ayrı barış yapamayacaklardı. Eğer görüş farklılıkları, tartışmalar, anlaşmazlıklar ortaya çıkarsa bu mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla Allah'a götürülecekti. Bununla birlikte anlaşma metninde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hep Allah'ın Resulü olarak değinilmesine rağmen Yahudilerin normal olarak onun Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmek zorunda olduklarını ifade eden bir madde yoktu. Yahudiler bu anlaşmayı politik nedenlerden ötürü kabul etmişlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'nin en güçlü adamı olmuştu ve gücü daha da artacağı benziyordu. Kabul etmekten başka seçenekleri yoktu. Fakat yine de aralarından çok azı Allah'ın Yahudi olmayan bir peygamber göndereceğine inanıyordu. İlk önceleri dışa karşı samimi görünüyorlardı. Buna rağmen kendi seçilmiş topluluklarının üstünlüğünün bilincindeydiler ve bu konuyu kendi aralarında konuşuyorlardı. Yeni dine karşı şüpheli tavırlarını gizli tutmalarına rağmen bu tavrı vahyin ilahi kaynağından şüphe duyan Araplarla paylaşmaya hazırdılar. İslam Evs ve Hazreç kabilelerinde hızla yayılmaya devam etti. Bazı müminler artık vadiye Yahudilerin de anlaşmaya katılmasıyla ahenkli bir bütün olarak bakıyorlardı. Fakat vahiy onları gizli uyuşmazlık ve ihanetlere karşı uyarmaya başladı. Bu sıralarda Kur'an'ın en uzun suresi olan ve Fatiha'dan sonra ikinci sıraya alan Bakara suresi indirilmeye başlandı. Sure doğru yolda olanların tanımlanmasıyla başlıyordu. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan müttakiler Allah'tan korkup sakınanlar için de kılavuz olan bir kitaptır. Ki onlar gayba inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve yine onlar sana indirilene, senden önce indirilen de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. İşte bunlar Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de bunlardır. Bunun arkasından Hakk'a karşı kör ve sağır olan müşrikleri tanımladıktan sonra üçüncü bir grup insandan bahsediliyordu. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler, oysa onlar inanmış değildirler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki kuşku yok sizinle beraberiz. Biz onlarla yalnızca alay edicileriz.
Bunlar Evs ve Hazreç'ten çeşitli samimiyetsizlik derecesinde şüpheciler, kararsızlar ve iki yüzlüler, münafıklar idi. Onların şeytanları ise onlardaki bu şüphe tohumunu sürekli besleyen inkarcılardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada Mekke'de hiçbir zaman karşılaşmadığı bir olaya karşı uyarılıyordu. Orada Müslüman olanların samimiyetinden hiçbir zaman şüphe edilemezdi. Yeni dine girmelerinin sebebi sadece inanmaları ve samimiyetleriydi. Çünkü yeni dine giriş dünyevi hayatla ilgili insana bir şey kazandırmıyor, belki de kayıplara uğratıyordu. Fakat şimdi Medine'de yeni dine girmenin sağlayacağı dünyevi yararlar vardı. Hem de bu yararlar sürekli artış yolundaydı. Müslüman safları arasında hiçbir iki yüzlünün bulunmadığı o günler artık geride kalmıştı. Ayette değinilen şeytanlardan bazıları Yahudilerdi. Yine aynı surede şöyle deniyordu: Kitap ehlinden çoğu kendilerine gerçek hak apaçık belli olduktan sonra nefislerini kuşatan kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini ruhi ve manevi aydınlanma için değil, Yesrib'de önce sahip oldukları üstünlüğü tekrar ele geçirmek için sabırsızlıkla bekliyorlardı. Fakat onların ümitlerinin tersine gelen peygamber İshak'ın değil İsmail'in soyundandı. Bir Allah'a inanan bu peygamberin başarıları ilahi kaynaktan destek gördüğünü gösterecek şekilde çoğalıyordu. Yahudiler onun gerçekten hak peygamber olmasından korktular ve bu yüzden onun gönderildiği topluluğa karşı kıskançlık duymaya başladılar. Bununla birlikte yine de onun gerçek peygamber olmadığına kendi kendilerini ikna ediyorlar ve başkalarına da onun semavi bir elçinin özelliklerini taşımadığını söylüyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gökten haber indirildiğini iddia ediyor. Halbuki o daha devesinin nerede olduğunu bilmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin kaybolduğu bir gün bir Yahudi böyle demişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu duyunca şöyle dedi: Ben ancak Allah'ın bana bildirdiklerini bilirim. Şimdi o bana gösterdi. Deve size söylediğim gibi yuları ağaca bağlı duruyor. Ensardan bir grup adam gittiler ve deveyi onun söylediği yerde buldular. Yahudilerin çoğu ilk önceleri vadide iç savaşın sona ermesine neden olan bu birliğe sevinmişlerdi. Bununla birlikte vadide çatışma olmasından onların daha büyük çıkarları oluyordu. Araplar arası bir çatışma Arap olmayanların değerini artırıyordu. Çünkü onlara müttefik olarak ihtiyaç duyuluyordu. Evs ile Hazreç'in birleşmesi bir taraftan Yesrib Araplarına büyük bir güç vermiş, diğer taraftan da bu tür müttefiklere duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırmıştı. Anlaşmaya giren Yahudilerin de bu güçten payları olacaktı. Fakat bu aynı zamanda vadi dışındaki Araplara karşı açılan savaşta onlara zorunluluklar yükleyen bir anlaşmaydı. Henüz denemedikleri bu yeni yaşamda onlar için daha başka tehlikeler de ortaya çıkabilirdi. Oysa eski yaşamlarına alışmışlardı. Bu yüzden çoğu tekrar eski yaşamlarına dönmek istediler. Beni Kaynukalı Evs ile Hazreç arasındaki anlaşmazlığı körüklemede usta bir politikacı olan yaşlı bir Yahudi bu iki kabilenin birleşmesine çok kızmıştı. Bu yüzden sesi güzel olan bir gence Ensar toplu halde otururken yanlarına gidip bir önceki iç savaştan önce ve sonra iki tarafın karşılıklı birbirlerini suçlama ve aşağılama için yazdığı şiirlerden bölümler okumasını söyledi. Genç söylenenleri aynen yaptı ve orada bulunanların hepsini geçmişe aktaran büyük bir ilgi topladı. Evsliler kendi şiirlerini, Hazreçliler de kendi şiirlerini alkışladılar. Daha sonra bu iki taraf birbirine bağırmaya, hakaret etmeye başladı. Sonunda silahlanın, silahlanın sesleri yükseldi. Kayalıklara gidip tekrar savaşmak için yola çıktılar. Bu haberler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün muhacirleri topladı ve aceleyle çatışma yerine gitti. Ey Müslümanlar dedi ve sonra iki kez Allah Allah dedi. Cahiliye devrindeki gibi mi davranacaksınız diye devam etti. Aranızda olmama, Allah'ın sizi doğru yola ulaştırıp şereflendirmiş
böylece sizi putperest adetlerden, küfürden korumuş ve kalplerinizi birleştirmiş olmasına rağmen hala bunu mu yapıyorsunuz? Ensar hata ettiklerini ve yoldan çıktıklarını kabul ettiler. Ağlayarak birbirleriyle kucaklaştılar ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte onun sözlerini dinlemek ve itaat etmek üzere Medine'ye döndüler. Müminler topluluğunu daha çok birbirine bağlamak istediği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar ile Muhacirler arasında kardeşlik kurumunu ortaya koydu. Böylece Ensardan her biri kendisine diğer Ensar'ın tümünden daha yakın bir Muhacir kardeşe, Muhacirlerden her biri de kendisine diğer Muhacirlerin tümünden daha yakın bir Ensar kardeşe sahip oluyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ve ailesini bundan ayrı tuttu. Çünkü Ensardan birini diğerine tercih edip kendisine kardeş seçmek çok zor bir işti. Bu yüzden Ali radıyallahu anh'ın elini tuttu ve "Bu benim kardeşimdir." dedi. Hamza radıyallahu anh ile de Zeyd radıyallahu anh'ı kardeş yaptı. İslam'ın en büyük düşmanlarından ikisi, babaları tarafından biri Hazreçli, biri Evsli, anne tarafından ise kuzen olan ve kabilelerinde büyük nüfuza sahip olan iki adamdı. Evsli Ebu Amir'e tüy bir elbise giydiği ve ara sıra inzivaya çekildiği için bazen rahip derlerdi. Ebu Amir İbrahim'in dinine bağlı olduğunu söylerdi. Bu şekilde Yesribliler arasında prestij ve dini otorite kazanmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde Ebu Amir ona gitmiş ve yeni dinle ilgili sorular sormuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bu vahyin İbrahim aleyhisselamın dininin devamı olduğunu anlatan bir ayetle cevap verdi. Ebu Amir, "Fakat ben o dine bağlıyım." dedi ve inkarda direnerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi İbrahim aleyhisselamın dinini yalanladığını ve bozduğunu iddia ederek suçladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır, ben onu bozmadım, temiz ve pak olarak getirdim." dedi. Ebu Amir, "Allah yalancıyı yalnız bir sürgün olarak öldürsün." dedi. Buna karşı Peygamber aleyhisselatü vesselam şu cevabı verdi, "Öyle olsun, Allah o söylediğini yalancının üzerine döndürsün." Ebu Amir daha sonra otoritesinin gittikçe azaldığını fark etti. Oğlu Hanzala'nın da Müslüman olup Peygamber aleyhissalatü vesselama bağlanmasıyla prestiji daha da azaldı. Bundan kısa bir süre sonra zaten çok az olan 10 kişi adamlarını toplayıp Mekke'ye gitti. Bu onun kendi kendine uyguladığı sürgünün başlangıcıydı. Onun kuzeni olan Hazreçli Abdullah İbni Ubey de Peygamber aleyhissalatü vesselamın gelişine sevinmemişti. Onun gidişiyle Abdullah İbni Ubey'in politik otoritesi sarsıldı. Oğlu Abdullah ve kızı Cemile'nin de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu görünce daha çok sinirlendi. Fakat Ebu Amir'in aksine İbni Ubey yeni gelen adamın etkisinin er geç söneceğini düşünerek bekliyordu. O sırada uyguladığı politika karşı çıkmamakta fakat bazen buna rağmen duygularını ele veriyordu. Hazreç'in ileri gelenlerinden biri olan Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'ın hastalanması üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitmişti. Vadideki bütün zengin adamlar evlerini kale şeklinde yaparlardı. Hazreti Peygamber Sa'd'ı ziyarete giderken bahçe duvarının önünde çevresinde diğer Hazreçlilerle oturan Abdullah İbni Ubey'in evinin önünden geçiyordu. Bahçe duvarının dışında bineğinden indi ve ona selam verdikten sonra aralarında biraz oturup onlara Kur'an okumak ve İslam'ı anlatmak istedi. Fakat tam anlatmaya başlayacağı sırada Abdullah İbni Ubey ona döndü ve şöyle dedi. Senin anlatacakların gerçekse hiçbir şey onlardan daha iyi olamaz. O halde evde, kendi evinde otur. Sana gelenleri anlat. Fakat sana gelmeyeni konuşmalarınla rahatsız etme ve istemediği halde topluluğuna girme. Hayır dedi bir ses. Bize onu anlat. Topluluklarımıza, mahallelerimize ve evlerimize gir. Çünkü biz onu seviyoruz. Allah bize merhamet etti ve bizi doğru yola ulaştırdı. Konuşan Abdullah İbni Ubey'in her zaman için kendisine güvenebileceğini düşündüğü bir adam olan Abdullah İbni Revaha idi.
Hayal kırıklığına uğrayan lider İbni Ubey, suratını asarak arkadaşları tarafından terk edilen bir adamın yenilmeye mahkum olduğunu anlatan bir beyit okudu. Artık karşı koymanın anlamsız olduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Abdullah'ın tamir edici çabalarına rağmen çok üzgün bir şekilde yoluna devam etti. Hasta adamın evine vardığında reddedilmenin üzüntü izleri hala yüzünden okunuyordu. Sa'd hemen onu üzen meselenin ne olduğunu sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ubey'in küfrünün üzülmesine sebep olduğunu söylediğinde Sa'd radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, ona nazik davran. Çünkü Allah seni bize verene dek biz ona taç giydirip onu kral yapmayı tasarlıyorduk. Şimdi o kendi krallığını senin çaldığını sanıyor," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri hiç unutmadı. İbni Ubey'e gelince o bir zamanlar çok büyük olan prestijinin gün geçtikçe azaldığını ve İslam'a girmezse tamamen yok olacağını anladı. Diğer taraftan İslam'ı sözde kabul etmiş görünmesi onun otoritesini güçlendirdi. Çünkü Araplar büyük bir sebep olmadıkça eski anlaşma bağlarını koparmazlardı. Bu yüzden kısa bir süre sonra İslam'a girdi. Normal olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmesine ve namazlara devam etmesine rağmen müminler ondan hiçbir zaman emin olmadılar. Şüphe duydukları başka kişiler de vardı fakat İbni Ubey farklı biriydi. Onun etkisiyle samimi olmaksızın yeni dine girdiğini açıklayan grup gittikçe artıyor, bu da onun tehlikesini artırıyordu. Caminin henüz yapım halinde olduğu ilk aylardan birinde cemaat büyük bir kayıpla karşılaştı. Vadide Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk biat eden kişi olan Es'ad radıyallahu an ölmüştü. O iki akabe biatı arasında Mus'ab radıyallahu anha ev sahipliği yapmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yahudiler ve Arap ikiyüzlüler benim hakkımda şöyle diyecekler. Eğer o gerçekten peygamber olsaydı arkadaşı ölmezdi. Halbuki ben Allah'ın isteği dışında ne kendim ne de arkadaşım için bir şey dileyemem. Belki de Esad'ın cenaze töreninde Selman'la Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa karşılaştılar. Çünkü sonraki yıllarda Selman radıyallahu anh bu olayı şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü Baki el-Garkad'da iken yanına gittim. Orada bir arkadaşının tabutu başındaydı. Selman radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oraya geleceğini biliyordu. Bu yüzden zamanında oraya ulaşabilmek için işini bıraktı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ensar ve muhacirlerden bir grupla oturur buldu. Onu selamladım dedi Selman. Daha sonra peygamberlik mührünü görme ümidiyle arkasına dolandım. Benim isteğimi aldı. Cübbesini sıyırarak sırtını açtı. Hocamın bana anlattığı şekilde mührü gördüm. Eğildim, mührü öptüm ve ağladım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana yanına gelmemi söyledi.

0: Hazreti Peygamber ona Abdullah ismini vermişti. Abdullah halkının kendisinin Müslüman olduğunu duymadan önce onlara kendi konumu hakkında sorular sorulmasını önerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine gitti ve Beni Kaynuka'nın ileri gelenlerini eve çağırdı. Onlara İbni Selam'ın onlar arasındaki konumunu sordu. Beni Kaynukalılar, "O bizim başkanımız ve başkanımızın oğlu, o bizim hahamımız ve en bilgili adamımızdır." diye cevap verdi. Abdullah ortaya çıktı ve onlara, "Ey Yahudiler, Allah'tan korkun ve onun size gönderdiği şeyi kabul edin. Çünkü siz bu adamın Allah'ın Resulü olduğunu biliyorsunuz." dedi. Daha sonra kendisinin ve ailesinin Müslüman olduğunu açıkladı. Bunun üzerine halk onun daha önce tasdikledikleri konumunu reddettiler. İslam artık Vaha'da tüm teşkilatıyla yerleşmişti. Vahiy, zekat vermeyi, Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılmış, helaller ve haramları belirlemişti. Günde 5 vakit namaz cemaatle kılınıyordu. Her namaz vakti Müslümanlar yaptıkları mescidin önünde toplanıyorlardı. Herkes namaz vaktini gökte güneşin konumuna, onun doğu ufkundaki ilk ışıklarına veya batıda güneşin batış şekline göre belirliyordu. Fakat kişiler farklı farklı vakitler belirleyebiliyordu. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti geldiğinde Müslümanları namaza çağıracak bir alete ihtiyaç duydu. İlk anda aklına Yahudilerin borusu gibi öttürecek bir adam tayin etmek geldi. Sonradan fikrini değiştirdi ve o zamanki Hristiyanların kullandığı nakus adı verilen tahta çan kullanmaya karar verdi. Fakat bu iki aleti de hiçbir zaman kullanmadılar. Çünkü ikinci Akabe'de biat eden bir hazreçli Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh bir rüya görmüş ve onu ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatmıştı. Üstünde 2 parça kumaştan yeşil elbiseli bir adam yanımdan geçti. Elinde bir nakus vardı ve ben, "Ey Allah'ın kulu, o kuşu bana satar mısın?" dedim. "Onunla ne yapacaksın?" diye sordu. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyi bir yol göstereyim mi?" Ben, "Nedir o yol?" diye sordum. Adam, "Allahu Ekber, Allah büyüktür demelisin." dedi. Ve bu ibareyi 4 kez tekrarladı. Sonra 2'şer kere aşağıdakileri okudu. "Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Haydi namaza, haydi kurtuluşa, Allah büyüktür." Daha sonra bir kez "Allah'tan başka ilah yoktur" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun hak bir rüya olduğunu söyledi. Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh'ten sesi çok güzel olan Bilal'e rüyasında duyduğu sözlerin aynısını öğretmesini istedi. Camiye yakın en yüksek evlerden biri Neccar kabilesinden bir kadına aitti. Bilal radıyallahu anh oraya her gün şafaktan önce gelir ve şafağın ilk ışıklarını beklerdi. Doğuda ilk solgun ışığı gördüğünde ellerini yukarı kaldırır ve şöyle dua ederdi. "Allah'ım, sana hamd ediyorum ve Kureyş'in Müslüman olması için senden onlara yardım etmeni istiyorum." Daha sonra ayağa kalkar ve ezan okurdu.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Aziz olmasan sen, alçalan bu gönül nasıl yücelir? Aziz olmasan sen, hep yerde gezmesi gereken bu yüz nasıl bakar? Yer göklere nasıl komşu olur yoksa? Unutulmuş tohumların başına nasıl ağaçtan taçlar konar?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: İşte yine o geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sıcak tebessümlerin öylesine özlendiği bir zaman. İşte yine o geldi. Yaradana teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, yaşamın bereketi için, işte yine o geldi.
7: Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız.
0: Radyo Hedef. Gönül frekansınız.
8: Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu derinden hissettiğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, sağlık ve afiyetle nice bayramlar dileriz.
9: İçinizdeki özlem.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Kurban ulaşmaktır. Kurban ulaşmak. Kurban paylaşmaktır. Kurban paylaşmak. Kurban mal ve can ile teslim olmaktır. Teslim olmak.
11: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasında. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından biri de dolanıyoruz. Bugün bayram.
12: İçinizdeki özlemimizden.
10: Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Hedef Radyo ailesi olarak Kurban Bayramınızı tebrik ederiz. Nice bayramlara.

münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadık. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadık.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Kurban Bayramı'nın milletimizin birliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri İslam dininin gösterdiği doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dilekleriyle. Hedef Radyo Yönetim Kurulu ve çalışanları. Bugün Kurban Bayramı. Kurbanlar Allah rızası için kesildi. Yürekler bir olacak, gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki 33 derslik bir yolculuğumuzun sonuna geldik. Alemlere rahmet olarak gönderilen aleyhissalatü vesselam efendimize binlerce kez salat ve selam olsun. 33 ders boyunca burada adını andığımız o güzel insanlara, o bahtiyar nesle, ashab-ı kiram efendilerimize selam olsun. 33 derstir beni yalnız bırakmadınız, bu sofraya talip oldunuz, beraberce talebe olduk. Sizlere de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Son dersimizin konusu hepimizin bir şekliyle yüreğinin bir sızısı. Çünkü duyarlı bir anne ve babanın evladını görmek istediği yerdir seccadenin üstü. Eğer bu konuda sıkıntılar yaşanıyorsa, bu konuda bazı arızalar varsa, böyle mühim bir konu biraz daha önem arz ediyor konuşmak ve anlamak noktasında. Onun için ben de dilim döndükçe yine muhteşem ahlakın sahibi olan sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliği çerçevesinde bu meseleyi biraz size arz etmek istiyorum. Bildiğiniz şeyleri hatırlatmak istiyorum. Unuttuğunuz şeyleri gündeminize tekrardan düşürmek istiyorum. Yanlış yaptığımız bazı şeyler varsa onları düzeltmek, eksik bıraktığımız şeyler varsa onları da tamamlamak istiyorum. Allah bu konuda bana yardım eylesin. İnşallah hak ve hakikat adına bana imkan versin. Sizlerin de anlayışlarını, fehimlerini açsın. Buradan bu manada alabileceklerimizi alarak inşallah bu meclisten ayrılmak hepimize nasip olsun. Dersin serlevhası göz aydınlığı, namaz ve çocuktu. Gözlerimizin aydınlığı olan iki şeyi aslında konuşuruz. Namaz ve çocuğu konuştuğumuz zaman. Biliyorsunuz Kur'an-ı Hakim'de, Furkan suresinde, yine Kasas suresinde, Hazreti Asiye'nin dilinde evladın, çocuğun göz aydınlığı olduğunu Rabbimiz beyan eder açık bir beyanla. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ise nebevi beyanlarıyla namazın göz aydınlığı olduğunu söyler. Hadisi biliyorsunuz, Nesai'de ve diğer kaynaklarda geçen hadise göre sallallahu aleyhi ve sellem bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Bazı hadis rivayetlerinde üç ifadesi de yoktur. Sizin dünyanızdan şunlar bana sevdirildi deyip Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz kılındı der. Efendimiz namazın göz nuru olduğunu da açık bir beyan ile ortaya koymuş olur. Hal böyle olunca biz çocuk ve namaz dediğimiz zaman eğer namaz sağ gözün aydınlığıysa çocuk sol gözün aydınlığı, eğer çocuk sağ gözün aydınlığıysa namaz sol gözün aydınlığıdır. İki gözün böyle bir yakın bağı vardır çocuk ve namazla. Dolayısıyla biz gözlerimizin nurunu ve gözlerimizin ferini konuşmuş oluruz böyle bir meseleyi konuştuğumuz zaman. Bu o günün dünyasında Müslümanların bildiği bir hakikatti. Sahabe namazdan da bahsedince göz aydınlığı diye bahsediyordu. Kendi çocuklarından, evlatlarından bahsettikleri zaman da böyle bahsediyorlardı. Ama çok ilginçtir. Müslim'de geçen bir rivayette düşmanların da bu bilgiyi bildiğini fark ediyoruz. Cabir bin Abdullah'ın bize naklettiği bir hakikattir bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir grup sahabiyle beraber Cüheyne oğulları denilen bir Arap kabilesinin üzerine bir sefer düzenler. O sefer sırasında sabahtan öğlene kadar şiddetli bir çarpışma olur. Öğle vakti gelince savaş durduğu bir anda da Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabı arkasına alır ve savaş meydanında bile olsa öğle namazını orada eda eder. Vakit ikindiye yaslandığı zaman Cibril-i Emin Muhammedül Emin'e bir haber getirir. O habere göre meğer karşı taraftaki müşrik ordusu demiş ki bunlar ne de olsa bir daha bir namaza duracaklar. Namaza durdukları zaman biz bunlara saldırır ve bunların işlerini bitiririz. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril-i Emin onların planlarını aktarırken Müslim'de geçen ifadenin aynısını okumak istiyorum size. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeye bildiriyor. İnnehu sete'tihim salatun hiye ehabbu ileyhim min evladi. Onlara bir kez daha bir namaz gelecek ki o namazı onlar evlatlarından daha fazla severler. Göz aydınlığı olan evlat, göz aydınlığı olan namaz, ama birinin birine tercih edilme meselesinde sahabenin yani o ilk neslin nasıl davranacağı yönünde işte böyle bir itiraf var düşman tarafından. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu sahabeye aktardığı için ashab-ı kiram da bu bilgiyi bize aktarıyor. Olayın ayrıntıları da ilgili rivayette var zaten. Sonrasında Efendimiz onlara korku namazı kıldırıyor. Hal böyleyken biz bugün iki göz aydınlığını konuşacağız. Ama birinin birine

feda edilme meselesi gündeme geldiği zaman neyin neye feda edileceğinin bilgisini de bilerek beraberce yürümeye çalışacağız. Ben ara ara sizi Medine zeminine götüreceğim. Ara ara Medine zeminine

bir, yaşları bir, iman heyecanları bir olan üç tane delikanlı sahabiden ve bu üç tane delikanlı sahabinin namaz hassasiyetinden bahsetmek istiyorum. Adları bir dedim. Adları üçünün de Haris, üçü de Medineli, üçü de Ensardan, üçünün de yaşı 17-18. Birinin adı Haris bin Malik, birinin adı Haris bin Hasan, birinin adı Haris bin Süreka. Bu üç tane insanın namaz meselesindeki duyarlılığını anlayalım ki Medine zemininde nasıl bir namaz sevdası var o ilk nesilde, özellikle de gençlerde, özellikle de yaşı 17-18 olan gençlerde bu iş nasıl, bunu bir anlayalım. Sonra gelelim bize, İstanbul zeminine. Niye bizde yok? Niye biz aynısını sergileyemiyoruz? Ne ihmal ediliyor ki bizde bazı şeyler istenilen oranda tesis edilemiyor sorusunu, sorgusunu soralım. Ondan sonra alacaklarımızı onun üzerine bina etmiş olalım. Ben size Haris bin Malik'ten başlayayım. Çok fazla detay vermeyeyim, anlatacak çok şeyim var. Siz biraz araştırın kim olduğunu. Mescitte geceleyen bir genç bu. Sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah vakti Mescid-i Nebevi dolaşırken onun Mescid-i Nebevi'de uyuduğunu görür. Şöyle ayağıyla onu hafif iteler. Haris'tir Haris. Anında Haris uyanır. Uyanır uyanmaz sallallahu aleyhi ve sellemin sorduğu soru: Haris'tir, bu gece nasıl sabahladın? Sen bu geceni nasıl ihya ettin? Nasıl geçirdin? Ya Haris, keyfe esbahte? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz sabah namazlarında ya da sabaha doğru sahabeyle karşılaştığı zaman genelde iki soru sorardı. Bazen bu gece içinizden rüya gören var mı derdi. Bilirdi ki o ilk nesil, o Kur'an cemaati, o sünnetle yoğrulan cemaat gündüzü hayır üzere olduğu için gecesi de hayır üzeredir. Dolayısıyla gecelerinde de salih ve sadık rüyalar görürler. O rüyalar ikram-ı ilahidir, mübeşşirat-ı ilahidir, iltifat-ı Rabbani'dir. Öyle olduğu için mesajlar barındırır. Sallallahu aleyhi ve sellem de görenlerin üzerinden görmeyenlerin dünyasına, elbette ki biz de onların içerisindeyiz, görmeyenlerin dünyasına mesaj aktarma adına kim bu gece bir rüya gördü anlatsın der. Varsa eğer o gün ashabın içerisinde rüya gören anlatırdı, sallallahu aleyhi ve sellem de o rüyayı tabir ederdi. Eğer yoksa Efendimiz kendisi görmüşse ben gördüm der, kendi rüyasını anlatırdı. Bazen de bu soruyu sorardı: bu gece nasıl sabahladın? Nasıl bir hal senin üzerinde zuhur etti? Sen nasıl ihya ettin geceni? Yine bunu sorarken de herkese sormuyor Efendimiz. Kime soracağını çok iyi biliyor. Şöyle bir hadis kitaplarını karıştırın. Sorularından bir tanesi Muaz İbni Cebel'e sorulmuştur. Mesela Muaz da bambaşka şeyler söylemiştir. İşte o sorunun muhataplarından bir tanesidir Haris bin Malik. Nasıl sabahladın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namazla, mescitle barışık bir insan verdiği cevap şudur: ya Resulallah, gerçek bir iman sahibi olarak sabahladım. Ya Haris, her sözün bir iddiası, bir ispatı, yani bir hakikati vardır. Gerçek manada iman üzere sabahladığını söylüyorsun. Bu sözünün ispatı nedir? Ya Resulallah diyor, gündüzümü oruçla, gecemi kıyamla geçirdim. Şu anda öyle bir ruh haleti içerisindeyim ki cennet ehlinin birbirleriyle konuşmasını, cehennem ehlinin de birbiriyle konuşmasını duyar gibiyim. Vallahi şöyle ellerimi kaldırdığım anda sanki Rabbimin arşının saçaklarını tutacak gibiyim. Sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir sevinir ki: ey Haris'tir, desene sen,
tepeden tırnağa iman keser.

kesilmişsin. Desene senin halin böyle. Tepeden tırnağa iman kesilen birisi. Haris bin Malik'in böyle bir duruşu, böyle bir hali var. Gelin ikinci Haris'e, Haris bin Hassan'a. Genç, 17-18 yaşlarında evlenmiş. O gün Medine'de bir adet var, o adet bizde de var. Damat birkaç gün ortalıkta gözükmez. Medine'de de o gün bilinen bir adettir bu. Ama düğün sabahı, sabah namazı Mescid-i Nebevi'de ilk saflarda oturuyor Haris bin Hassan. Onu tanıyan arkadaşları hemen yanına koşuyorlar. Biraz onunla mizah olsun diye bir şeyler konuşuyorlar. Haris diyorlar, ne iş bu? Düğün sabahı Mescid-i Nebevi'de en öndesin. Yoksa gelini mi beğenmedin? Bir anda ses ciddileşiyor. Namaz sevdalısı, namazı yaşayan, namazı hayat tarzı haline getiren bir yiğidin sözü bu. Ben evlendim diye sabah namazından ve peygamberin mescidinden mahrum mu olacağım? Beni peygamberin mescidinden de sabah namazından da mahrum edecek geline de düğüne de lanet olsun. Böyle bir yiğit işte. Nasıl anlarsınız? Nasıl algılarsınız? Nasıl bugünün dünyasına taşırsınız bilmem. Üçüncü Harisimiz Haris bin Süreka. O Enes'in akrabasıdır. Enes'in halasının oğludur. Enes bin Malik de onun dayısının oğludur. Rübeyye binti Nadır onun anası. Namaz sevdalısı bir genç. Ama bunun diğer iki Haris'ten biraz daha farklı bir özelliği de var. Aynen dayısının oğlu Bera İbni Malik gibi her namazın arkasından ellerini dua için kaldırdığı zaman Allah'ım şehadet, Allah'ım şehadet diye yanan birisi. Hani Bera İbni Malik'i biz bir serlevha altında anlamaya çalışmıştık. Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyen bir yiğit. O da onun halasının oğlu. Aynı huy onda da var. Ellerini her namaz sonrası açtığında salatın arkasından şehadet şehadet diye yanan birisi. Ne olacak? Allah ona Bedir'de nasip edecek. Ama ne halde? Bedir daha başlamadan su içerken karşı taraftan Hibban İbni Arıkan isimli Mekke müşriği bir ok gönderecek ona. O ok saplanacak boğazına ve o anda şehit olacak. 14 şehitten bir tanesidir ve Bedir meydanının ilk şehididir. Efendimiz onu orada defnedecek. Hadise Medine'ye ulaşacak. Annesi Rübeyye üzülüyor. Neye üzülüyor? Savaş başlamadan şehit olmuş ya. Acaba oğlum şehit olarak kabul edildi mi? Acaba şehadet mertebesine erdi mi diye bir endişesi var. Bu endişesini Efendimizle paylaşmak için Efendimiz Medine'ye girer girmez onun huzurunda. Ya Resulallah diyor, oğlumun nasıl öldüğünü biliyorum. Allah aşkına söyle, oğlum şehit oldu mu ve cenneti kazandı mı? Nedir sallallahu aleyhi ve sellemin sözü? Rübeyye, sen ne diyorsun? Ne cenneti? Senin oğlun Firdevs cennetlerinde şimdi. Bir cennet ne ki? Onlarca cennetle Allah onu mükafatlandırdı. Senin oğlun Bedir'in ilk şehididir diyor. Eğer öyleyse ne gam yerim diyor. O andan sonra da artık sevincini izhar ediyor. Harisler böyle. Sadece Harisler değil. Abbad İbni Bişri anlatsam size öyle. Saplanan oku ayağından çekilirken namazda duran Ali'nin hali öyle. Salat ya emir el müminin salat dedikleri zaman ölüken dirilen Ömer öyle. Yüzlerce namaz hadisesi, namaz hassasiyeti, namaz sevdası okuruz biz asr-ı saadetten. Peki niye bizde olmaz? Bizde bir şey mi eksik? Biz biraz farklı mı algılıyoruz meseleyi ki bu hadiseler hep tarihte anlatılır, tarihte konuşulur da

Medine zemininden İstanbul zeminine pek gelmez. Şimdi bunları biz anlattığımız zaman itirazlar hazır. Ben sizin adınıza itirazları söyleyeyim. Bir, onlarda Hazreti Peygamber'le çağdaş olma avantajı var. E biz bundan mahrumuz. Haksız mıyız bu itirazda? Bilmiyorum, şimdi geleceğiz. İki, onlarda Medine gibi bir zeminde yaşama avantajı var. Biz Medine zemininden de mahrumuz. Onlarda sahabe gibi bir çevre var. Düşünün, Hassanların önünde arkasında Ebu Bekir var, Ali var, Osman var. Örnekler böyle. Etraflarında canlı örnekler ve canlı şahitler görüyorlar. E biz bundan da mahrumuz. Öyleyse eğer bu iş asr-ı saadet gibi olmayacak. Bunu baştan kabul edelim, bu itirazlar çerçevesinde öyle mi içselleştirelim meseleyi? Yoksa meseleye farklı bir çerçeveden mi bakalım? Kıymetli kardeşlerim, siz artık benim cümlelerime alıştınız. Ben ara ara 3 tane soru soruyorum. Sahabe olmak mümkün mü? Sahabeyi sevap itibariyle geçmek mümkün mü? Sahabe gibi olmak mümkün mü? 3 sorunun cevabı belli. Sahabe olmak mümkün mü? Hayır. Sahabeyi sevap itibariyle geçmek mümkün mü? Hayır. Şu anda bile onlara sevap yazdırıyoruz. Peki sahabe gibi olmak mümkün mü? O kapı kapanmıyor. Kıyamete kadar da açık. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı belki olamayacağız ama inşallah yaşadığımız çağın sahabisi olacağız. İnşallah yaşadığımız çağda imanımıza şahadet ederek, şahitlik ederek bu çağın sahabisi olma adına bir gayret ortaya koyacağız. Unutmayın, çok güzel bir ifadedir. Abdullah İbni Mübarek için kullanılır ki 3. nesilden biridir o. Peygamber görmeden sahabi olan zat. Var mı böyle bir şey? Varmış. Varmış ki 3. nesilden Abdullah İbni Mübarek için kullanılıyor. Dolayısıyla o kapı sonuna kadar açık. Sen o kapıyı zorlamaya çalış. Şunu unutma. Evet, sohbeti risaletin kendine özgü bir insibağı var. Yani oraya giren boyalanır. Bunu biz inkar etmiyoruz. Sohbeti risaletin kendine özgü bir inikası var. Yani bir yansıması var. Aynadır, o ayna yansıtır. Peygamber aynasıdır, bambaşkadır. O farklıdır. Peygamber ikliminin, sohbeti risaletin kendine göre bir incizabı var. Yani cezbe hali var, farklı bir ruh hali var, farklı bir manevi hali var. Eğer Allah bize de nasip etseydi, biz de kömür olarak girer, elmas olarak çıkardık. Nice kömür olarak girenler girdi oraya, elmas olarak çıktılar. Tarih bunun şahididir. Ama Allah bizim hakkımızda böyle bir takdirde bulunduysa, geriye dönerek bizim bu manada bir şey sorgulamaya hakkımız yok. Hatta Miktat İbni Amr'ın bir sözü var bu konuda. Çok önemlidir bu. Bir gün genç Müslümanlarla, yani 2. nesilden, tabiinden olan nesille oturmuş sohbet ederken biri diyor ki, ne mutlu peygamberi gören gözlerin sahibi içimizde. Ah keşke biz de yaşasaydık o günler. Biz de onlar gibi bahtiyarlardan biri olsaydık. Bu sözde bir şey var mı? Masumane ve iştiyakla söylenen bir söz. Ama bu sözde bir şey var sahabe için. Anında gadaplanıyor Miktat İbni Amr. Sakın öyle demeyin diyor. Vallahi biz nice adamlar gördük. Siz onları görseydiniz adam zannederdiniz. Hatta bir deyim kullanıyor. Her biri bir hurma ağacına benzerdi. Ama onlar Kabe'nin komşusu olmalarına rağmen, her gün Resulullah'ı görmelerine rağmen imansız olarak burunları üzerine devrilip gittiler. Halinize şükredin ki iman Allah sizlere nasip etmiş. Miktat İbni Amr'ın demediğini de ben diyeyim. Bizim önümüze bir seviye konulmuş. İmanı elde ettik ya.

0: Şimdi nedir ulaşılması gereken o menzil? Ashab kalitesinde imanı elde etmek. Zaten derdimiz o. Onu konuşuyoruz, onu konuşmaya çalışıyoruz. Hal böyleyse dostlar, bizim bahaneleri, itirazları söylerken bu manada biraz daha dikkatli olmamız lazım. Bakın, yolumuzun rehberi olan aleyhissalatü vesselam Efendimizin bizim sahabi gibi olamayacağımızı beyan eden haberleri var. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Bazen 1'e 10, bazen 1'e 50 bizi ashab kalitesindeki imana yaklaştıracak. Ne demek istiyorum, açayım. Yani bazen sahabenin yaptığı 10 iyiliğin birini yaptığımız zaman Allah o 1'i 10 sayacak. Bu haberi veren Efendimiz. Bazen de oran yükseliyor, 1'e 50 oluyor. Yaptığımız bir iyiliği Allah 50 ile çarpacak, 50 katıyla sevaplandıracak. Sahabe bir yapınca bir kazanınca, biz bir yapınca 50 kazanacağız. Bu müjdeyi de veren sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? O devrede yaşamakla bu devrede yaşamanın avantajlarını ve dezavantajlarını dengeleme adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hevasından ve hevesinden konuşmayan sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi bize veriyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor.

0: okumak istiyor.
1: Okutmak ister misin?
0: Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
2: Türk Eğitim Vakfı TEV.org.tr
3: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.

Kurban, bizi Hazreti İbrahim'in itaatine, Hazreti İsmail'in teslimiyetine yönlendirerek, sıkıntı ve imtihanlara karşı Rabbimize kurban olma ve Rabbimize dost olarak sıkıntılarımıza çözüm bulma yollarını gösterir. Kurban, Allah'la kurbiyet kurmaktır. Kurbiyet, Allah'la yakınlık kurma, Rabbe yakınlıkla istikamet ve huzur bulma makamına kavuşmadır. Zaten kurban kesmenin temel amacı Allah'ın rızasını kazanarak ona yaklaşmaktır. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu söylediklerim sizin zihin dünyanızda bir dipte dursun. Bunlar işin temeli. Asıl meselemize gelelim. Çocuklarımızı namaza alıştırma. Bu söylediklerimle yakından bağları var bunların. Bu konuda hepimizin zihin dünyasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir hadis var. Nedir o hadis? Efendimiz diyor ki 7 yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin. 10 yaşına geldi mi kılmadığı takdirde ne yapın? Dövün mü? Dövün. Korkmayın, söyleyin. Siz bugün modern dünya bunları yumuşatıyor, bakmayın. Hadis böyle geçiyor. Şimdi bu hadisin, bu ilk naklettiğim hadisin bir sebebi nüzulü var. Yani bir vurudu var, zemini var. O zemini bir anlamamız gerekir. Hadisi bize nakleden sahabi efendimiz Sebre İbni Ma'bet radıyallahu anhudur. Hazreti Sebre hicretin 5. yılında Müslüman oluyor. Özellikle birkaç tane hadis söyleyeceğim. Ravilerine de dikkat çekeceğim çünkü oradan bir yere geleceğiz. Orada hicretin 5. yılında Müslüman olunca Medine'nin dışında bir yerde oturuyor. Yani bir köyde ara ara Medine'ye geliyor. Geldiği bir anda da Efendimiz aleyhissalatü vesselama böyle bir şikayetini dile getiriyor. Ya Resulallah, çocuklarda namaz konusunda şöyle sıkıntılar var diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu sözü onun üzerine söylüyor. 7 yaşına geldi mi çocuğa namazı emredin. 10 yaşına geldi mi kılmadığı takdirde dövün. Şimdi parantez içerisinde hafifçe dövün de yazılıyor. O hafifçeyi de başka hadislerden yola çıkarak bazı mütercimler koyuyor. Ben bizatihi birebir tercümesini verdim size. Tirmizi'nin rivayetinde ise çocuğa namazı 7 yaşında öğretin, kılmadığı takdirde 10 yaşında dövün var. Yine Ebu Davud'da Amr İbn As ne zaman Müslüman oldu? Hicretin 7. yılına doğru, bu önemli bizim için. Çocuklarınıza onlar 7 yaşındayken namazı emredin. 10 yaşında olunca namazdaki ihmalleri olursa onları dövün, yataklarını da ayırın diyor. Bu da Ebu Davud hadisidir. Son bir hadis söyleyeyim yine Ebu Davud'dan. Efendimiz orada da diyor ki çocuk sağını solundan ayırmasını bildi mi ona namazı emredin. Burada da yaş yok. Ne var? Efendimiz ne dedi? Sağını solundan ayırdı mı ona namazı emredin. Arkası yoktur. Hadis bu kadar devam ediyor. Peki aziz kardeşlerim, nasıl anlıyoruz biz bu hadisleri? Ben nasıl anladığımızı söyleyeyim.

Şimdi mikrofon bende olduğu için ben söyleyeceğim. Belki size dolaştırsaydık siz başka şeyler söyleyecektiniz. Ama ben bir iki tane söyleyeceğim. Birincisi şu. Diyoruz ki bugünün çocuklarıyla Medine'nin çocukları aynı değil. Dolayısıyla 7 yaş, 10 yaş o gün peygamber ikliminde olan çocuklar içindi. Biz bu yaşı hakiki olarak değil, mecazi olarak anlamalıyız. Bunu diyoruz. Doğru mu, yanlış mı onu bilmem. Şimdi ona geleceğim. İkincisi diyoruz ki buradaki darabe fiili yani dövdü, vurdu fiili hakiki değil mecazdır. Darabenin anlamlarından bir tanesi de alıştırın, terbiye edin, bir şekliyle onlara örnekler gösterindir. Dolayısıyla burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dövün dememiştir. Terbiye edin demiştir. Şiddet kullanmayı söylememiştir Efendimiz. Söylenen budur. Eğer biz bu konuda şiddet kullanırsak bu ters tepebilir. Allah korusun, şiddetin dili çocukta nefrete yol açabilir. Namazı sevdireceğimiz yerde nefret ettirebiliriz. Bunu da söylüyoruz. Bu konuda hadisleri değerlendiren açıklamalara baktığınız zaman göreceksiniz. Üçüncü görüşte şu diyorlar ki Hazreti Peygamber'in burada söylediği sözün bugün hayatta uygulama imkanı yok. Bu zor bir durum. Öyleyse eğer bu hadis biraz sıkıntılı. Ondan sonra da biliyorsunuz ulema-i azam çok güzel ifadeler kullanır. Bana göredir. Benim tanıdığım peygamber böyle bir şey demezdir. Ben Kur'an'a arz ettim bunun karşılığını bulamadım der. Biliyorsunuz o sözleri bir şeyler söyleniyor. Onun içinde hadis konusunda herhangi bir tenkide tabi tutmadan hüküm beyan eder. Şimdi benim aziz kardeşlerim hepsini ben değerlendirecek değilim ama ilk iki maddenin çok da yabana atılacak bir yönü yok. İki maddenin gerçekten açıklamalarında isabet noktasında bazı ipuçları da var. Sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarına baktığımız zaman da namazın talimi noktasındaki o fiili uygulamalar hadisin nasıl anlaşılması gerektiği noktasında bize aslında ipuçları veriyor. Biz bu manada farklı şeylere kapı açmadan biraz meselenin üzerinde yoğunlaşsak ve biz hadis üzerinde tefekkür ederek bazı şeyleri tespit etmeye çalışsak aslında cevamiul kelim olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir kısacık sözle ne kadar önemli şeyler söylediğini hemen yakalayabiliyoruz. Ben bu hadis üzerinden zaten bu meseleyi size anlatmak istiyorum. Onun için biraz meseleyi açacağım şimdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 7 yaşına gelince çocuklara emredin ya da öğretin dedi. 10 yaşta kullandığı, 10 yaşına gelinceye kadar da halen namaz istenilen oranda hayatlarında olmazsa onları dövün dedi. Ne demiş oldu sallallahu aleyhi ve sellem? 3 tane merhale bizim gözlerimizin önüne serdi aslında cevamiul kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi 0-7 yaş merhalesi. İkincisi 7-10 yaş merhalesi. Üçüncüsü 10 yaş ve yukarısı merhalesi. O hadiste bu var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 tane merhaleyi gözlerimizin önüne serdi. Ve kendi Medine zemininde de bunların uygulamalarına dair çok önemli adımlarda, izahlarda, sözlü ve fiili anlamda karşılıklarda bulundu. Gelin bu 3 tane zemini bazen Medine zemininde bazen İstanbul zemininde bir anlamaya çalışalım. Birincisi neydi? 0-7 yaş merhalesi. Medine zemini. Çocuk nasıl bir zeminde gözlerini açıyor? Ezanla hayatın durduğu bir zemin. Medine'den bahsediyoruz. Hadislerin tamamı Medine'de sonraki dönemlerde Müslüman olan sahabiler tarafından bize naklediliyor. Dolayısıyla Mekke ile bizim işimiz yok. Buradaki hadisler

direkt bize Medine ile alakalı bilgiyi veriyor. Hal böyle olunca Bilal'in sesi duyulduğu zaman, Abdullah İbni Ümmü Mektum'un sesi duyulduğu zaman hayatın durduğu bir Medine'den bahsediyoruz. 7 yaşına kadar çocuk annesini babasını böyle görüyor. Gözünü açıyor. Ezan okunduğu zaman hayat duruyor. Ezan okunduğu zaman mescide koşan bir baba, mescide koşan bir anne. Ezan okunduğu zaman, abdeste yürüdüğü zaman sapsarı kesilen bir baba ve anne. Namaza doğru yürüdüğü zaman tir tir titreyen bir baba ve anne. Bunları ben öylesine söylemiyorum. Sadece bir tanesini söyleyeyim. Hazreti Hasan abdeste gittiği zaman sapsarı kesiliyor. Namaza yürüdüğü zaman titriyor. Soruyor çocukları, baba ne bu hal? Oğlum diyor, Allah çağırıyor beni. Bak Allah'la gidiyorum görüşmeye. Her bir namaz Allah'la konuşmadır. Ben o randevuya, o buluşmaya gidiyorum diyerek tir tir namaza yürüyen bir nesil. Böyle bir nesil 0-7 yaş, o yaş grubuna kadar bunu gördüğü zaman Allah aşkına artık ondan sonraki süreçte namaz konusunda o neslin sıkıntısı olur mu? Şimdi siz diyeceksiniz ki hoca yine faturayı bize kesecek. E size keseceğim. Başka kime keseceğim? Anne ve babalar olarak biz bu konuda gerçek manada görevimizi yapmamamıza rağmen bazı şeyler bekliyoruz. Oturuyoruz televizyonun karşısında. Ezanın sesi ulaşıyor evin içerisine. E nedir? Biz tabii dünyayı yönetiyoruz ya, haberleri sonuna kadar, hava durumuna varana kadar dinlememiz lazım. Çocuk bizi görüyor. Ondan sonra yarım yamalak bir namaz, çocuk bizi görüyor. Ondan sonra ondan beklenen bir namaz, çocuk bizim söylediğimizi dinlemiyor. Dolayısıyla 0-7 yaşta Medine zemininde inanılmaz derecede bir temsiliyet var. Ama o temsiliyet bugün bizim hayatlarımızda yok. Olmadığı için tesir yok. Eğer olsaydı, size defaatle söyledim, bir daha söylüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem kızlarına, Zeynep'e, Rukiye'ye, Ümmü Gülsüm'e, Fatma'ya evlenene kadar namaz kılın demedi. Onlar evlenene kadar namaz kıldılar. Ama ne zaman evlendiler, evleri ayrıldı. Hazreti Fatma örneğini hatırlayın. 6 ay aleyhissalatü vesselam Efendimiz evlenmiş kızını, bir yönüyle Ali de onun oğludur, oğlunu sabah namazına uyandırmak için evlerine gitti. Neden? Bizde tam tersi. Biz küçükken yükleniyoruz, büyüdüğü zaman bizim işimiz bitti diyoruz. Ama böyle bir şey yok İslam'da. İslam'da babalık hükmü ölene kadar devam eder. 18 yaşına geldi mi bana kimse karışamaz diyenler başka. Ama bizde çocuk 60 yaşına gelsin, baba 90 yaşında olsun, baba babadır, çocuk halen çocuktur. Ve sorumluluk da böyle işler sonuna kadar. Öyle olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem namaz konusunda böyle bir hassasiyeti var. Evlenmiştir, ilk aylardır sıkıntılar olur, şeytan girer aralarına, bir şeyler olur. Onun için sabah namazında baba, o kurban olduğumuz baba, o evde uyanana kadar kapıyı çalarak bekleyecektir kapı önünde. İşte burada biz bu 0-7 yaş merhalesinde bu meseleyi çözmeyene kadar gerçekten namaz konusunda istediğimiz kaliteye varamayacağız. Çocuk bizi görmeli. Mesela şöyle, çocuklarımızı birbirimizden habersiz tecessüs yapmayalım da sadece manzarayı vermek için söyleyeyim. Baba nasıl evde diye bir sorsak, kaç tane çocuğumuz babayı seccade üzerinde resmeder? Benim babam bir namaz kılıyor, bir secdesi var ki o secdesi bambaşka diyecek kaç tane dedirtecek baba yiğit çıkar içimizde. Ama Medine zemininde var. Kaç tane değil, 1000 tane var. Olduğu için Harisler var. Olduğu için Abbad İbni Bişirler var. Öyleyse eğer aziz kardeşlerim, 0-7 yaş merhalesinde hayatımıza tesis etmemiz gereken temel kavram temsildir. Temsiliyet o
istenilen oranda tesis edilmediği oranda bu mesele olmayacak. Temsiliyet olacak. O temsiliyet çocuğa sözsüz namaz talimi adına bir şeyler söyleyecek. İkinci merhaleye gelin, 7-10 yaş merhalesi. Şimdi diyelim Medine zemini üzerinden konuşalım. Temsil ettiniz. Temsil etmenize rağmen olmayabilir mi? Olmayabilir. Geçen dersi hatırlayın. Hazreti Ebubekir temsil etmiyor muydu? Hem de ne biçim? Ama olmadı. İki tane oğlunun istenilen oranda bir müddet, bir zamana kadar kaliteyi elde edemedi. Sonra etti ama ne kadar zorlandı. 21 sene Abdurrahman için zorlandığını söyledim. Ne yaparsanız yapın temsil adına sizden beklenen ortaya konsa bile olmazsa olmayabilir. Peki olmazsa ne olacak? Olmadığı zaman işte orada devreye tebliğ girecek. Bakın öncesinde temsil var, sonra tebliğ var. Eğer bunları yer değiştirirseniz sözün tesirini kırarsınız ve boşuna konuşmuş olursunuz. Ama temsil ettiniz, temsil etmenize rağmen olmadı. Bu sefer tebliğ adına adımları atacaksınız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de bunun örnekleri var. 7 yaşında Hasan'ını önüne alıyor ve konuşuyor. Tirmizi'de geçen bir rivayet aktarıyorum size. Hasan'ım diyor, oğulcuğum 5 vakit namazını aksatmadan kıl. Sana şüpheli gelen her şeyi terk et. İçinde şüphe olmayan şeylere yönel. Doğruluktan asla ayrılma. Çünkü doğruluk insanın gönlüne huzur verir. Yalan ise insanı huzursuz eder. Tirmizi Kıyamet babının 61 numaralı hadisi. Efendimiz tebliği de yapıyor. Namazın tebliği de var. Aynı sözün bir başka versiyonu, bir başka rivayeti, bir başka muhtevada kendisine vakfedilen Enes bin Malik'e söylendiğini görüyoruz. Rivayet uzundur, ben sadece namazla ilgili kısmı size aktarayım. Enes'e diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Enes'ciğim ya Uneys, elinden geldikçe abdestli ol. Zira bu takdirde melekler daima sana rahmet okurlar. Bakın 10 yaşında bir çocukla konuşuyor Efendimiz. Öyle olduğu için söz böyledir. Elinden geldikçe abdestli ol. Zira bu takdirde melekler daima sana rahmet okurlar. Namazında ise daim ol. Onu asla bırakma. Böyle davranırsan melekler daima sana arkadaş olurlar. Rükû edince ellerinle dizlerini sıkı tut. Efendimiz şimdi işin talimine götürüyor sözü. Parmaklarını birbirinden ayır. Yani şöyle birleştirme, hafifçe ayır. Dirseklerini yanlarına yapıştırma. Ey oğulcuğum, rükûdan doğrulunca her uzvun tam olarak yerine gelsin. Zira Cenab-ı Hak kıyamet gününde rükû ve secde arasında bellerini tam doğrultmayana nazar etmez. Ey oğulcuğum ya Buneyye, secde edince de alnını ve ellerini tam yere koy. Horozun yeri gagalaması gibi gagalayıp kalkma. Yani öyle hızlı hızlı davranma. Sonra bakın Efendimiz nasıl bir benzetme yapıyor. Diyor ki köpeklerin veya tilkilerin yere yatışı gibi yere serilme. Namazda sağa sola nazar etmekten sakın deyip sözü başka noktalara doğru götürüyor. Tebliğ etmiş mi sallallahu aleyhi ve sellem? Yapmış. Temsil var, arkasından tebliğ de var. 7-10 yaş merhalesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında bir kavram daha görüyoruz. Çok önemli bu. Nedir o kavram biliyor musunuz? Tedriç. Zaten 7-10 yaş olması ondan dolayıdır. Efendimiz direkt de söyleyebilirdi. Ama ne yaptı? Basamak basamak işi istenilen noktaya vardırma adına gayret içerisinde oldu. Zaten tedriç sallallahu aleyhi ve sellemin taliminin
ana konularından bir tanesidir. Tedricen her şeyi Efendimiz kademeli olarak, aşamalı olarak yaptığı gibi namaz eğitimi de böyledir. Aşamalı bir biçimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavratmıştır. Burada madem söz geldi, yine namazla da alakalı olacak o tedrici yöntemine dair bir üç basamaklı yöntemi var Efendimizin, onu sizinle paylaşmak isterim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz meseleleri basitten zora doğru anlatırdı. Önce basiti, sonra zoru. Önce basit şeyleri söyler, algılamalar açılınca yavaş yavaş zora doğru götürürdü sözü. İkincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ön bilgiden gayeye doğru yürürdü. Önce bir ön bilgi verirdi, böyle bir zihinleri açardı. Mesela derdi ki, ey Müslümanlar, ey insanlar, müflis kimdir? Anında dikkatler yoğunlaşır. O zaman cevap gelirse gelir, gelmezse Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sahabe genelde bunu söyler. Efendimiz müflisin tarifini verirdi. Önce bir ön bilgi verirdi. Ne söyleyeceğini bir soruyla, mesela derdi ki, en hayırlı mümin kimdir? Dikkatler toplanır. Arkasından cevap bizatihi Allah aleyhissalatü vesselam Efendimizin diliyle söylenirdi. Üçüncüsü de müşahhastan mücerrede doğru hareket ederdi. Yani işin başında muhataplarının hissedeceği, göreceği, söylenince algılayabileceği meselelere değinir. Sonra yavaş yavaş biraz daha seviyeyi arttırırdı. Mesela çok zor bir mesele, ecel meselesi. Nasıl anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem? O kadar sade, o kadar güzel ki ancak o kadar anlatılır. Kader meselesi çok zordur izahı. Ama bakın hadis kitaplarına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün kendi muhataplarının anlayacağı basitlikte kader meselesini izah ediyor. Sözün burasında meseleyi namaz talimi noktasına getirdiğimiz zaman da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın namaz taliminde de bir tedriciliğinin var olduğunu görüyoruz. Ne yapmış bakın sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat buyurun, şöyle biraz açılın. Hava sıcak biliyorum, saat de ilerliyor ama konu mühim. Her zaman konuşulmaz bunlar. Onun için iyice bu meseleleri zihin dünyamıza oturtalım. Bunlar bize çok lazım olacak. Efendimizin tedricen namazı talimi. 5 tane basamağı var benim aziz kardeşlerim. Dikkatlice bunların ne olduğuna bir dikkat kesilelim. 1. Önce iman, sonra namaz öğretilmeli. 2. Önce muhabbet, sonra amel devreye girmeli. 3. Önce gündüz, sonra akşam gündem edilmeli. 4. Önce farzlar, sonra sünnetler hayata taşınmalı. 5. Önce yatsı, sonra sabah namazı tanıştırmalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın namaz talimidir bu. Evet, ben cümleleri ben seçtim ama uygulamalar bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Birincisi neydi? Önce iman, sonra namaz öğretilmeli. İmandan sonraki hakikattir namaz. Bir kere çocuk imanı kavramalı. Allah ne demek? Allah'a iman ne demek? İman hakikatleri ne demek? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman ne demiş oluyor? Bunları bilmeli. Çocuk bunları kendi dünyasında algılayabileceği bir şekilde almalı. Hatırlayın, geçmiş derslerde İbn Abbas'a Efendimizin iman talimini, bunların nasıl olacağını da öğreneceğiz oradan. Ne diyordu Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh? Çok önemli bir sözdür o söz. Kur'an'ın hıfzıyla uğraşan gençleri görüyor, memnun olmuyor. Aslında bir sahabi Kur'an'la uğraşan gençler görünce niye memnun olmasın? Ama mesaj başka bir yere götürecek. Gençler diyor, biz de Resulullah'ın yanında ergenliğe yürüyen gençlerdik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize Kur'an'dan önce imanı öğretti. Biz önce imanı, sonra Kur'an'ı öğrendik.
Önce imanı öğrendiğimiz için öğrendiğimiz her ayet bizim

imanlarımızı arttırdı. Ama bakıyorum size, siz Kur'an'ı ezberliyorsunuz, Kur'an'ı hıfzediyorsunuz. Ama imanı öğrenmediğiniz için bilginiz artıyor, imanınız artmıyor. Allah senden ebeden razı olsun. Ancak bu kadar güzel tasvir edilebilirdi. Gerçekten bugün derdimiz bu. Gerçekten bu manada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Onun için Kur'an kursuna gönderdiğimiz çocuklar namaza düşman olarak bize geri dönüyor. Onun için camilere gönderdiğimiz çocuklar bir ömür bir daha namaz kılmıyor. Onun için farklı emekler verdiğimiz çocuklardan istediğimiz şeyi alamıyoruz. Neden? Zeminde iman yok. Biz imanı öğretmeden bilgi yüklemeye başlamışız çocuklara. Ayetleri ezberlettiriyoruz. Yemek duasını ezberlettiriyoruz. Şu duayı ezberlettiriyoruz. Oku bakalım diyoruz. Okuyunca gururlanıyoruz. Bir sürü iş çeviriyoruz. Ama zeminde iman olmadığı için ne yazık ki onun üzerine ne bina edilirse temeli çürük bir bina gibi olmuyor işte. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize namazın tedricen taliminde de en başta bunu söylüyor. Önce iman, sonra namaz. İkincisi ney? Önce muhabbet, sonra amel. Önce sevsin. Muhabbet adına bir şeyler oluşsun yüreğinde. O muhabbet onda derinleşsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama karşı sevgi, sahabeye karşı sevgi yüreğinde derinleşmiş bir hale gelsin. Ondan sonra amel olsun. Zaten kusura bakmayın ama böyledir. Çocuk sevdiğini taklit eder. Kimi severse onun gibi konuşmaya, kimi severse onun gibi davranmaya, kimi severse onun gibi bir şekliyle meseleleri kendi dünyasından dış dünyaya aktarmaya çalışır. Öyle olunca eğer bizim de ikinci merhalede gündeme alacağımız şey ne olmalı? Önce muhabbet, sonra amel. Üçüncüsü, önce gündüz, sonra akşam gündem edilmeli. Bunu nereden çıkarıyoruz? Gelin Siyer'in sayfalarını çevirelim. Namaz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasına nasıl girdi? Nübüvvetle beraber. Miraç'la beraber giren beş vakit namazdır. O yanlışı düzeltelim. Nübüvvetle beraber namaz girdi. Ama nasıl? Cebrail'in fiili rehberliğinde iki rekat sabah, iki rekat akşam olmak üzere İki öğünde namaz Müslümanların gündemine girdi. Sonra da gece namazıyla iş taçlandı. Ta 11 yıl böyleydi. Sabah ve akşam bu kadar. Onun dışında herhangi bir namaz yoktu. Ne zaman namaz 5 vakit olarak teşrih olundu? Nübüvvetin 11. yılında Miraç'la beraber. Bu bilgi bize bir şey söylemez mi? İnanın çok önemli şeyler söyler. İşte buradan biz çıkarıyoruz. Önce gündüz, sonra akşam gündem edilmeli. Dördüncüsü, önce farzlar, sonra sünnetler hayata taşınmalı. Tedricilik bu. Çocuğun hemen önüne siz 7-10 yaş grubu hemen önüne 40 rekatlık namazı dayatırsanız korkutursunuz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de 4 rekatlık farz namaz hiç kılmadı. Miraç'tan sonra da mı? Miraç'tan sonra da. Ne zaman 4 rekat farzlar kılınmaya başladı? Ne zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye geldi? Mescid-i Nebevi inşa edildi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki rekatlı farzların arkalarına iki rekat daha ekledi. Dört rekatlık farzlar Medine'de böylece gündeme geldi. Dolayısıyla buradan bir tedricilik var işte. Sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında var olan bu davranışlar, bu tavırlar bize bu işin talimi adına da ipuçları veriyor. Öyleyse eğer bu manada önce farzlar, sonra sünnetler hayata taşınmalı. Taşınmalı mı muhakkak? Kesinlikle taşınmalı. Bakın size bir ipucu daha vereyim. Eğer 20 yaşına kadar çocuklara sünnet namazlarını kılma noktasında bir alışkanlık kazandırtmazsak
ondan sonra o da zor.

20'den sonra artık farklı bir biçimde dikiş tutar tutmaz o Allah'ın bileceği bir şey. Ama genelde bu manada sıkıntılar yaşanıyor. Onun için tedricilikteki ölçü kesinlikle gündemden düşürülmemeli. Ama bu konuda çok da gevşek davranılmamalı. Hemen farzlar baktınız ki evet karşılık buldu. Arkasından sünnetler de farklı bir dille, güzel bir ikramla o çocukların dünyasına bir şekliyle taşınmalı. Beşincisi, önce yatsı, sonra sabah namazıyla tanıştırılmalı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çocukların namaz talimi konusundaki uyarılarından dolayı böyle bir şeyi bizler de yapabiliriz. Önce yatsı, akşamın son namazını belli bir miktar o kılındı. Yaş baktık 10 yaşına doğru geliyor. Ondan sonra sabah namazları da gündem edilmeli ve çocuk bu manada ona da alıştırılmalı. Şimdi bana demiyorsunuz değil mi hocam? Biz sabah namazlarının problemi yaşıyoruz. Nerede biz çocuklara bunu söyleyeceğiz? Bana onu derseniz ben de derim ki ocağımız batmış zaten bizim. Eğer şu cemaatte bile biz o problemi halen konuşacaksak ne diyeyim? Allah bizi ıslah etsin diyeyim, başka da bir şey demeyeyim. Üçüncü merhale, 10 yaş ve yukarısı. Bu merhalede aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne dedi? 10 yaşına kadar kılmazlarsa, gevşek davranırlarsa dövün dedi. Tam bir haftadır araştırıyorum. Şimdi size emanet edeceğim. Belki siz farklı şeyler yakalar, bana farklı şeyler söylersiniz. Ben aleyhissalatü vesselam Efendimizin ya da bir sahabinin 10 yaşına gelmiş de namaz kılmamış, namaz kılmadığı için de dayak yemiş bir rivayet görmedim. Hadis külliyatında en azından benim ulaşabildiklerimi şöyle bir irdeledim bulamadım. Demek ki Medine zemininde yok. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem o sözü bize söylemiş. Hani birileri diyordu ya o söz bizimle alakalı değil. O söz bizimle alakalıymış. Demek ki biraz biz bu meseleyi üzerimize alarak anlamak durumundaymışız. Peki biz 10 yaşına geldi ya da yaş ilerledi gidiyor. Namazlarda halen gevşeklik var. Nasıl davranacağız? 3 kavram kullandım aziz kardeşlerim. Ne olur bunları iyice zihninize kaydedin. Çünkü bunlar bize işin yolunu, yöntemini gösteriyor. Temsil, tebliğ ve tedriç. Şimdi de 2 tane kavram daha veriyorum. Tadil ve taltif. Eğer 10 yaş üzerinde namaz ihmali konusunda sıkıntı varsa 2 kavramla çözebiliriz onu. Nedir o? Tadil ve taltif. Ne demek tadil? Düzeltme, denkleştirme, düzleştirme, düzgünleştirme, varsa aşırılıklar, aşırılıklardan giderip itidal çizgisine getirme. Şimdi dövün meselesi işte burada geliyor gündeme. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sözü söylediyse bu sözün muhakkak bir uygulama sahası var. Ancak biz Efendimiz'den şunu da öğrendik. Her muhataba, her söz %100 biçimde taşınmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği talim sahalarından en önemlilerden bir tanesi şudur. Muhataba göre söz söyler. Girer yazın sıcak günü Ebu Bekir Hücre-i Saadet'e. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yürüyüşünü, oturuşunu düzeltmez. Onun arkasından Ömer girer, aynı haldedir. Osman girdiği zaman Efendimiz düzeltir üstünü, farklı bir hale girer. Osman'la öyle karşılıklı konuşur. Ayşe anamız akıllıdır. Her ayrıntıyı yakalar, onu da yakalar. Niye ya Resulallah? İkisi senin kayınbaban, bu ise senin damadın. Yaş olarak da onlardan farklı değil. Neden o ikisine yapmadığını Osman'a yaptın diye sorduğunda ne diyecekti sallallahu aleyhi ve sellem? Osman utangaç adamdır. Beni o halde görse konuşmaya mecali kalamaz. Onun için ben düzelttim halimi ki rahat davransın benim yanımda. Ne dedi iman ettiğiniz peygamberiniz? Muhatabınıza göre söz söyleyin. Şimdi çocuğunuzu baba olarak, anne olarak tanırsınız. Çocuğunuz eğer bir tokatla adam olacaksa esirgemeyin kardeşim, esirgemeyin. Bazen

Bir tokadın yapamayacağı şeyleri başka şeyler yapamayabilir. Yani burada klasikleşmiş ve herkese aynı elbiseyi takdim etme gibi bir yanlışa kapı açmamamız lazım. İnsanlar tabiat tabiat farklı farklı. Söylersin bir çocuğa sözle uslanır, söylersin bir çocuğa taltifle yola gelir. Bir çocuk da vardır ki ille yiyecek bir tokat, ille bir sert uslup görecek babadan ya da anneden. Bunu görmeyene kadar eğer gelmiyorsa itidal çizgisine, bu modern rüzgara kapılıp da farklı şeylere meseleyi çekmenin hiç alemi yok. İşte oradadır o zaman tadil, farklı bir biçimde çocuğu hizaya çekme adına bize ipuçları verir. Bir örnek vereyim size. Ömer İbn Abdülaziz, bakın sahabiden de değil, 3 nesil sonrasından söylüyorum. Babası Medine'de onu bir muallime emanet ediyor. Salih İbni Kaysan isimli bir alime. İyice gözle diyor, onu yetiştirme noktasında hassas ol, en ufak bir tavizde verme. Ömer İbnül Abdülaziz kurban olduğumuz 10 yaşlarında uzatmış saçlarını şöyle. O yaşlardaki heyecan saçlarını tarıyor. Aynanın başında biraz zaman geçiriyor. Ve böyle bir dalgınlıkla bir gün cemaatle namazı aksatıyor. Namazı aksatmıyor, dikkat buyurun. Medine zemini. Cemaatle namazı aksatıyor. Mektup yazıyor hocası, babası Abdülmelik Abdülaziz'e. Diyor ki böyle böyle saçlarına takıldı ve bir vakit namazı aksattı. Cevabi mektup geliyor. Hemen götür berbere ve saçlarını sıfıra kazıt. Bunu anında yap, bir daha da böyle bir şey yapmasın. Mektup gelince artık durur mu? Hemen onu yapıyor. Ömer İbn Abdülaziz sonra bize anlatıyor. Çok üzüldüm diyor. Ama sonra babama o kadar dua ettim ki saçlarımdan beni kurtardı da cemaatle namaz aksamadı. Bakın tadil yola getirdi. Bir adım bir şekliyle hizaya getirdi. Dolayısıyla bu konuda eğer o gerekliyse, öyle bir şey yapıldığı zaman fayda sağlanacaksa, tanıyacaksınız çocuğunuzu ve onu yapmaktan da geri kalmayacaksınız. Bu işin tadil meselesi. Meselenin taltifine gelelim. Şimdi bazı çocuklara namaz konusunda dünyevi hedefler belirleyebiliriz. Hiçbir mahsuru yok bunda. Oğlum sen şu kadar gün namazına dikkat edersen sana şöyle bir hediye. Artık gerçi çocuklarımızı ufak hediyeler kesmiyor. Her şeye kavuştukları için ne desen boş da, ama diyelim dediniz, o da tatmin oldu. Böyle bir şey demekte bir mahsur yok. Ancak burada şöyle bir usul var. Yine sünnetten çıkardığımız bir usul. Her zaman karşılıklı bir biçimde bir şey yapılırsa bu çocuğun ileride şahsiyetinin zedelenmesine sebep olabilir. Hep dünyevi hedef. Namaz kıl, hediyeyi al. Şunu yap, hediyeyi kap. Bunu yap, hediye yap. Hiçbir şeyi Allah için yapmayacak mı bu çocuk? Onun için ne diyor ulema biliyor musunuz? Çocuklara bazen bedelsiz hediye verin, bazen ise hiçbir şey istemeden o hediyeyi verdiğiniz gibi bir şey isteyerek de hediyeyi verin. Yani iki türlü de bu işi davranın, iki türlü de davranarak onu belli bir terbiye sahasına çekebilirsiniz. Taltif noktasında eğer çocuk belli bir kaliteye varacaksa, o manada da siz istediğinizi yapabilirsiniz. Allah bu manada hepimize güç ve kuvvet ihsan eylesin. Zor bir iştir, gerçekten zordur. Ama bunlar biraz daha sünnet perspektifinde ele alınarak, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları çerçevesinde, onun rehberliği ve sahabenin rehberliği çerçevesinde ele alınırsa biraz olsun dertlerimize derman olabilecek ipuçları burada. Mevla bunları anlamayı, algılamayı hepimize nasip etsin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, 10 derstir size çocuklarla alakalı bir şeyler anlattım. Onun öncesinde 10 derste aile ahlakıyla alakalı bir şeyler anlattım. Onun öncesinde de 13 derste ticaret ahlakı ve birkaç tane hayatın diğer alanlarına ait ahlaka ait dersler yaptım. Yani toplam bu sezon

Biz çok mu vahdet halinde? Ümmet 1 milyar 700 milyon darmadağın. Biz evde 4 kişiyiz, 5 kişiyiz. Biz de darmadağınız. Zaten biz darmadağın olduğumuz için ümmet bu halde. Eğer biz küçük ümmetler olan ailelerimizi vahdet haline getirebilseydik, inanın büyük ailemiz olan o koca İslam ümmeti de vahdet haline gelecekti. Önümüz yaz. Geçmiş dönemlerde söyledim. Önemine binaen bir daha söylüyorum. Evimizde bu vahdeti sağlayacak 5 tane temel vazifemiz var. Aslında 5 adım bu. Bunları yaparsak Allah'ın izniyle vahdeti sağlayacağız. Nedir onlar? Sofra vahdeti, sayfa vahdeti, sevgi vahdeti, seyahat vahdeti, seccade vahdeti. Birincisi sofra vahdeti. Ben de sizinle aynı zeminde yaşıyorum. İstanbul'un şartlarını bilmez miyim? Ben de sabah kahvaltı yapmadan çıkıyorum eve. Sadece akşam varıyorum eve. Eğer akşam da normal bir saatte varabilirsem. Ama ne olursa olsun en az bir öğün yemeği aile fertleri olarak sofra başında yemek durumundayız. Bunu yapmazsak eğer vahdet olmaz evimizde. Sofranın başı, unutmayın da o güzel sözü, sofralar suffalardır, evlerin suffalarıdır. Oturacaksınız hanım, siz, çocuklar. Yerken bir taraftan da sohbet edeceksiniz. Onu bize yanlış öğretmişler sofrada konuşulmaz diye. Herhalde çok yedirmek için onu söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Ağızda lokma varken konuşma ama sofrada konuş. Çok konuşursan az yersin. Sünnet de odur zaten. Dolayısıyla sohbet adına o zeminleri mümkün mertebe kullanalım. İnanın vaazların, sohbet meclislerinin tesir gösteremediği nice şey sofra başlarında tesir ediyor. Onlarca örneği var. Asr-ı Saadet'ten zaman geçti. Size fazla bir şey söylemeyeceğim. İkincisi nedir? Sayfa vahdeti. Ne kastediyorum? Ne olur? Pazartesileri, perşembe akşamları yani cuma akşamları. Yarım saat çok mu? Yarım saat. Şöyle ev halkını alsak etrafımıza, açsak Allah'ın kelamını, şöyle bir iki ayet, arkasından bir iki meal, versek çocuğumuzun eline Riyazu Salih'ini oku. Her evde Riyazu Salih'in okunduğu zaman sanki konuşan sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan duyuyor gibi oku deyip onu dinleme adına bir şey yapsak zor mu Allah aşkına? Yarım saat televizyonlar kapansın. Kitaplar açılsın. Bir kampanya bu. Yarım saat televizyonlar kapansın, kitaplar açılsın. Eğer biz bunun tadına varırsak var ya, o sihirli kutuları evden dışarı atarız zaten. Bir alsak tadını, tadını almadığımız için bir türlü hayatımıza girmiyor. Ama o sayfa vahdeti bambaşka bir şey sağlayacak bize. Bu da işin ikinci ayağı. Üçüncü ayağı ne? Sevgi vahdeti. Neyi kastediyorum? Sevdiğimiz şeyleri ailenin efradıyla aynı şey noktasında yoğunlaştırmak. Biraz daha açayım. Derdimiz var bu konuda. Sen geliyorsun buraya, hanımı getirmiyorsun. Hanım da gidiyor mahallede Kur'an kursuna. Orada başka bir kaynaktan besleniyor. O beslendiğini sana satıyor. Sen buradakini satıyorsun. Çatışma var evde, anarşi var ve böyle ne sıkıntılar yaşanıyor, neler neler duyuyoruz. Ancak biz eğer sofrayla midelerimizi, sayfayla akıllarımızı, sevgi ile kalplerimizi aynı kaynaklardan doyurursak vahdet oldu. Allah'ın izniyle biz İslam ümmetiyiz. Bir daha söylüyorum. Sofrayla midelerimizi, sayfa ile akıllarımızı, sevgi ile kalplerimizi aynı kaynaklardan doyurursak vahdeti tesis ettik. İşte üçüncü ayak da bundan dolayı önemli. Dördüncüsü seyahat vahdeti. Alın yazdır şöyle 3-5 günde olsa
o yolculuğun tadını beraberce yaşayın çoluk çocuğunuzla. Sohbet edin, yolda konuşun, farklı farklı bir şeyler söylensin. O ayrıca bir

0: bir tat, ayrıca bir güzellik katacaktır. Beşincisi ise seccade vahdeti. Onunla da kastım şu: hiç değilse bir vakti evde cemaatle, evin efradıyla beraber kılmak. Siz imamsınız, oğlunuz müezzin, anne cemaat, varsa diğer çocuklar da arkada cemaatler. Allah aşkına siz kul olarak böyle bir eve şahit olsanız kalbiniz yerinden çıkar gibi olur değil mi? Beşer olur olarak bizi heyecanlandırıyor o manzara. Siz varsayın melekleri nasıl sevindirir o manzara. Allah hepimize bunu tattırsın inşallah. Ayşe anamız diyor ki, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen Medine'de çocuklar görürdü. Ya da bazen çocuklar getirilirdi Efendimiz'e. Ya Resulallah şu çocuğumuza bir dua et diye Efendimiz şöyle bir dua ederdi: Allah'ım onu iyi, muttaki ve reşit kıl ve onu İslam üzere büyüt. Aynı duayı ben de hepimizin çocuklarına, bütün ümmetin çocuklarına yapıyorum. Allah'ım bizim bütün çocuklarımızı iyi, muttaki ve reşit kıl ve onları İslam üzere büyüt. Sen onların ellerini bırakma, onları kurda, kuşa, şeytana, şeytanlaşmış insanlara yem etme. Aziz kardeşlerim, son ders olduğu için biraz vakti uzatalım, bir şey olmaz. Size söyleyeceğim birkaç şey daha var, sözlerimi toparlayacağım zaten. Allah izin verirse, bir daha nefes verirse, hayat verirse, vadeyi ondan başka hiç kimse bilemez. Buluşur muyuz, buluşmayız mıyız? Ancak o bilir. İnşallah 18 Ekim 2014 Cumartesi günü buluşacağız. Bismillah diyeceğiz. Muhteşem ahlak derslerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uzunca bir ara vermiş gibi gözüküyoruz ama Siyer Vakfı kardeşlerimiz öyle rahat bırakmaz sizleri, korkmayın. Şimdi önümüzde bir Ramazan var, Bedir gecemiz var inşallah, Kadir gecemiz var. Ramazan için özel programlar var. Onlarla ilgili kardeşlerimiz sizlere bazı açıklamalarda bulunacaklar. Ancak onun öncesinde, yani 18 Ekim'in öncesinde yepyeni bir program hazırlamış kardeşlerimiz. Geçen sene biz burada Zilhicce ayının ilk günlerinde kurban ahlakı diye bir ders yaptık. Ve ben o dersin bidayetinde de Zilhicce'nin ilk 10 gününün faziletine ait bazı şeyler söyledim size. O günlerin oruçlu geçirilmesiyle ilgili, o günlerin gecelerinin ihya edilmesiyle ilgili. Elhamdülillah içinizden birçok arkadaş hem oruç tuttular o günler, hem de o günleri çok güzel bir biçimde ihya ettiler. Kardeşlerimiz bunu görünce diyorlar ki, o zaman biz Zilhicce'nin 10 gününü Zilhicce geceleri diye bir programla taçlandıralım. Bir sünneti ihya etme adına, ahir zamanda ölmüş bir sünneti ihya etmenin insana ne kazandıracağının müjdesini Efendimiz veriyor size, biliyorsunuz. Bu maksatla Allah izin verirse 24 Eylül Çarşamba akşamından başlayacak, 3 Ekim Cuma akşamı, yani Arefe akşamına kadar 10 günlük bir program. İftarlı, iftardan sonra da eskarla, evratla, sohbetle taçlandırılmış bir program. İnşallah bu programlara hepiniz hem iştirak edeceksiniz, hem de ihya etme adına, oruçlarla da taçlandırma adına bir gayret içerisinde olacaksınız. Şimdiden onun haberini vermiş olayım size. İçinizden bazı arkadaşlar böyle hayırlara bizi niye ortak etmiyorsunuz diye bana bazen serzenişte bulunuyorlar. Bu tarz hayırlara ortak olmak isteyen kardeşlerimizle, ayrıca Oğuzhan kardeşimizle irtibata geçebilir. Bir diğer husus, önümüzde bir Ramazan var. Artık o bizim bir geleneğimiz oldu. Biz her Ramazan'da ne yapıyoruz? İki hatim okuyoruz. Bedir gecesinde okuduğumuz ilk hatmin duasını yapıyoruz. Kadir gecesinde ikinci hatmimizin duasını yapıyoruz. Size emanet ediyorum. İnşallah yine ikişer hatim okuyacaksınız. Bedir gecesinde toplandığımız gün, İslam ümmeti içerisinde şu anda Uhudlar yaşayan coğrafyalar, başta Suriye olmak üzere, Mısır olmak üzere, Çeçenistan olmak üzere, dünyanın dört bir tarafında, en başta da Mescid-i Aksa'mızda, oraların Bedir yaşamaları için inşallah okunan o hatimleri oradaki mücahitlere ve müvahhitlere hediye edeceğiz. Ama bu sene bir de bir acımız oldu biliyorsunuz. Soma'da yüreğimiz yandı. Bedir gecesindeki hatimlere 301 tane kardeşimizi de inşallah dahil edeceğiz. Onlar da duamızın bir parçası olacaklar. Kadir gecesinin hatimlerini yine her sene olduğu gibi evlatlarımıza, yine aynı şekilde evlatlarımıza hediye edeceğiz. Şimdi ben sizden şöyle bir şeyi de tavsiye olarak size söylüyorum. Yaparsınız yapmazsınız bilmem ama hatim okuduğunuzu biliyorum. Bunu da size söylüyorum. Artık ister tutar ister tutmazsınız. O iki hatimden bir tanesini şöyle bir mealli tefsirle okusanız var ya, nurun ala nur olur. Siz bilirsiniz. İster okur ister sadece metni okursunuz. Şimdi aziz kardeşlerim, soruyorsunuz yazın ne okuyalım? Yaz 4 aylık bir süreç. Bu 4 aylık süreç içerisinde de size 2 tane kitap tavsiye edeceğim. Bu 2 kitap da biraz sonra size söyleyeceğim Suffa meclislerinin ana konusu olduğu için size fayda sağlayacak. Ötekileri de alayım. Kitaplardan birisi şu. Fatmatüzzehra Kamacı Hanımefendi'nin çok güzel hazırladığı Hazreti Peygamber'in günlük hayatı başlığı altında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mescid-i Nebevi'deki hayatını anlatan bir kitap. Bir yönüyle ibadet, bir yönüyle toplumsal ayağı bize anlatıyor. Bu kitabı ben size yazın okumanız için tavsiye ediyorum. Bu bir. İkincisi, size İslam İlmihali tavsiye ediyorum. Çünkü biraz sonra size söyleyeceğim. Suffa meclislerinin ana konusu bu sene İlmihal. Ona ait birkaç şey söyleyeceğim zaten. Hazırlığımızı şimdiden yapalım diye ilmihallerimizi okuyacağız. Şimdi Türkiye'de yaşadığımız şu coğrafyada iki tane uç var. Biri diyor ki ilmihal okumayın, Kur'an okuyun. Biri de diyor ki Kur'an okumayın, Kur'an'ı siz anlamazsınız, ilmihal okuyun. Biz de ortadan bir şey çıkarıyoruz. Diyoruz ki hem Kur'an okuyun hem ilmihal okuyun. Niye birbirleriyle yarıştırıyorsunuz? Niye birbirlerinin önüne birbirlerinin rakibi diye takdim ediyorsunuz? İlmihal nedir biliyor musunuz aziz kardeşlerim? İlmihal bir Müslümanın asgari oranda bilmesi gereken dini mükellefiyetlerdir. Sadece ibadet değil. Bunun içinde akaid var. Bunun içinde ahlak var. Bunun içinde ibadet var. Bunun içinde muamelat var. Dolayısıyla bir Müslümanın asgari oranda bilmesi gereken bilgiler bunlar. Dolayısıyla ben özellikle bu ilmihali sizlere tavsiye ediyorum. Yaz boyunca okumanızı da hasreten istiyorum. Şafii olan kardeşlerim var içinizde. Şafii olanlara da İmam Nevevi'nin Minhacını tavsiye ediyorum. İnşallah Şafii olan kardeşlerimiz de bunu okusunlar. Şimdi gelelim son maddeye, onunla da bitireceğim zaten. Bu sene elhamdülillah 3. senemiz Suffa meclislerinde. Sayıyı tam bilmiyorum ama herhalde 200'ün üzerinde mi? 202. Evet, 200'ün üzerinde ders halkası memleketin birçok yerinde, burada da içinizdeki kardeşlerim de var. Hassaten bunu önemsiyoruz. Çünkü bu meclisler bize farklı bir biçimde bereket olarak ihsan olunacak. Allah'ın evlerinden bir evde Allah'ın kulları diz dize vererek Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini öğrenme adına gayret içerisinde oldukları zaman, meleklerin nasıl o sofraya, o meclise iştirak ettiklerini sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan ediyor. Hatta bir hadiste nasıldır biliyor musunuz? Acayip bir benzetmedir. Oturdunuz, halka kurdunuz. Evde siz bu manada bir şeyler yapıyorsunuz. Bir spiral düşünün şöyle. Dolanmaçlı dolanmaçlı dolanmaçlı arşı alaya kadar melekler de size refakat ediyor. Bu güzellikten mahrum olmama adına bütün kardeşlerimin, şu anda beni internetten dinleyen dünyanın neresinde olursa olsun oradaki kardeşlerim de, herkes muhakkak bu meclis meselesine önem vermeli ve bu konuda hassasiyet içerisinde olmalı. Birinci sene elhamdülillah hadisi 32 derste bitirdik. Bu sene siyeri bitirdik. Şimdi önümüzde ilmihal dersimiz var. İlmihal'in müfredatını da biz vereceğiz. Ben yaz boyunca onunla uğraşacağım. Yepyeni bir müfredat size inşallah takdim edeceğim Eylül ayının sonlarında. Müfredatı da hazır bir halde, iki ayda bir meclislerin muallimleriyle de yapacağımız özel dersle beraber bu meclis meselesini önemseyeceğiz. Öyle bir hale getireceğiz ki inşallah meclisi olmayan hiç kimse kalmayacak. Böylelikle de Allah'ın rahmetine muhatap olma adına gayretlerimizi artıracağız. Kıymetli kardeşlerim, uzattıysam, kızdırdıysam, sıktıysam, sadece bugün değil geçmişi de katarak söylüyorum, hakkınızı bana helal edin. Benden tarafta eğer bir hak varsa, ki ben hak olduğuna inanmıyorum, sadece mükellefiyetimizi ve sorumluluğumuzu yerine getiriyorum, ama siz hüsnü niyet besleyerek hak var diyorsanız ananızın sütü gibi size helal olsun. Tek bir duam var. Allah son nefesimize kadar, ne kadar vademizi takdir buyurmuş onun bileceği iş, son nefesimize kadar bizi hak ve hakikat yolundan ayırmasın. Amin. Bizi onun bunun hakikatine değil, kendi hakikatine muhatap kılsın. Amin. Gerçek manada İslam'ı öğrenen, İslam'ı yaşayan, öğrendiklerini, bildiklerini bilgiçlik yaparak ona buna satma değil, aynen sahabi hasbiliğinde öğrenen ve amel eden, yani bilgi öncelikli değil amel öncelikli adım atan o ilk bahtiyarların yolunu izleyenlerden bizi etsin. Amin. Ve bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefislerimizle baş başa bırakmasın inşallah. 21 tane hatim okumuş kardeşlerimiz, Allah kabul eylesin. Bir tane de bana okumuşlar, Allah razı olsun kardeşlerimizden, şifa olsun diye. Onun da duasını yaparak bitirelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ım okunan bu Kur'anları, bu Kur'an-ı Kerimleri, bu hatim-i şerifleri dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Her harfine, her kelimesine, başta okuyanlar, okuyanlar olmak üzere bütün okunanlar içinde sen sevaba vesile eyle ya Rabbi. Sen bizleri Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Rahlenin önünden ayırma ya Rabbi. Yolculuğu bitirip bir yolculuğa başlamak gibi Fatiha'dan Nas'a, Fatiha'dan Nas'a, hayatımızın sonuna kadar bizi rahlenin önünde daim eyle ya Rabbi. Senin önünde, senin dergahı ubudiyetinde kaim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, çocuklarımızı konuştuk ve onları sana emanet eyledik. En emin sensin ya Rabbi, sen onlara sahip çık. Sen onları bizlere bırakma ya Rabbi. Bizleri de bizlere bırakma ya Rabbi. Aciziz, noksanız, günahkarız. Allah'ım sen bizlerin günahlarını affeyle. Eksiklerimizi tamamlamamıza yardımcı ol ya Rabbi. Noksanlarımızı tamamlama adına bizlere fırsat ver ya Rabbi. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle, şeytanlaşmış insanlarla, şeytanla baş başa bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dünyanın dört bir tarafında şu anda sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimiz var. Sen en yakın zamanda, en garip zamanda onlara rahmet eyle ya Rabbi. Nüsret eyle ya Rabbi. Onlara bedirler yaşattır ya Rabbi. Bizleri yolundan ayırma ya Rabbi. Senin yolundan habersiz olan binler yaşıyor bu memlekette. Namazdan, Kur'an'dan, Efendimiz'den mahrum yüz binler var bu memlekette. Allah'ım bizleri vesileler kıl. Onlara senin mesajlarını ulaştırma noktasında bizlere yardım eyle ya Rabbi. Senin dinini onlara ulaştırma noktasında azmimizi, gayretimizi, çabamızı daha da ziyadeleştir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin, içinde bulunduğumuz şu güzel ayı, Şaban-ı Muazzama'yı hakkıyla ihya etmeyi bizlere nasip eyle. Gelecek olan Ramazan-ı Mübareke'ye hazırlıklı bir biçimde ulaştır bizleri ya Rabbi. Bedir'in gecesini, Kadir gecesini hakkıyla ihya etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri ihlastan, ihsan şuurundan ayırma ya Rabbi. Bizleri birbirlerini sevenlerden eyle ya Rabbi. Sevgimiz sadece ve sadece senin rızan için olsun ya Rabbi. Sadece senin rızan için sevmeyi bizlere kolaylaştır ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle. Son nefesimizi iman üzere tamamlayarak huzuruna gelmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahire davana enil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kurban Bayramı'nın milletimizin birliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri İslam dininin gösterdiği doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın. Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dilekleriyle. Hedef Radyo Yönetim Kurulu ve çalışanları.
13: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Hedef.

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru.

0: Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
2: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
1: İnsaf bunun neresinde?
2: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
1: Artık ok yaydan çıktı. Muhammed'i korumaya ant içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
3: Ne yaptın sen?
4: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak! Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
5: Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız.
6: Ey Velid'in babası! Gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?
7: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı.
0: 12. Bölüm.
7: Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısı sürüyor. Özellikle köleler akla hayale gelmez işkenceler görüyorlardı. Bunlardan biri olan Habbab bin Eret bir demirci ustasıydı. Zanaatıyla sahibine iyi para kazandırırdı. Sahibi olan kadın onun Müslüman olduğunu öğrendiğinde ateşte kızdırdığı demirlerle Habbab'ın sırtını dağlamış ve ömrünün sonuna kadar geçmeyecek izler bırakmıştı. Habbab bir gün arkadaşlarıyla beraber peygamberimize gelerek durumunu arz etti.
8: Ey Allah'ın Resulü! Bizim için Allah'tan yardım dileyemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin?
7: Resulullah ashabının bu durumuna çok üzülüyordu. Onlara sebat göstermeleri için şöyle dedi. Sizden önceki ümmetler içinde öyle mazlum kişiler vardı ki, müşrikler tarafından yakalanır, onun için yerde bir çukur kazılır, o kişi o çukurun içine gömülürdü. Sonra büyük bir testere getirilir, onun başı üzerine konulurdu da başı iki kısma ayrılırdı. Bir başkasının da demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve sinirleri taranırdı da bu işkenceler o mümini dininden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki bu din kesinlikle tamamlanacaktır. Öyle ki biniti üzerinde bir kimse tek başına San'a'dan Hadremevt'e kadar gidecek de Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Müşrikler sundukları uzlaşma tekliflerini kabul etmeyen peygamberimizi yeni bir görüşme yapmak üzere davet ettiler. Ümeyye bin Halef sözü aldı.
9: Ey Muhammed, sana sunduğumuz teklifleri kabul etmedin. İsteğin liderlikse lider yapalım. Paraysa istediğin miktarı verelim dedik, reddettin. Şimdi senden başka bir şey isteyeceğim. Bunu yaparsan sana inanırız.
7: Peygamberimiz bu konuşmanın hayırla sonlanacağını düşünerek umutlanmıştı. Ne diyecek diye beklerken Ümeyye şöyle dedi.
9: Biliyorsun, yaşadığımız yer suyu az, geçimi zor bir şehirdir. Seni bize gönderen Rabbine yalvar da bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getirsin. Burada bizim için bereketli ırmaklar akıtsın. Ha, geçmiş babalarımızdan bir kısmını da dirilsin. Bunlardan biri de Kusay bin Kilab olsun. O doğruluğuyla bilinen ulu bir kişiydi. Ona soralım bakalım, dediklerin doğru mu yoksa asılsız mıdır? Eğer o seni tasdik ederse senin peygamber olduğuna kanaat getiririz.
7: Peygamberimiz, ben ne böyle bir şey talep ederim ne de siz bunu görseniz inanırsınız. Ben Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Söylediklerimi kabul ederseniz dünyada da ahirette de karlı çıkarsınız. Reddederseniz bana sabretmek düşer, dedi.
9: Ey Muhammed. O zaman seni tasdik edecek bir mucize getir bize. Rabbine dua et, senin yanında bir melek göndersin. Ayrıca senin için bağlar, bahçeler, köşkler, altından ve gümüşten hazineler yaratsın. Madem peygambersin, çarşılarda bizim gibi rızık için dolanıp durma.
10: Madem peygambersin, çarşıda bizim gibi dolanıp durma.
9: Muhammed, bak aklıma ne geldi. Biz meleklere taparız. Onlar Tanrı'nın kızlarıdır. Melekler gelip de seni tasdik ederse sana inanırız.
7: Peygamberimiz, ben böyle mucizeler göstermek için gönderilmedim. Dediklerimi yaparsanız sizi cennetle müjdelemek, inkar ederseniz de cehennemle korkutmak için gönderildim, dedi.
11: Cehennem mi dedi?
5: Rabbin bizi azap mı edecek?
11: Hadi o zaman, Rabbin bizi dediği gibi cezalandırsın.
12: Göğü üzerimize parça parça düşür.
5: Ya da nasıl isterse öyle yapsın.
11: Bunlar olmadıkça sana inanacak değiliz.
7: Peygamberimiz, bu bana ait bir iş değildir. Allah size dilediğini yapar, dedi. Ebu Cehil atıldı.
12: Ey Muhammed! Rabbin seninle oturup konuştuğumuzu biliyor mu? Şu söylediklerimizi duyuyor mu? Hiç sanmam. Biz bunları bir adamdan öğrendiğini ve söylediğini düşünüyoruz. Rahman dediğin de bu adam değil mi? Vallahi biz buna asla inanmayız. Rahman adındaki bir adama da tapacak değiliz. Seninle uzlaşmaya çalıştık ama yine kabul etmedin. Bu yolda ya sen ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz.
13: Ey Muhammed! Eline bir merdiven alarak gökyüzüne çıkıp oradan senin söylediklerini doğrulayacak 4 melek getirmedikçe sana asla inanmayacağım. Getirsen de inanacağımı sanmıyorum ya.
7: Bu cümleleri söyleyen peygamberimizin halasının oğlu Abdullah'tı. Yakın bir akrabasından bu sözleri duymanın verdiği üzüntüyle o ortamı terk etti. Müşrikler doğru yolu bulmak için çabalamıyorlar, yalnızca içlerindeki kini kusuyorlardı. Müşrikler bir gece Darun Nedve'de toplanarak bu meseleye kesin bir çözüm bulmaya karar verdiler. En iyi çözüm Hazreti Muhammed'i ortadan kaldırmaktı. Fakat onun öldürülmesi demek kabileler arasında çıkacak büyük bir savaş demekti. Bu riski göze alabilecek bir yiğit gerekiyordu. Ebu Cehil sözü aldı.
12: Artık yeter! Ne yapsak bu adamı geri döndüremiyoruz. Bir adamın isteyebileceği her şeyi teklif ettik. Her şeyi! Daha ne istiyor? Derdi aramızda kargaşa çıkartmak. Babayı oğla, kardeşi kardeşe düşürmek. Bunun tek bir çözümü var. Onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım. Onu öldürecek kişiye benden 100 kızıl deve ve istediği kadar altın var.
5: İyi de buna kim cesaret eder?
11: Ebu Talip geçen gün meydan okumadı mı?
5: Sadece öldürenle kalmaz. Onun tüm kabilesini de cezalandırırlar.
14: Ben yaparım. Muhammed'i ben öldürürüm.
12: Ömer bin Hattab. Böyle bir cesareti de ancak sen gösterirdin. Senin gibi gözü pek delikanlıları her zaman sevmişimdir.
5: Tek başına mı öldürecek?
11: Bu kadar cesaretli olduğunu tahmin etmezdim.
12: Ömer, senin bu yeni yetmelere olan düşmanlığını bilmeyenimiz yok. Kureyş'in en güçlü, en cesur adamlarındansın. Hadi şu beladan kurtar bizi.
11: Hadi görelim seni Ömer.
5: Bu işi yapsan yapsan sen yaparsın.
7: Ömer o zaman 33 yaşındaydı. Deli doluydu. Öfkelendiği zaman önünde hiçbir şey duramazdı. Verdiği sözü tutmak için kılıcını kuşandı, Kabe'yi tavaf ettikten sonra Safa tepesine doğru yola çıktı. Peygamberimiz ve ashabı buradaki Darul Erkam'da toplanıyorlardı. Ömer'in hayatında iki yüzlülük hiç olmamıştı. Muhammed'i öldürecekse bunu gizliden yapmayacaktı. Gidecek ve gerekirse etrafındakilerle çarpışacak, onu yok edecekti. Yolda Nuaym'a rastladı.
15: Ömer böyle

0: kılıcını kuşanmış nereye gidiyor? Çok da öfkeli. Yoksa Resulullah'ın yanına mı gidiyor? Onu durdurmanın bir yolunu bulmalıyım.
1: Hayrola Hattaboğlu, nereye böyle?
2: Arapların arasına tefrika düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum. O bizim ilahlarımıza dil uzattı.
1: Vallahi sen çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in arkadaşları onun etrafında pervane gibi dolaşıyor. Farz et ki bu işi becerdin. Akrabaları seni yeryüzünde bırakırlar mı?
2: Birinin bunu yapması gerek. Beni öldüreceklerinden korkarak onun istediğini yapmasına izin mi vereyim? Sen de mi Muhammed'den yana oluyorsun?
1: Ömer.
2: Yoksa sen de mi atalarının dininden döndün?
1: Sen beni bırak. Evvela kendi ailene bak.
2: Ne diyorsun sen?
1: Kız kardeşin Fatıma ile eşi Saad Müslüman oldular.
2: Bu nasıl olur? Nasıl böyle bir işe kalkışırlar? Hattaboğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha? Önce onlara hesap soracağım.
1: Sakin ol biraz. Bu ne öfke?
2: Çekil önümden.
1: Allah Saad ile Fatıma'nın yardımcısı olsun. Durdurmasaydım doğrudan Resulullah'ın yanına gidecekti. Şimdi en azından önlem alabiliriz. Gidip haber vereyim.
3: Ömer hiddetle kız kardeşinin evine gitti. Kapıyı yumruklamaya başladı. Habbab bin Eret içeride Kur'an okuyor, kardeşi ve eniştesi onu dinliyordu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Taha,
2: ma açın kapıyı! Açın çabuk!
5: Abim geldi. Çok öfkeli.
6: Ne yapacağız?
5: Habbab, sen şuraya saklan hadi.
6: Tamam.
7: Geçiyorum ana.
5: Abi, hayırdır bu ne biçim kapı çalma?
2: Çekil önümden.
5: Abi ne oluyor?
2: Bir ses duydum. O neydi?
5: Kendi aramızda konuşuyorduk.
2: Hayır. O Muhammed'in sözlerine benziyordu. Sizin de din değiştirdiğiniz doğru mu?
8: Ömer, gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi?
2: Ne dedin? Ya, dur. Bir daha söyle.
5: Yapma.
2: Al sana. Ne olur. Al bakalım.
6: Fatıma. Ne yaptın sen?
5: Ne duymak istiyorsun Ömer? Gerçekleri mi? Sana söyleyeyim. Biz Müslüman olduk. Allah'a ve Resulüne iman ettik. Hadi elinden geleni yap. Bizi döndüremeyeceksin.
2: Fatıma, sana zarar vermek istememiştim.
5: Her şeyi yumruklarınla çözebileceğini zannediyorsun. Şu adam sana ne yaptı?
2: Okuduğunuz şeyler size nasıl böyle tesir edebiliyor? Biraz önce okuduğunuz o sayfayı bana verin de Muhammed'e gelen bu şeye bir bakayım.
5: Ona zarar vermeyeceksen ve hakarette bulunmayacaksan veririz.
2: Korkmayın. Bir şey yapmayacağım. Sadece okuyacağım. Sonra da size teslim edeceğim.
5: Habbab, gelebilirsin. Korkma.
2: Habbab, senin olduğunu tahmin etmeliydim.
5: Seni hiddetli görünce onu saklamıştık abi.
2: Duyduğum ses sana aitti değil mi? Elindekine bakmama müsaade eder misin?
3: Ve Ömer eline aldığı sayfadaki ayetleri okumaya başladı. Okudukça fikirleri değişiyor, içini tatlı bir sıcaklık sarıyordu.
2: Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz.
9: Müjde ya Ömer. Resulullah'ın duasının senin hakkında gerçekleşeceğini umuyorum.
2: Ne duası?
9: Kulaklarınla duydun. Dün gece şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, İslamiyet'i ya Ebul Hakem bin Hişam'la ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir.
2: Öyle mi? O şimdi nerede?
9: Ona bir zarar vermeyeceğine yemin edersen sana yerini söylerim.
2: Allah adına ant veriyorum. Ona bir zarar vermeyeceğim.
3: Kureyş'in en cesur, en korkusuz gençlerinden olan Ömer'in kalbi yumuşamış, okuduğu ayetlerin Allah kelamı olduğuna kanaat getirmişti. Allah Resulü'nü öldürmek üzere harekete geçmişti, ancak bu yolun sonu bambaşka bir yere çıkıyordu.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde...

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için

0: Ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.

Cabir radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah kurban bayramında alacalı, boynuzlu ve iğdiş edilmiş iki koç kesti. Koçları kesmek üzere yatırıp kıbleye yöneltince, şüphesiz ki ben bir muvahhid, Allah'ı bir tanıyıcı olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Ve şüphesiz benim namazım da, hayatım da, ölümüm de hiçbir ortağı olmayan alemlerin Rabbi Allah'ındır. Ben böyle emrolundum. Ben bu ümmette Müslüman olanların ilkiyim. Ayetlerini okudu. Ve ey Rabbim, bu kurban bize sendendir. Senin rızan için kesiyoruz ve sana ulaşacaktır. Ey Rabbim, Muhammed ve ümmetinden bunu kabul buyur. Bismillahi Allahu Ekber deyip sonra koçu kesti buyurmuştur.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Ebu Zerr'in Hüveytib'i İslam'a davet etmesi ve onun da İslam'a girmesi. Hüveytib bin Abdülüzzah şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in Mekke'ye girdiği o fetih senesinde çok korkmuştum. Evimi terk ettim. Çocuklarımı emin olacakları yerlere dağıttım. Ben de Avf kabilesinin bahçelerinden birinde gizlendim. Ben oradayken bir de baktım ki Ebu Zer el-Gıfari geliyor. İkimizin arasında eskiden beri bir dostluk vardı. Dostluk da daimi bir şekilde hıyanete mani olurdu. Fakat ben ondan kaçtım. Bana, ''Ey Eba Muhammed, niçin kaçıyorsun böyle?'' dedi. Ben de, ''Korkuyorum'' dedim. Ebu Zer, ''Senin için herhangi bir korku yoktur. Sen tamamıyla Allah'ın emniyeti altındasın'' dedi. Bunun üzerine yanına vardım ve ona selam verdim. Bana, ''Evine git'' dedi. Ben de, acaba evime varabilir miyim? Benim için böyle bir imkan var mıdır? Andolsun ki ben evime diri olarak varacağımı zannetmiyorum. Beni yolda öldürmeseler bile evime gelerek öldürürler. Bunun için de çoluk çocuğum çeşitli yerlerdedirler dedim. Ebu Zer el-Gıfari bana, çoluk çocuğunu bir yere topla. Ben evine kadar sana eşlik ederim dedi. Birlikte yola koyulduk. Şöyle bağırıyordu. Hüveytib emniyet almıştır, eman almıştır. Sakın hiç kimse onu rahatsız etmesin. Sonra Ebu Zer gidip durumu Hazreti Peygamber'e anlattı. Hazreti Peygamber, öldürülmelerini emrettiğim insanlar hariç bütün insanlara eman vermedik mi? Buyurdu. Bunun üzerine kalbim mutmain oldu. Çoluk çocuğumu evime getirdim. Daha sonra Ebu Zer yanıma gelerek bana şöyle dedi. Ey Eba Muhammed! Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Bütün halk seni geçti. Birçok hayır fırsatlarına kaçırdın. Ama daha birçok hayır vardır. Resulullah'a gel, Müslüman ol. Resulullah insanların en şefkatlisi, akrabalık bağlarına en çok gözeteni ve en hayırlısıdır. Onun şerefi senin için de şereftir. Onun izzeti senin için de izzettir, dedi. Ona, peki seninle birlikte Resulullah'a gidelim, dedim ve onunla birlikte Batha'da bulunan Hazreti Peygamber'in yanına gittik. Yanında Ebu Bekir ile Ömer vardı. Ben Ebu Zer'e, Hazreti Peygamber'e nasıl selam verilmesi gerektiğini sordum. O da, ey Peygamber, selam senin üzerine olsun. Allah'ın rahmet ve bereketi de senin üzerine olsun, de, dedi. Ben de böyle selam verdim. Hazreti Peygamber, ey Hüveytib, selam senin de üzerine olsun, buyurdular. Bunun üzerine, şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de Allah'ın Resulüsün, dedim. Hazreti Peygamber, seni hidayete erdiren Allah'a hamdolsun, dedi ve benim Müslüman olmama sevindi. Benden bir miktar borç istedi. Ona 40.000 dirhem verdim. Onunla beraber Huneyn ve Taif'e gittim. Bana Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Hüveytib bin Abdülüzzah şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği zamana kadar, milletinin dini üzerinde kalan Kureyş büyüklerinden hiçbirisi benim kadar fethe karşı değildi. Fakat Allah'ın takdiri değişmez. Ben müşriklerle beraber Bedir'de bulundum. Orada alınacak birçok ibret vardı. Meleklerin bizi öldürdüklerini, yerle gök arasında esir ettiklerini gördüm. O zaman, bu kişi kötülüklerden korunmuştur dedim ve gördüklerimi hiç kimseye söylemedim. Mağlup olarak Mekke'ye döndük. Kureyş'te tek tek Müslüman oluyorlardı. Hudeybiye gününde ben de oradaydım. Sulh'ta bulundum. Barış işi gerçekleştirilinceye kadar Orada bir takım işler gördüm. Tüm bunlar İslam'ı kalbimde artırdı. Fakat Allah Teala'nı dilediğinde

Ben başkası olmuyor. Hudeybiye sulhu yazılırken ben şahitlerin en sonuncusuydum. Şöyle dedim: Kureyş Muhammed'den ancak hoşuna gitmeyen şeyler görecektir. Ben o gün Hazreti Peygamber'le savaşma taraftarıydım. Ertesi sene anlaşma gereği Hazreti Peygamber umre yapmak için geldiğinde bütün Kureyşliler Mekke'den çıktılar. Süheyl bin Amr'la ben Mekke'de kalanlar arasındaydık. Bizim görevimiz vakit tamam olduğunda Mekke'den çıkartmaktı. 3 gün bittikten sonra Süheyl bin Amr'la birlikte Hazreti Peygamber'e giderek "Vakit tamam, artık memleketimizden çıkınız." dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Bilal, güneş batmazdan önce Müslümanlardan bizimle gelen hiç kimse Mekke'de kalmasın." buyurdular. Haris bin Hişam'ın Müslüman olması. Mekke fetholunduğu gün Haris bin Hişam, Abdullah bin Ebi Rebiya ile birlikte Ümmü Hani binti Ebi Talib'in hanesine gittiler ve onun himayesine sığındılar. Ve "Biz senin himayendeyiz." dediler. Ümmü Hani de onların himayesine aldı. Daha sonra Hazreti Ali de onların bulunduğu eve geldi. Onları görünce kılıcını kınından çekti. Fakat Ümmü Hani onlarla Ali'nin arasına girdi ve onun boynuna sarılarak, "Sen bütün insanlar arasında bunu benim evimde mi yapacaksın? Önce beni öldür, sonra onları," dedi. Hazreti Ali kız kardeşine, "Sen müşriklere eman mı veriyorsun?" dedi ve çıktı. Ümmü Hani der ki, "Hazreti Peygamber'e gittim ve ona şöyle dedim: Ey Allah'ın Resulü, benim annemin oğlu Ali'den çektiğim nedir? Elinden neredeyse kurtulamayacaktım. Müşriklerden olan 2 kişiyi himayem altına aldım. O ise öldürmek için onlara hücum etti." Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Onun böyle bir hakkı yoktur. Sen kime eman veriyorsan biz de ona eman veririz. Senin himayene aldığını biz de himayemize alırız," dedi. Bunun üzerine eve döndüm. Onlara bu haberi verdim. Onlar da evimden çıkarak kendi evlerine gittiler. Daha sonra birisi gelip Hazreti Peygamber'e, "Haris bin Hişam'la Abdullah bin Ebi Rebiya'nın yakınları arasında oturup, boyalı elbiseler içinde, gururlu bir şekilde kendilerini övüp durduğu haberi geldi." Hazreti Peygamber, "Onlara dokunulamaz. Çünkü biz kendilerine eman verdik," buyurdu. Haris bin Hişam şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'e görünmekten utanıyordum. Çünkü şimdiye kadar beni her yerde müşriklerle beraber gördüğünü düşünüyordum. Sonra onun merhametini düşündüm ve mescidin içinde bulunduğum bir sırada yanına gittim. Beni güler yüzle karşıladı. Yanına varıncaya kadar da bekledi. Selam verdim ve şehadet getirdim. Şöyle buyurdular: Allah'a hamdolsun ki seni hidayete erdirdi. Senin gibi bir insan İslam'ı nasıl tanımaz? Andolsun ki İslam tanınmayacak gibi değildir." Nudayr bin el-Haris el-Abderi'nin Müslüman olması. Nudayr bin Haris şöyle anlatıyor: "Allah'a hamdolsun ki bizi İslam'la şereflendirmiş ve Muhammed'i vermek suretiyle de bizi minnet altında bırakmıştır ve bu sayede biz de atalarımızın öldükleri din üzerinde ölmemişizdir. Ben her bakımdan Kureyşlilerle beraberdim. Fetih senesine kadar bu böyle devam etti. Fetihten sonra Hazreti Peygamber Huneyn Savaşı'na çıktı. Biz de onunlaydık. İstiyorduk ki Hazreti Peygamber mağlup olsun ve biz de onu mağlup edenlere yardım edelim. Fakat Allah Teala bize bu imkanı vermedi. Allah'a yemin ederim ki Cirani'ye varılıncaya kadar ben yine bu duyguları taşımaktaydım. Orada bulunuyorken Hazreti Peygamber'in beni sevinçle karşıladığını sezdim. Bana "Ey Nudayr," dedi. Ben de "Buyur," dedim. Şöyle buyurdular: "Bu Huneyn günü için istediğinden daha hayırlıdır." Bunun üzerine o anda Hazreti Peygamber'e inandım. Bana "Herhalde içinde bulunduğun durumu görme zamanın geldi," dedi. Ben de "Görüyorum," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Allah'ım, onu sebat yönünden destekle," buyurdu. Muhammed'i hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki kalbim dinde sebat ve hak yolundaki yardımda adeta sarsılmaz bir taş kesildi. Allah Teala bunu bana

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Hazreti Peygamber'in Sakif'ten dönmesi ve Urve bin Mes'ud'un Müslüman olması. Hazreti Peygamber Sakif kabilesinden ayrılıp Medine'ye dönerken onlardan Urve bin Mes'ud onun peşine düştü. Hazreti Peygamber henüz Medine'ye varmadan önce ona yetişti. Müslüman oldu ve kavmine İslam dinini götürme teklifinde bulundu. Hazreti Peygamber, "Onlar seni öldürürler," dedi. Çünkü onlardan gördüğü muameleden biliyordu ki onlar İslam'ı kabul etmeyecekleri bir gurura sahiptiler. Urve, "Ey Allah'ın Resulü, ben onların katında bakire kızlardan daha sevimliyim," dedi. Hakikaten Urve onlar içerisinde çok seviliyor ve kendisine itaat de ediliyordu. Urve'nin kavmini İslam'a davet etmesi ve Allah yolunda şehit düşmesi. Urve Taif'e döndü. Onları İslam'a davet etti. Onların kendisine karşı çıkmayacaklarını umuyordu. Çünkü o onların büyüklerindendi. Yüksek bir binanın üzerine çıkarak oradan onları İslam'a davet etti. Dinini açığa vurdu. Onlarsa her taraftan Urve'ye ok yağdırdılar. Bu oklardan biri isabet ederek onu öldürdü. Ölmeden önce kendisine, "Sen bu akıtılan kanın hakkında ne diyorsun?" diye sorulduğunda, "Bu bir cömertliktir. Allah bununla bana ikramda bulunmuştur. Bu bir şehadettir ki Allah Teala bana şehitlik mertebesi göndermiştir. İçimde Hazreti Peygamber Taif'i terk etmeden önce şehit düşenlerin içinde ne bulunuyorsa o vardır. Beni onlarla beraber defnediniz," dedi. Onu daha önceki şehitlerle beraber gömdüler. Denildiğine göre Hazreti Peygamber Urve hakkında şunları söylemiştir: "Onun kavmi içindeki durumu tıpkı Yasin sahibinin kavmi içindeki durumu gibidir." Sakif kabilesinin Abdiyaleyl bin Amr'ı Hazreti Peygamber'e göndermeleri ve onun bazı haberler götürmesi. Urve'yi öldürdükten birkaç ay sonra Sakif kabilesi aralarında istişare ettiler ve etraflarında bulunan Araplara karşı savaşma güçleri olmadığını anladılar. Çünkü bütün bu Araplar Hazreti Peygamber'e biat edip Müslüman olmuşlardı. Sonra içlerinden bir kişiyi Hazreti Peygamber'e göndermek kararı aldılar. Böylece Abdiyaleyl bin Amr'ı, beraberinde anlaşmalılardan iki kişi ve Beni Malik'ten de üç kişi olduğu halde Hazreti Peygamber'e elçi olarak gönderdiler. Bu grup Medine yakınlarındaki Kanah denilen yerde konakladı. Orada Hazreti Peygamber'in ashabının binek hayvanlarını otlatma sırası kendisine gelen Muhire bin Şube'yi gördüler. Muhire de onları görünce koşarak gelişlerini Hazreti Peygamber'e haber vermeye gitti. Yolda Ebu Bekir'le karşılaştı. Ona Sakif heyetinin gelişini haber verdi ve eğer Hazreti Peygamber kavimlerine bazı şartları kabul ettiğini bildiren bir ahitname yazarsa biat edip İslam'a gireceklerini söyledi. Bunun üzerine Ebu Bekir Muhire'ye, "Ne olursun benden önce Hazreti Peygamber'e bu müjdeyi sen verme. Bunu Hazreti Peygamber'e ben söylemiş olayım," teklifinde bulununca Muhire bunu kabul etti. Hazreti Ebu Bekir huzura girdi ve Hazreti Peygamber'e Sakif heyetinin gelişini müjdeledi. Sonra Muhire Medine'den çıkarak diğerlerinin yanına gitti ve develeri onlarla beraber Medine'ye getirdi. Yolda onlara Hazreti Peygamber'e nasıl selam vermeleri gerektiğini söylediyse de onlar ancak cahiliyet selamıyla selam vereceklerini söylediler ve bunda da ısrar ettiler. Hazreti Peygamber'in yanına geldiklerinde mescitte onlar için bir çadır kuruldu. Halid bin Said bin As onlarla Hazreti Peygamber arasında gidip geliyor, elçilik vazifesi yapıyordu. Kendilerine Hazreti Peygamber'den bir yemek getirildiğinde o yemekten Halid bin Said yemeden önce yemiyorlardı. Zehirlenmekten korkuyorlardı. Ahitnameyi de onlar için yine Halid bin Said yazıyordu. İleri sürdükleri şartlardan birisi şuydu. 3 sene tağiyeye, yani Lat'a ibadet etmemize izin vereceksin dediler. Arkasından da 3'ten 2'ye, 2'den de 1'e düştüler. Sonra Taif'e varışımızdan itibaren hiç olmazsa 1 ay olsun ibadet edelim ki kavmimizin aşırılarıyla anlaşıp onları yola getirebilelim dediler. Fakat Hazreti Peygamber onlar için herhangi bir zaman vermeyi kabul etmedi ve Ebu Süfyan bin Harb ile Muğire bin Şube'yi onlarla birlikte gönderdi. Bunlar sizinle beraber gitsinler ve Lat'ı yıksınlar dedi. Bunun üzerine onlar Hazreti Peygamber'den namaz kılmaktan ve putları kendi elleriyle kırmaktan affedilmelerini istediler. Hazreti Peygamber de buna cevap olarak putlarını kendi elleriyle kırmaktan onları affediyorum. Namaza gelince içinde namaz olmayan bir günde hayır yoktur buyurdular. Bunun üzerine onlar da bu bizim için bir denaet, zillet olmasına rağmen

0: yine de kılacağız dediler.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

İbrahim'in imanı, İsmail'in teslimiyeti için, bütün mazlumların acıları, bütün çocukların tebessümü, bütün yoksulların sevinci için, tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya.

0: sesleriyle yankılanıyor dünya. Tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya.
1: Kan akıyor kurbanların. Dualar kanatlanıyor semaya. Kalplerde şükür, dillerde tekbir. Arınıyor dünya kirlerinden. Onun rızası için, onun adıyla, Kurban Bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Gönül Telinden Bayram Özel Programı. Hazırlayan ve sunan Aşık Yakup Temeli.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hepinizi Hedef Radyo olarak, Hedef Radyo ekibi olarak, efendime söyleyeyim, yayınımızın ulaştığı şu anda kim bizi nerede dinliyorsa, oradaki bütün soydaşlarımızın, dindaşlarımızın, kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Allah daha nice nice bayramlara sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde getirsin diyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugün dinimizin haçla birlikte, haçta farz olunan, aslında vacip de sayılan bazı mezheplere göre bir dini görevi yerine getiriyoruz. Tabii bu konuda biz fetva verecek güçte değiliz. Çok değerli hocalarımız zaten radyomuzda gerekli açıklamaları yapıyorlar. Bu bayramın daha biz böyle bir sosyal içerikli, Ramazan bayramında nasıl açları, yetimleri doyurduk, davet ettik, onlara elimizden geldikçe yardım ettiysek, bu bayramda da değerli dinleyenler, kesmiş olduğumuz kurbanları Allah kabul ve makbul buyursun inşallah. Onları da komşularımıza, fakir fukaraya, onların hakkı olan hisseleri onlara vermek bizim farz görevimiz değerli dinleyenler. Onun için Cenab-ı Rabbil Alemin herkesin kesmiş olduğu kurbanını da kabul ve makbul etsin. Daha nice nice bayramlar, bayramlar, bayramlar diyoruz değerli dinleyenlerimiz. Evet bugün böyle sizinle yalnızız. Her bayramda çok kalabalık aşık arkadaşlarım oluyordu. Onlarla söyleşiler, muhabbetler, sohbetler ediyorduk. Ama bu bayram böyle sizinle baş başayız. Bugün de böyle uygun gördüm. Sizinle böyle hasbihal etmeyi uygun gördüm. Bugün konuk almadık değerli dinleyenler. Onun için sizinle böyle bayramlaşacağız. Ben söyleyeceğim bugün. Siz dinleyeceksiniz değerli dinleyenlerimiz. Hani rahmetli Cennet Mekan Çobanoğlu diyor ya, arada gel, sırada gel. Biz de ona diyoruz ki değerli dinleyenler, ilk türküyü rahmetli Murat Çobanoğlu ile başlayacağız. Bayramda gel, seyranda gel, arada gel, arada gel diyor. Rahmetli Murat Çobanoğlu söylüyor.

Evet değerli dinleyenler, Azerbaycan Kültür Bakanlığı'nın, onlar Medeniyet Bakanlığı Nazırı diyorlar, Medeniyet Nazırlığı diyorlar. Bizde karşılığı Kültür Bakanlığı, kültür de medeniyet demek, aynı anlama gelir değerli dinleyenler. İki bakanlığın karşılıklı yazışması sonucu oraya 10 aşık gönderildik. Ve çok enteresandır, Kazak ve Gence şehirlerine, Taunus şehirlerine gittiğimizde değerli dinleyenler, oranın halkı bizi inanın tanıdılar. Biz sizi tanıyoruz, sizi dinliyoruz ve seyrediyoruz. Ben çok duygulandım orada da böyle izlenmekten, dinlenmekten. Tabii ki insan gerçekten gurur duyuyor. Şimdi bizi tabii dedim ya, bütün dünya dinliyor. Biz de böyle bir Azeri parça istedik ki oraya gönderelim. Azeri bir türkü gönderelim. Evet değerli dinleyenler, şimdi sizlere bu güzel seyahat

0: Evet değerli dinleyenler, bu güzel eserden, bu güzel türküden sonra tabii ki şu anda araçlarında, efendime söyleyeyim, böyle bahçelerde, parklarda bizi dinleyen, radyolar başında, hatta efendime söyleyeyim internet başında, bilgisayar başında bizi dinleyen değerli dinleyenlerimize de biz onların da bayramlarını kutluyoruz. Benim sizlerden özel istirhamım değerli dinleyenler, mutlaka yakınlarınızı, büyüklerinizi ziyaret ediniz. Gidemediğiniz yerlere telefon edip onların gönüllerini mutlaka alınız. Bayramın bayram olduğunu büyüklerinize saygı ile, küçüklerinizi de sevgi ile mutlaka gösteriniz değerli dinleyenlerim. Tabii hasretler değerli dinleyenler, bayramlarda daha çok aranır, hissedilir hasretlikler. Onun için bakın, bizim Erzurumlu aşık Yaşar Reyhani Erzurum'dan ayrılıyor. Erzurum'dan giderken bakın neler söylemiş. Erzurumlu aşık Yaşar Reyhani'nin bu güzel türküsünü birlikte dinleyelim değerli dinleyenler. Gidirem demiş.
1: Ben de Erzurumlu aşık Reyhan olarak Erzurum'dan Bursa'ya göç ettim. Göç türküsünü okuyacağım size. Erzurum'dan ayrıldım. Bazıları dediler ki Aşık Reyhan Erzurum'dan çok küskün, dargın ayrılmış. Hayır efendim. Erzurum'un hiçbir küskünlük, dargınlık bir tarafı yoktur bende. Ben orada büyüdüm. O sert sulardan, sert dadaşlarla, mert dadaşlarla haşır neşir oldum. Ben de oranın çocuğuyum. Orada büyüdüm. Kimseye küskünlüğüm yoktu. Ancak sanat dünyasında, sanat çerçevesindeki kişilerle bir başka bakış, bir başka ölçü, bir başka çıkmaz içine girmiştim. Biraz ipucunu vereyim. Aşık Reyhan'ı 9 tane evlidir diyorlardı. Halbuki ben 9 tane evli değildim yani. Bir koca karı var, 1000 de ben varım. Bazı hikayeler gelmiş geçmişte de 9 evli olmak demek değildir. Bunu bana bazıları mal ediyorlardı, meslektaşlarım. Ben bundan olur ki ölürsem müsellede bana Aşık Reyhani 9 evli derlerse ben de Allah'ın huzuruna 9 evli gitmeyeyim diye Erzurum'dan göçümü çıkardım. Bir akşam vakti yükledim. Gezin düzüne indim. Geriye döndüm. Palandöken dağlarına baktım. Şehitlerin mezarı bana gitme Aşık diyordu. Bu memleket senin yurdundur. Gitme diyor. Göz kırpıyordu adeta. Yıldızlar bana bir şeyler söylüyordu. 50 sene yaşadığım memleketten ayrılmak kolay değildi. Elbette ona gidirem dedim. Bir şiir tutturdum. Bunu bir daha tekrar ediyorum ki Erzurumlara bu şiirim armağandır. Bu şiirim Erzurum'u çok sevdiğimi anlatır. Erzurumlu'yu çok sevdiğimi anlatır. Başka bir şey bilmem.

Değerli dinleyenler, bu güzel türküden sonra tabii ki bizim yaşamış olduğumuz bir şehrimiz var. Hem de başkentimiz Ankara, güzel Ankara'mız. Ankara tabii ki gerçekten bakımlı bir şehir. Diğer illere göre biz tabii çok gezdiğimiz için görüyoruz. Ankara gerçekten bakımlı, daha düzenli, çok güzel bir şehir. Ankara kozmopolit bir şehir, çok mozaik bir şehir. Hemen hemen 81 ilden burada insan yaşamaktadır. Hepsinin bizim yüreğimizde, gönlümüzde ayrı bir yeri var, ayrı bir köşesi var. Ama tabii ki Çorum deyince de değerli dinleyenler, her ne kadar Orta Karadeniz bölgesinde olsa da lisanıyla, kültürüyle, efendim yaşam tarzıyla İç Anadolu'ya çok benzemektedir. Coğrafik olarak Orta Karadeniz'de yer alsa da kültür olarak tamamıyla İç Anadolu'ya dönük. Türküleriyle, söylemleriyle, örf adet anıleriyle Çorumlu kardeşlerimiz tam bir İç Anadolu kültürü yaşıyorlar. Ve Çorumlular tabii bu arada gerçekten çok değerli insanlar. Onlara da saygı sevgilerimizi gönderiyoruz. Çorumlu Aşık Gülabi'den sizlere çok güzel bir eser, değerli dinleyenler, gönderiyoruz. Birlikte dinleyelim.

Evet değerli dinleyenler, Aşık Gül abi'yi dinledik. Hani bilirsiniz değerli dinleyenler, insanlarda bizim güzel insanımız, Anadolu insanı işte özel günleri vardır. Bu özel günlerden bir tanesi de bayramlardır. Ramazan bayramı ve bugünkü olduğu gibi Kurban bayramı. Önceden tabii böyle telefonlar falan böyle yok, mektup zaman, hatta mektup da yok o zaman. O zaman aşıklar, şairler, değerli dinleyenler kendilerine bir posta bulurlarmış. Yani onların postaları işte gökte uçan o turnalar ya da böyle ılgıt ılgıt esen bir seher yeli, değerli dinleyenler. İşte o yeli kendilerine bir postacı, posta aracı olarak görürler. Ve sevdiklerine, annelerine, babalarına, yakınlarına, akrabalarına o yel ile esen o badi sabah veya o rüzgar veya o güzel ılgıt ılgıt esen yel ile, yel ile selam gönderirler değerli dinleyenler. Biz de şimdi aşık temeli olarak seher yeli diyoruz değerli dinleyenler.

Evet, Seher Yeli dedik değerli dinleyenler. Tabii bu Yozgat, Çorum dedik de hani komşu ili Yozgat, Yozgat'a gitmesek olur mu? Tabii ki Yozgat'ta da çok dinleniyoruz. Özellikle bizim Yozgat temsilcimiz olan değerli abimiz Muhsin Geyik Bey. Efendime söyleyeyim, bizim oradaki gönül elçimiz. Onun da çok sevmiş olduğu, yine benim söylediğim, kendi eserim olan Gizlice. Hani o güzel gözlerin var ya, bakar gizlice gizlice. Bu güzel türküyü de tüm Yozgatlılara armağan ediyoruz değerli dinleyenlerimiz.

Evet, evet gizlice gizlice dedik değerli dinleyenler. Tabii ki bir tek Yozgat mı? Tabii ki bunun Konya'sı var, Nevşehir'i, Niğde'si, Eskişehir'i, Bala'sı var, Bolu'su var değerli dinleyenler. Çankırı'sı var. Karadeniz, Ordu'da tabii bizi dinleyen değerli arkadaşlarımız, şaire arkadaşımız var. Yine İzmir'den bizi dinleyenlerimiz var, değerli dinleyenler. Biz şu anda yine bir kez daha radyosunu yeni açan değerli dinleyenlerimiz için Hedef Radyosu olarak herkesin mübarek Kurban Bayramını canı gönülden kutluyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk içerisinde nice nice bayramlara diyoruz benim sevgili dinleyenlerim. Evet, şimdi sizlere yine çok güzel efendim bir türkü armağan ediyoruz. Bu türküyü yine çok değerli aşığımız Aşık Yaşar Reyhani söylüyor. O da bir hasret türküsü değerli dinleyenler. Sizlere armağan ediyoruz benim değerli dinleyenlerim.

Evet, Aşık Yaşar Reyhani'den söyledik değerli dinleyenler. Tabii Erzurum'dan bir de Erzincan'a gelelim değerli dinleyenler. Erzincan'da kim var diyeceksiniz. Erzincan'da gerçekten geçmişte çok büyük aşıklarımız yaşamışlar. Yakın zamanlarda kaybettiğimiz Aşık Daimi ve Aşık Davut Sulari değerli dinleyenler. Bugün eserleri dilden dile söylenen değerli aşıklarımız. Günümüzde de tabii yaşayan aşıklarımız var Erzincanlı. Biz onlara da gönül selamlarımızı gönderiyoruz. Ama biz Erzincan'a uğramışken Erzincan'dan Davut Sulari'den bugün bayram günü derler. Alem eylerim kendi sesinden değerli dinleyenler. Sizlere dinletmek istiyoruz. Cennet Mekan Davut Sulari'den.

Evet, Davut Sonari'den bu güzel eseri sizlere dinlettikten sonra değerli dinleyenler, ne güzel demiş değil mi? Evet, ağzına yüreğine sağlık. Oradan yolumuz nereye uğruyor? Sivas'a uğruyor değerli dinleyenler. Çoktandır kendi sesinden dinlemediğimiz Sivas'tan nereye gidelim? Şarkışla'ya gidelim. Oradan nereye gidelim? Bir köye gidelim. Hangi köy olsun? Bu sivri alan olsun. Orada kimi ziyaret edelim bu mübarek günde? Cennet mekan Aşık Veysel'i ziyaret edelim değerli dinleyenler. Aşık Veysel Şatıroğlu, ben kendi odasına, yani hani evini müze haline getirmişler. O yatağının başında belki defalarca oturdum. Duvarda asılı olan sazlarını çaldım. Kendi çalmış olduğu o sazlarını. Hani Aşık Veysel kendine has özgü bir yorumu var. Ondan diyelim ki Aşık Veysel'den, benim sadık yârim kara topraktır. Onu da Veysel'den dinleyelim, kendi sesinden değerli dinleyenlerimiz.

0: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma,

0: ortak ol. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Kurban tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
14: Tüm uzaklıklardan uzaklaşıp yakınlaşmaktır insanlığa.
13: Kurban her uzattığımızda boşluğu tutan ellerimize duaların konmasıdır. Kurban İsmail için bileylenen bıçağa dayamaktır nefsimizin ensesine. varlığın sofrasından kalkan canın, Rahman'ın sofrasına misafir olmasıdır kurban. Candan vazgeçmektir canan için, bir yakınlaşma sevdasıdır. Rabbe yakınlaşma gününüz, ondan uzaklaştıracak şeylerden uzak, Rahman'ın merhametine yakın olsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten de Allah rahmet eylesin. İnsanın tek sadık yâri, en sonunda hiç kimse kabul etmese, bizi kabul edip, kucaklayıp, saracak, kendi özünde yoğurup, bu naciz tenimizi kendinden bir parça edecek, sadık yâr, kara toprak dedi değerli dinleyenler, Aşık Veysel'imiz. Oradan, Sivas'tan yola çıkalım. Efendim tabi Yozgat'a uğruyor. Yozgat'tan da bir güzel eser alalım. Yozgatlılarda hani milli marşımız derler değerli Yozgatlılar, Bozok Yaylası'nın yiğit erleri sevgili Yozgatlılar. Onlara da bir sürmeli diyelim. Yozgat sürmelisini de onlara armağan edelim değerli dinleyenlerimiz.

Evet değerli dinleyenler, Sürmeli dedik. Evet tabii Yozgat'ta Sürmeli bölgesi de var değerli dinleyenler. Onun için o bölgede, o yörede söylenen ama bütün Yozgat'a mal olan bu güzel türküyü de yine tüm Yozgatlara armağan ettik. Ağır ağır değerli dinleyenler, Kırıkkale'den Elmadağ'a, Elmadağ'dan da Ankara'ya geliyoruz. Peki diyeceksiniz ki Ankara'da kimler var? Ankara'da değerli dinleyenler, kimi arıyorsanız o var. Ankara'da yok yok. Ben varım, sen varsın, sizler varsınız. Dolayısıyla Ankara'da bizler hepimiz birimizi temsil ediyoruz değerli dinleyenler. Onun için de yine İç Anadolu'ya mal olmuş çok değerli bir ozanımız, namı yurt dışına taşmış. Değerli Neşet Ertaş'tan bir türkü dinlemeden olur mu diyeceksiniz. Neşet Ertaş'tan sizlere bir türkü armağan ediyoruz. Bizim çok sevgili değerli dinleyenlerimiz.

Evet, biz Hedef Radyosu olarak sizlerin radyosunu yeni açan değerli dinleyicilerimiz araçlarında, bahçelerinde, balkonlarında, gerçi hava biraz serin, hani balkon olmayabilir ama mutfaklarında, efendim internet başlarında kimsesiz ulaştığı hangi noktada bizi dinliyorlarsa, biz Hedef Radyosu olarak bu değerli kardeşlerimizin, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyoruz. Değerli dinleyenler ve sizleri ben Doğu Anadolu'ya götürüyorum. Aşık Sümmani'ye götürüyorum. Değerli dinleyenler, Aşık Sümmani'den böyle bir türkü sizlere söyleyeceğim. Misafir almaz bir serencem. Türkü hikayesiyle birlikte anlatacağım değerli dinleyenler. Onu inşallah birlikte dinleyelim bakalım. Sümmani kim misafir almamış, neden almamış? Onu bir ben anlatayım, siz de dinleyin.

Erzurumlu Aşık Sümmani'nin bir hikayesini, kısa bir serencem anlatacağım. Aşık Sümmani bir gün yolu at bine düşer, aşıktır, gezer. Artvin'in bir köyüne misafir olur. Artvinliler de aşıkları çok severler. Ağanın birisi bunu misafir eder. Çok geniş bir odası vardır. Köyde büyük köy. Efendim 7'den 70'e ne kadar insan varsa oraya dolar. Aşığın başını sararlar. 40 yaş üstü hanımlar da kapıya bir ehram dediğimiz bir çarşaf gererler. Erkekler görmesin diye, o zaman öyleydi. Efendim o kapıdan gelen sesle de aşığı onlar da dinlerlerdi, değerli dinleyenler. Öyle bir koyu, öyle bir sohbet vardı ki efendim o gün cami cemaati, hiç kimse camiye gitmemişti, aşık dinliyorlardı. Ama hocanın, o köyün imamının aşığın geldiğinden haberi olmamıştı. Camiye gider, ezanı okur, camide kimse yoktur. Allah Allah der, ya bu millet ne oldu, bir kişi bile yok. Kapıya çıkar ezanı okuduktan sonra şöyle sağa sola bakar, köy adeta bomboş. Bir tane 12-13 yaşında bir çocuk, o da aşığın olduğu yere doğru koşmaktadır. Yavrum bir dakika dur bakayım. Buyur hocam der. Nereye koşuyorsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hocam falan ağanın konaklarına bir aşık gelmiş de konağına. Herkes orada, ben de oraya aşık dinlemeye gidiyorum der. Ha, hoca anlamıştı neyin ne olduğunu. Hemen içeri girer, namazını kılar, caminin kapısını kilitler, doğru aşık meclisine gider. İçeriye girer, selamun aleyküm, aleyküm selam. Tabi her zaman hoca gelince millet gür diye hepsi birden ayağa kalkar, hocaya buyur buyur buyur. Hocayı en üst başa oturturlar, hoş beş kelam. Ama bu sefer öyle olmamıştı. Hoca girdi, selam veriyor. Aleyküm selam diyor hocaya millet. Herkes geri aşığı dinlemeye başlıyor. Hoca kendine bir yer bulup oturuyor. Biraz dinledikten sonra hoca böyle bir sohbeti eline geçiriyor değerli dinleyenler. Cemaata diyor ki, ey cemaat, nedir bu aşığı böyle dinliyorsunuz ya? Bu aşıklar diyor cehennem ehlidir. Böyle deyince tabi ortalıkta bir soğuk rüzgar esmeye başlıyor. Aşık Sümmani, hoca diyor, nereden anladın aşıkların cehennem ehli olduğunu? Eğer aşıklar cehennem ehliyse ben sana üç kıta bir soru sorayım da sen şunun cevabını ver, verebilirsen ben cehennemliği kabul ediyorum. Yoksa çok ayıp ettin hoca der. Hoca da kendine güvenmektedir. Ver bakalım der. Ne söyleyeceksen söyle, aşık görelim der. Aşık Sümmani orada hoca efendiye efendim şunları söylemeye başlar. Cemaat da dinlemektedir. Bakalım hoca ne söylemiş? Cemaat ne dinlemiş? Onlar asaleten, biz de vekaleten sizler ne dinleyeceksiniz? Değerli dinleyenlerim.

dinle sözlerimi hoca efendi. Kur'an'ın içinde kaf ne kadardır? Küm buyurmadı mı yüce Cenab-ı Mevlam? Kelam-ı kadimde kef ne kadardır? Allah Allah. Şimdi hoca teker teker teker hepsini saysa kafı kefi bilecek ama o zaman yok. Hocayı bir telaş alır, der ki aşık daha var mı? Bu sefer sümmani bir telaşa kapılır. Allah Allah der ya, demek ki bu hoca bunların hepsini biliyor. Var der. E söyle ona, onu da söyle, ikisine beraber cevap vereyim der. Aşık sümmani ikinci haneyi şöyle alır.

Mevla'nın kuluna var hidayeti, kaç yerde geçiyor kulun beraati? Kur'an'da ne kadar bunun işareti? Kur'an'da kuluna af ne kadardır? Bunu kim ne bilir? Cenab-ı Allah'ın kimi ne kadar affedeceğini? Hoca iyice derin düşünmektedir. Sümmani cevap beklemektedir. Hoca efendi sorar, aşık daha var mı? Var efendim dedi, onu da söyle, üçünü bir cevaplayayım der. Sümmani efendim üçüncü haneyi şöyle alır.

Değerli dinleyenler, Sümmani sözlerini tamamlar. Hoca efendi der ki, cemaat işte gördünüz mü? Bakın, Kur'an'da Şuara suresi vardır. Yani şairler, yani aşıklar suresi vardır. Bunlar böyle olmasaydı Allah bunlar için bu sureyi indirir miydi? Şuara suresi iner miydi? Asla inmezdi. Bunlar çok kutsal kişilerdir. Ben bunu açığa çıkarmak için, ben bunu söyletmek için bunu söyledim. Kalkar Sümmani ile kardeş olurlar. Bu hikayede, bu serencemde burada mutlu sona erer. Değerli

Evet, Aşık Sümani'ye teşekkür ediyoruz, rahmet diliyoruz kendisine Hak'tan. Değerli dinleyenler, biliyorsunuz bizim yani gezici aşıklarımız var önceden, şimdi de aşıklarımız hala gezerler. Bir de dağcıl aşık dediğimiz, edebiyatta dağcıl aşık dediğimiz aşıklarımız var. Bu neden dağcıl aşık diyorlar bunlara? Çünkü bu aşıklar dağlarda yaşıyorlar. Ya öyle aşık dağda yaşar mı diyeceksiniz? Evet, yaşar. Aynı zamanda da bu aşıklarımız hem birer aşık söz ustaları hem de birer kahraman değerli dinleyenler. Bunlardan bir tanesi işte Köroğlu. Bunlara biz dağcıl aşık diyoruz. Yine bir tane Dadaloğlu. Bunlara da, bu da dağcıl aşıklardan. Yine bir tane Süleymanoğlu, Kazanoğlu gibi, Kozanoğlu gibi çok değerli, ya da efelerimiz gibi, işte zeybeklerimiz gibi, Çakır Efe gibi değerli dinleyenler, efelerimizde bunlara da bizler edebiyatımızda dağcıl aşıklar diyoruz değerli dinleyenler. Bunlar hem kılıçlarıyla yanlış yapanları düzelterek hem de kılıca gerek kalmadan önce saz ile söz ile nasihat babında nasihatla uyarırlar insanları. Aşıkların asli görevi budur değerli dinleyenler. Yunus gibi şiirle insanları uyandırırlar. Aşıklar da işte bu misyon, bu görevi üstlenmiştir. O açıdan şimdi de sizlere yine Adana'ya gidelim, Çukurova bölgesine gidelim değerli dinleyenler. Orada da bizi dinleyen çok değerli arkadaşlarımız var. Ama oradaki bizim gönül elçimiz de Aşık Sübhan Dereli, Yunus Tömen değerli dinleyenlerimiz, Aşık İmami, efendime söyleyeyim Abdullah Gizlice, Avşar Musa gibi, Hacı Karakılçık, Eyüp gibi değerli aşıklarımız var, Mustafa Fındık. Oradaki aşıklarımıza da selam edelim ve onlardan bir türkü dinleyelim, dağcıl aşıklarımızdan. Dadaloğlu Seren Cem'ini şimdi de sizlere anlatacağım değerli dinleyenler. Değerli dinleyenler, şimdi size yine bir Seren Cem anlatacağım. Dağcıl aşıklarımızdan Avşar Bey'in, Dadaloğlu'nun kısa bir Seren Cem'ini anlatacağım değerli.

bulunduran, efendime söyleyeyim, askeri olan bir beydir, aynı zamanda aşıktır. Efendim, bu aşığımız 18. yüzyılda Osmanlı padişahına kafa tutmuş, onunla savaşa girmiş, hatta emir padişahım, ferman padişahım, dağlar bizimdir, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir diyen değerli bir aşığımız. Osmanlı bunun beyliğini yok eder, savaşta yener. Dadaloğlu da efendim Anadolu'nun bir köşesinde yaşlanır. Bir gün kendi köyünü hatırlar. Efendim yaşlanmıştır, kendi köyüne gelir. Tabii o yıllarda Dadaloğlu efsanesi, Köroğlu efsanesi gibi Çerkezlerin dilindedir. Dadaloğlu'nun köye geldiğini gören gençler gelir bakarlar ki Allah Allah, ya yaşlı bir adam, bu muymuş Dadaloğlu falan diye Dadaloğlu'yla alay etmeye başlarlar. Ama köyün eski gün görmüş yaşlı insanları, gel Dadaloğlu sen aldırma onlara derler. Dadaloğlu alır, bir konağa götürürler, orada ağırlarlar. Aradan yarım saat, bir saat geçer, o gençler yine Dadaloğlu'nun yanına gelir. Dadaloğlu'yla böyle iğneli iğneli alay etmeye başlarlar. Eh aşıktır. Artık eskisi gibi genç de değildir, kılıç çekip de efendim ders verecek. Aşığa sazıyla ders vermek yakışır. Dadaloğlu da o ilerleyen yaşına efendim hürmeten sazı eline alır. Bu gençlere nasihat bağında. Efendim görelim ki ne söyler Dadaloğlu. Sizler ne dinleyeceksiniz değerli.

Evet, işte değerli dinleyenler, Dadaloğlu da böyle diyor, sevgili dinleyenler. Yiğit odur, doyura diyor karnı açı. Asla ahalet etmez şöhretine başında tacı. Kurt elinden kurtulmuşsa bir keçi, takar boynuzunu gergedan olur diyor değerli dinleyenler. Köroğlu diyor bunu. Tabii Köroğlu öyle bir iki kelimeyle anlatılacak bir insan değil. Yalnız şunu gördüm. Türkmenistan'a gidiyorsun, Köroğlu orada yaşıyor. Kırgız'a gidiyorsun orada, Kazak'a gidiyorsun orada. Özbekistan'a gidiyorsun orada, Azerbaycan'a gidiyorsun, Köroğlu orada yaşıyor. Türkiye'ye geliyorsun, diyoruz ki Köroğlu bizde yaşamış. Bu kadar sahiplenilmiş değerli dinleyenler bir kahramanımız. Cennet mekan. Evet, oradan şeye geçelim değerli dinleyenler, nereye gidelim diyeceksiniz. Yine Karadeniz bölgesine gidelim, Ordu'ya gidelim. Ordu'da da bizi dinleyen arkadaşlarımız var. Böyle hep aşıklardan değil de hani bugün bayram günü, böyle bayram edelim. Ordu'ya da gönül elçimiz, çok değerli şairimiz, radyomuza da konuk olan çok değerli arkadaşımız Cemile Düzgün hanımefendi, onun da tüm ailesinin de bayramını kutluyoruz. Değerli dinleyenler, tüm Karadenizlere, Ordu'ya, Ordululara armağan edelim değerli dinleyenlerimiz.

Evet, bu güzel türküyü de dinledik. Ne güzel söylemişler, ne güzel demişler. Zaten aşıklar söyler. Hani Mevlana diyor ki, eğer sen yazarsan diyor Mesnevisini, değerli dinleyenler, ben söylerim diyor. Ve yanındaki katibi, şimdi unuttum adını, o yazıyor ama Mevlana sadece söylüyor. İşte aşıklar da, değerli dinleyenler, asırlar boyu söylemişler. Ne söylemişler? Diyor ki, önümde hanım gider, sandım ki canım gider. Bir yerden yaralandım, bin yerden kanım gider. Evet, aşkı böyle güzel söz ne kadar güzel anlatmış. Sevgiyi, sevdayı, efendime söyleyeyim, bu güzelliği ne kadar güzel anlatmış değerli dinleyenler. Bir dörtlükte anlatmış. Zaten hani aşıklar diyorlar ki, azdan anlayan insan haz alır. Çok insana biraz zarar verir. Çok anlatan, çok söyleyen, değerli dinleyenler, pek makbul saymazlar. Çok konuşanı da pek makbul saymazlar. Onun için biz de diyoruz ki, hani aşk temeli, fazla konuşma da şu mübarek günde millete bol bol türkü dinlet. Ve yine bir türkü de sen söyle. Biz neyi söyleyelim sizlere değerli dinleyenler? İnsan tabii böyle mikrofonun başında olunca ne söyleyeceğini de bilemiyor. Ben tabii Ankara'da bizi dinleyen çok değerli radyomuzun müdavimleri var. Bunlardan en başta Hamide Gürbüz ablam. Buradan onun da bayramını canı gönülden kutluyorum. Onun misafirleri hiç eksik olmaz zaten. Onlara da selamlar gönderiyoruz. Melek Hanım'a da bayramını kutluyoruz. Recep Bey'in, Perihan teyzemizin, Güllü Hanım'ın ve Reyhan Yanık, Kerim Yanık ailesinin, Abdullah Kalçan ve ailesinin bayramlarını da kutluyoruz. Öz Kazanç ailesinin, Yeşil Yurt ailesinin ve Trabzon ailesinin de bayramlarını kutluyoruz. Hedef Radyosu olarak onlara saygılar, sevgiler gönderiyoruz değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de aşık temeli olarak yel neyin nesi diyoruz değerli dinleyenler.

0: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
11: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
12: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
10: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
12: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
9: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.

Kurban İslam'ın sembolüdür. Kurban bize bir diğer ibadeti, haccı hatırlatır. Hacca gidemeyenlere hac tadını veren bu ibadette, Hazreti İbrahim'in başarıyla verdiği imtihanın bir tezahürünü yaşarız. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Evet, yine ben Neşet Ertaş'tan bir türkü sizlere dinletmek istiyorum değerli dinleyenler. Bakalım Neşet Usta bizlere bu sefer o güzel bağlamasından, teberinden neler söylüyor, nameleri dinliyoruz.

ettiklerin aza, yar aşkına çalan saza, doyulur mu doyulur mu, hem bahara hem yaza, yarın ettiklerin aza, yar aşkına

0: insanlar hakkın bulursa.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz Meşet Usta'ya. Aşık temeli olarak bakın sevdayı sevda gözlümle nasıl anlatmışım.

Evet, Sevda Gözlüm dedik değerli dinleyenler. İşte demek ki bakın insan söyleyemediğini ya da kitaplar dolusu konuyu dört dörtlüğe sığdırma sanatıdır ve onu en mükemmel şekilde anlatma sanatıdır şairlik, aşıklık değerli dinleyenler. Onun için aşıklar, şairler, yazarlar çok önemlidir. Bütün memleketin sosyal, içtimai, kültürel hatta ekonomik hayatlarını şiirsel bir dille anlatan, sizlere yaşatan kişilerdir değerli dinleyenlerimiz. Evet değerli dinleyenler, bu kadar şimdi armağan ettik böyle bu güzel türküleri. Evet bayağı bir sizinle böyle hasbihal ettik. Bir gün Temel Giresun'da yamaç paraşütü satıyor değerli dinleyenler. Bir tanesi geliyor işte dükkana, selam aleyküm. Temel diyor aleyküm selam. Diyor paraşüt alacağım. Tabii diyor. Temel oradan güzel bir paraşüt indiriyor. Buyurun beyefendi diyor. Ne kadar bu? İşte bu $1,000. Tamam, adam parasını veriyor. Paraşütü alıyor. Kapıya kadar gidiyor. Oradan tekrar geri dönüyor. Temel'e diyor uşağım diyor. Şimdi ha bunu ben aldım. Kettim orada keyindim. Attım onu aşağıya. Bu açılmadı, ben ne edeceğim? Ha bunu değiştir. Temel hemen onu alıyor. Raftan, tezgahtan başka bir paraşüt veriyor o arka İdris'e. İdris yine gidiyor, tam kapıdan geri dönüyor. Buyurun beyefendi bir şey mi oldu diyor Temel. Ulan uşağım diyor, ha bunu keyindim diyor, attım kendimi aşağıya, bu açılmadı, ben ne edeceğim? Ha bunu değiştir. Tamam diyor Temel, onu da değiştiriyor. Başka bir tane paraşüt veriyor. Adam vatandaş İdris yine tekrar dışarı çıkıyor. Yine aynı şekilde geliyor. Diyor aynı attım açılmadı, ne edeceğim? Temel hemen cevabı yapıştırıyor. Diyor ki ula uşağım sen ha bunu key, at kendini aşağıya. Açılmazsa getir değiştireceğim bunu. Evet. Böyle Karadeniz'in kıvrak zekaları, kıvrak hareketleri var değerli dinleyenler. Gerçekten çok pratik zekalı insanlar. Ben de Karadenizlilere yine güzel bir türkü armağan etmek istiyorum değerli dinleyenler. Bakalım Karadenizliler için ne geliyor?

de. Şöyle çok ısrar etti hocam hususunda. Zaten kurnazlık vardır oflinin yapısında. Ofli dedi millete, sizi kırmayacağım. Madem ısrar ettiniz hemen başlayacağım.

Mehmet Eylesun. Yarı buçuk sinirli çekti verdi selayı. Yedi kendi kendine geldik bulduk belayı. Meftanızı götürün derenin kenarına. Yalavuz cenazenin bakarım icabına. Yalnız namaz olur mu şaşır diler bu işe.

Söylediler hocaya meftamıza ne oldu? Biz ayrıldıktan sonra ha burada ne oldu? Mefta ile aramda önemli olay geçti. Çok iyi adam idi, okudum onu uçtu.

yap. Onu bunu anlamam ben okudum o uçtu. Yukarıda ne etti sağ gitti aşağı düştü. Her gördüğün ofliyi hocam sanayısın. Olur olmaz şeylere hemşerim kanayısın.

Azerbaycan'da bana Zelimhan Yakup Bey bir fıkra anlattı. Sizinle paylaşmak istiyorum bu güzel fıkrayı değerli dinleyenler. Orada bir sanatçı yaşıyormuş, hanım sanatçı. Onun evini soyuyorlarmış ama onun evi olduğunu bilmiyorlar değerli dinleyenler. Hanım da yeni bir radyo almış, böyle işte hırsızlar soyarken radyoya düğmesine elleri temas ediyor ve radyo açılıyor. Evi soyulan sanatçı diyormuş ki, ay bala bize de gel, bize de, ne olur bize de gel, bize de diye türkü söylüyormuş. Hırsızın dikkatini çekmiş. Demiş ki, bacı sana söz veririm, koy bu evi soyayım, sabahtan da size geleceğim. Evet değerli dinleyenler, şimdi inşallah size yine güzel bir türkü armağan edeceğiz. Yine çok değerli bir aşığımızdan, aşık Yaşar Reyhani'den size yine güzel bir türkü armağan ediyoruz. Duydun mu? Duydun mu diyor Aşık Yaşar Reyhani.

0: muhannet duydum gel gelin.
1: Evet, duydun mu Mecnun'um, dağlara düştü çıktı, duydun mu diyor Aşık Yaşar Reyhani. Evet değerli dinleyenler, gerçekten Aşık Yaşar Reyhani benim tanıdığım aşıkların içerisinde en zeki olanı, en hazır cevap olanı idi. Allah rahmet eylesin. Bizim Erzade isminde bir aşığımız var değerli dinleyenler. Karslı bir aşığımız. Aşık Yaşar Reyhani Bursa'ya göç etmişti. İşte o biraz programın başında çaldık göç türküsünü. İşte onu giderken söylemiş. Aşık Erzade de Bursa'ya gidiyor, diyor ki ya şu ustadı bir ziyaret edeyim, bakayım nasıl, Bursa'ya alışmış mı falan. Telefon ediyor evine, yenge çıkıyor. İyi günler yenge diyor, yenge de Erzurum şirvesiyle. İyi günler kardeş, sen kimsin? O da diyor ben Erzade. Kuş Ezrail mi? Tabii bunu böyle Ezrail mi dediğini duyunca Erzade, evet diyor Ezrail. Sen diyor Reyhani'yi arıyorsan ben bilirim, kahvede git diyor. Hangi kahvede? İşte falan kahvede. Tamam diyor yenge, kapatıyor telefonu, doğru Reyhani'nin oturduğu kahveye gidiyor. Selamünaleyküm, aleyküm selam, hoş beş sefa. Erzade diyor ki ya diyor Reyhani, ben biraz önce evi aradım, yenge çıktı. Ne dedi? Sen kimsen dedi, ben de Erzade'yim dedim. O da Ezrail mi dedi, evet dedim. Reyhani'yi arıyorsan kahvede git dedi. Ya öyle mi dedi, vallahi öyle dedi. İyi peki diyor. Akşam oluyor, akşam Erzade'yi alıyor Reyhani, doğru eve geliyor. Kapıyı çalıyor tak tak, yenge içeriden sesleniyor. Çimo diyor, benim Reyhani. Peki diyor, seni diyor Ezrail arıyordu, bulamadı mı? Diyor buldu, ha yanımda. Benden vazgeçmiş, senin canın alacak. Değerli dinleyenler, yenge pat düşüp bayılıyor. İşte aşıkların böyle pratik zekaları da var, böyle esprileri de var. Değerli dinleyenler, tabii aşık hanımları da bayağı artık onlar da bilgileniyor. Onlar da bayağı bu aşıkların yanında pişiyorlar. Hemen hemen eşlerine aynı derecede mukavemet edecek duruma geliyorlar. Tıpkı benim hanımın bana oynadığı oyunlar gibi. Çok enteresan. Bizim hanım da artık iyice pişti değerli dinleyenler. Tabii böyle o da bize değişik, bizim fıkralarımızla bize karşılık vermeye başladı. Onun için de ben de bütün hanımlara armağan olsun.

Tabii insanın hayatında çok değişik, enteresan şeyler oluyor. Herkesin hayatında böyle şeyler oluyor zaman zaman değerli dinleyenler. Tabii normal şair olmayan normal halklarımız onu kendi lisanı usulleriyle anlatıyorlar. Ama biz tabii aşıklar, şairler olarak bu konuyu biraz nakışlıyoruz, biraz süslüyoruz. Böyle al benisi olacak hale getirip sizlere satıyoruz, pazarlıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bu da aşıklık sanatı işte. Sanat bu değerli dinleyenler. Onun için ben tabii bu güzel günde böyle şey yaparken bir de neşelendik, bizim avradı dedik. Bir de şık şike şükran diyelim değerli dinleyenler.

Evet değerli dinleyenler, şık şike şükran dedik. Aslında bunu keşke programın sonunda söyleseydik ama söyledik. Artık değerli dinleyenlerimiz umarım beğenmişlerdir. Değerli dinleyenler, hani şike demek şükranın kısaltılmışı, işte bizim orada hani böyle çoğu kelimeleri ya da işte isimleri kısaltırlar, o da onlardan birisi değerli dinleyenlerimiz. Evet, ben tekrar sizlerin değerli dinleyenler bir kez daha mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hepinize en derin, en kalbi duygularla saygılar, sevgiler gönderiyor. Daha nice nice bayramlara sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk içerisinde girmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum değerli dinleyenler. Ve şimdi sizlere gittin gideli diye bir türkümü söylüyorum.

Evet değerli dinleyenler, bu güzel mübarek bugün de sizlerle beraberiz. Şu anda radyolarının başında bizi nerede kim dinliyorsa değerli dinleyenlerimiz, oradaki değerli Hedef Radyo dinleyenlerine herkese saygılar, sevgiler gönderiyor. Mübarek Kurban Bayramlarını kutluyor. Daha nice günler böyle, her gününüz böyle güzel olsun. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Değerli dinleyenler, ben ve Hedef Radyosu ekibim olarak sizlere içkisiz, sigarasız, kazasız, belasız günler geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Nice bayramlara diyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz.

0: Gönül Telinden Bayram Özel Programı. Hazırlayan ve sunan Aşık Yakup Temeli.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan

0: gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alemi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

kurban, teslimiyetin temsili. Kurban, insanın nefsine bıçak çalması.

kurban, kalpteki cerahatin akması. Kurban paylaşmaktır. Kurban yeniden başlamaktır.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.
1: Seslendiren Hayri Küçükdil.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli mümin kardeşlerim, herkes kendisine şu soruyu sorabilir. Hayatımın bugününe kadar kaç senedir yaşıyorsam Allah'tan neler istedim? Yani Allah'tan istediğimiz şeylerin listesini oluşturmaya çalışalım. Ne demek Allah'tan istemek? Bir çocuğun annesinden çikolata istemesi istemedir. Biraz büyüyünce babasından harçlık istemesi de bir istemektir. Bir kadının kocasından pazar ihtiyacını istemesi istemektir. Adı üstünde istemek, ver. Ver bana. Buna istemek diyoruz. Elimize kağıdı ve kalemi alalım. Çay içerek kafan daha çok çalışıyorsa bir kenara da çay bardağını koy. Semaverle daha çok çalışıyorsa semaverin yanında. 48 yaşındayım. 48 senedir Allah'tan ben neler istedim diye bir liste oluşturalım. Değerli kardeşlerim, umarım her birimizin sayfalar dolusu listesi çıkar. Allah'tan istediğim şeyler. Neler isteyebiliriz'i ayrı konuşalım. Ama önce şahıs olarak ben Allah'tan neler istedim bugüne kadar? Cennetten İyi bir ayakkabıya kadar. Ya Rabbi bana iyi bir ayakkabı nasip et. O da bir istek. İstek mi istek? Cennet

işin sonu, onu da istedik. Yalnız camide biz çabucak şu dua bitsin de gidelim diye beklerken dua eden imam efendi ya Rab ya Rab ya Rab diye bir şeyler saymıştı. Herkes amin derken biz de amin demiştik. Onu saymıyorum. O istatistiğimize dahil olmasın. Ne dediğimizi bilmeden bizim adımıza istenmiş de vatandaşlık gereği imza atmışız. Onu konuşmuyorum. Allah bu. Ben istersem verir diye inanarak istediğimiz şeyler. Çok değerli kardeşlerim, yakın bir zamanda bir ziyaretçim ne yaparsınız, ne edersiniz dediğimde dedi ki maalesef sizin hoşlanmayacağınız bir ailede ben büyüdüm. Sadece ben namazla, niyazla ilgim var. Gerisinin ilgisi yok dedi. Nasıl yok dedim? Biraz da inanmıyorlar dedi. Deden, nenen de dahil miydi? Onlar merhum zaten. Onlar da öyleydi ama onlar merhum dedi. Gülebilirsiniz kardeşlerim. Böyle bir nefes almak için. Yani namaza inanmayan, namazla, Allah'la ilgisi olmayan birisini onlar merhum zaten dedi. Ne demek onlar merhum? Yani onlar rahmetine ulaştı da Allah'ın diyor. Nereden nereye geldim? Aynı yerdeyim ben. Allah'a bakışımız bu işte. Namaz yok, oruç yok, hac yok, iman yok. Öldü mü rahmetli ama. Ölür ölmez rahmetli. Otomatik cennete giriyoruz. Böyle bir imanı konuşmuyorum. Bu kendimizi aldatmak, başımızı kuma sokmaktan başka bir şey değil. Bu bir tuzak. Bu tuzaktan ayrıyız. Benim Allah'ım var. O beni yarattı. Beni Müslüman yaptı. Bana din gönderdi. Şeriat gönderdi. Beni takip ediyor. Sağımda ve solumda iki melek saniyelerimi yazıyorlar. Benim bir gün hayatım bitecek. Kabirde bekleyeceğim. Kıyamet olacak. Beni tekrar diriltecek. Huzuruna çağıracak. Bu saniyelerin hesabını soracak. İyi şeylerime cennet ödülü verecek, kötü şeylerime cehennem cezası verecek ve iyi kulları, kötü kulları herkes hakkını bulacak. Ben de buna iman ettiğim için hayatıma dikkat ediyorum diye düşündüğümüz Müslümanlıktan söz ediyorum. İliklere kadar sızmış sekülerist anlayıştan söz etmiyorum. Müslümanlıktan söz ediyorum. Onun dinle, imanla ilgisi yoktu merhum. Gitti Rabbine. Allah rahmet etsin. Kim kime rahmet ediyor? Ya belediyenin parkında bile insanı bedava oturtmuyorlar şimdi. Yani belediyenin dinlenme tesislerine parayla giriliyor. Ama ölen otomatik cennete giriyor ne hikmetse. Otomatik merhum. Hatta belediyelerin cenaze taşıyan arabalarının arkasında merhum iki nokta yazısını kalıcı boyayla yazmışlar. Ondan sonra tebeşirle ölünün ismini yazıyorlar. Çünkü otomatik herkes merhum oluyor zaten. Ölü demiyor kimse de merhum diyor. Merhum Allah'ın rahmetini görmüş demek. Ne ucuzmuş bu rahmet de. Ashab-ı kiram boşuna o kadar eziyetler çekmişler. Ölünce otomatik merhum olacaklarmış aslında. Değerli kardeşlerim, tekrar konumuza dönüyorum. Bir kağıt ve bir kalem alıp bunaldığım zamanlar veya çok mutlu olduğum zamanlar, neşeli olduğum zamanlar, ilk evlendiğim günler, babamın, dedemin, nenemin, annemin öldüğü ve benim acılar içinde kıvrandığım günler. Hastalanmıştım o gün. Çocuğum hastalanmıştı o gün. Çocuğumun ilk yürüdüğü gün. Torunumu gördüğüm gün. Memleketimizde bir seçim vardı. O seçimden önceki gün, seçimden sonraki gün. Gerçi seçimden sonra duaya gerek yok. Kazanan kazandı zaten de. Hani. Ben seccademin başına geçip, ya Rabbi, senden şunu istiyorum. Dediğim şeyler. 250 senelik hayatımız yok ki, 50 senesini unuttuk diyelim. Bir türlü kaç sene yaşadık bu dünyada. Listemizi dolduralım. Neler istedik Allah'tan? İstediğimiz şeylerin iyi, kötü, uygundu, değildi ona bakmıyorum. Sadece ben ve Allah vardık orada. Bir de sağımdaki, solumdaki melekler. Öyle yerlerde Allah'tan istediklerimiz. Eğer sayfalar dolusu liste oluştuysa, böyle büyük harflerle yazalım, zararı yok. Bir, okula başladığım gün ben şöyle,

ve dua etmiştim. Üniversiteyi kazandığım gün seccadenin başına geçmiş iki rekat şükür namazı kılıp, ya Rabbi, bu üniversiteden güzel bir diplomayla böyle bütün sektörlerde lütfen bizde çalışır mısın diye rica edecekleri bir kimlikle mezun olmayı bana nasip et. Bir zarar yok. Allah'tan her şey istenir. Evlenmek için işte annemle kız görmeye gidecektik. Ben önce odaya çekildim. Ya Rabbi, gittiğim yerde yüzümü kara etme. Dünyanın en güzel kızını bana nasip et. Ondan sonra da ben ne dersem onu yapacak bir kız olsun. Beni de zalim yapma ya Rabbi. Ben de onun hakkını vereyim. 12 sayıyorsun istediğim şeyleri. İşte askere gidecektim. Ya Rabbi, bana gerçekten bir şehadet nasip edeceksen içimi ona ısındır. Yok öyle bir şey olmayacaksa sağ selim beni anama babama eşime kavuştur. 220 istek sıram. İşte çocuk okula başlayacaktı. Ya Rabbi, bu çocuk ümmeti Muhammed'in hayrına çalışacak bir çocuk olsun. Dersleri de çok iyi olsun. Okul birincisi olsun. Masrafı da olmasın. Öğretmenler biz burs buluruz sen merak etme desin. Ne bileyim, herkesin derdi başka, beklentisi başka herkesin. Dünyalık veya ahirettik. Ama televizyonda dua yapılıyor, biz de çay içerken amin diyoruz. Ondan bahsetmiyorum. Oynamıyorum ben. Tiyatrodan bahsetmiyorum. Ben Allah, sağımdaki, solumdaki, benim görmediğim ama onların beni gördüğü omuzumdaki melekler ve başka kimse yok. Ben Allah'tan istiyorum. Eğer kardeşlerim akıl bali yaşı gelmediyse, mesela 13 yaşında yavrularım için söylemiyorum bu sözü. Akıl bali çağı olmuş, ben 10 senedir mesela 25 yaşındayım. Bu listede hala 3-5 madde bile yok. Allah'tan neler istedim, doldur dediğimde, Allah şifa versin demiş birisi, ben de amin demiş. Ya da hasta ziyaretine gittik. Olan bat git diyecek halim yok herhalde. Abi Allah şifa versin dedim. O da amin dedi. Bunu da saymıyorum. Orada ne diyecektin zaten? Gel top oynayalım mı diyecektin hastaya? Allah şifa versin deniyor. Herkes dedi. Sen de dedin. O yöresel bir slogan orada. Ama amcamın oğlunu ziyarete gittim. Teyzemin kızını ziyarete gittim. Çok fena kıvranıyordu. Oradan döndüm. İki rekat namaz kıldım. Güzel bir abdest alıp iki rekat namaz kıldım. Ya Rabbi. Kuzenim çok fena. Ona senden başkası şifa veremez. Şifa ver kuzenime ya Rabbi. Ben onu bir daha gittiğimde oturup beraber muhabbet edeceğimiz güzel günlerine kavuştur onu ya Rabbi. Hah, bunu diyorum. Eğer o listede bu standartlarda 50-100 madde doluysa Allah'tan istediklerin, sen 50 gün ard arda mesela 50 kalemse o senin isteklerin, 50 gün ard arda sabah namazı kılmış gibi bir iş yaptın sayarız. Çünkü ya Rabbi bana güzellik ver. Bol para ver. En lüks arabanın en pahalısından ver ya Rabbi. Demekle Allahu Ekber deyip sabah namazına durmak aynı şey. Yöresel duaları demiyorum ama. Televizyon dualarını demiyorum. Cuma ezanı okunacak bekliyoruz. O arada imam boş durmamak için amin yapıyor. Onu demiyorum. Ben, Allah ve iki melek. Başka kimse yok. Orada ya Rabbi, şu listeyi sana arz ediyorum, dediğim şeyleri diyorum. İkisi de kulluk bunların. Sabah namazı da kulluk, cuma namazı da kulluk. Ya Rabbi, 280 kartlı apartman ver bana demek de kulluktur. Çünkü benim Rabbim Allah'tır dediğin için sen sabah namazına kalktın. Benim Rabbim Allah verir, başkası veremez dediğin için ondan istiyorsun. İkisi de imandan geliyor. Ama 30 yaşında, 40 yaşında, belki de 60 yaşında bu listede hala doğru dürüst bir beklenti yoksa sen hangi Müslümanlık, hangi İslam, hangi Allah'a tevekkül üzerinden yol aldığını oturup düşünmen gerekiyor. Demiyorum. Haşa, bu listede bir şey olmayan gavurdur. Öyle bir şey yok. Aklını kullanamamıştır derim ama. Asıl istenecekten istememiş, kocasından istemiş, karısından istemiş, kaynanasından istemiş, müdürden istemiş, şeften istemiş, asıl istenecekten istememiş. Çok değerli mümin kardeşlerim, bakınız, bir şeye vurgu yapmak istiyorum. Biz, bizi yaratan Allah'ı, Celle Celaluhu,
ahiretle ilgili

öldükten sonraki ortamların, malının, mülkünün söz sahibi, orada olacak şeylere ait bir şeyler istersen verir biri zannediyoruz. Yerler gökler dolusu büyük yeminlerim olsun bu yalan. Müslümanlık böyle bir şey değil. Dünya da Allah'ındır. Petrol de Allah'ındır. Kuyumcu dükkanlarındaki bilezikler, kolyeler de Allah'ındır. Siyasetçilerin oturduğu koltuklar da Allah'ındır. Ormanlar da, okyanuslar da Allah'ındır. Ahirette de zaten vereceği zaman al diye kendi eliyle vermeyecek sana. Melekler verecek orada da. Buradaki görevlisi de orman bakanı. Okyanuslardaki balıkçı. Balık istiyorsun, balıkçıya götür bu kuluma balık ver diyor. Sebepleri de yaratıyor. Cebine senin para koyuyor. O parayı kazanman için sana çalışma hırsı veriyor. O hırstan sonra çalışıyorsun sen. Çoluk çocuğunu sevdiriyor sana. İsraf ettirmiyor parayı. Arkadaşlarına çarçur ettirmiyor. Bir kilo balık alacak kadar para biriktiriyor sana. Bunlar hep Allah yapıyor. Gavura da bunu Allah yaptırıyor. Müslümana da Allah yaptırıyor. Biz zannediyoruz ki Allah'tan istersen bir gece kalkıyorsun, kapıda bir poşet para buluyorsun. Melekler getiriyor. Bu sanal dünya. Allah vereceği zaman önce sana sağlıklı bir beden veriyor. Sonra hırs veriyor. Para kazanma hırsı oluyor. Herkesten önce kalkıp işe gidecek bir açık gözlük veriyor. Buna yürü kulum dedi Allah diyorlar Türk örfünde. Yürü kulum diyor. Ondan sonra parayı aybaşı aldığın zaman bir sürü mağazanın önünden geçtiğin halde hiçbirini görmüyorsun, gözünü kör ediyor senin. Gidip eşine ve çocuklarına maaş aldım, gelin size bir balık yedireyim dedirtiyor. Ya Rabbi, çoluk çocuğumla temiz bir lokantada şöyle hanımımın üstü yağ kokmadan güzel bir balık yemeği bize nasip et dediğin zaman bu süreci veriyor Allah sana. Kavak ağacından balık atmıyor sana. Dünyada da veren Allah'tır. Ahirette vereceklerini verecek olan da Allah'tır Celle Celaluhu. Ama ne hikmettir ki biz isterken siyasetçilerden zam isteriz. Cennete ait şeyler olduğunda Allah'tan isteriz ama. Bu kılcal damarlara kadar bulaşmış laiklik hastalığından kaynaklanıyor. Din ayrı, dünya ayrı. Mantığı bunu buraya getirdi zaten. Birisi ya Rabbi, dünyanın en güzel erkeği benim eşim olsun diye dua etse genç bir kız, buna gülebiliriz. Niye? Böyle dua mı olur lan? Nasıl olur dua? Cennette ya Rabbi güzel yerler var. Çünkü Allah dünyada ne verecek ki? Nesi var ki Allah'ın haşa? Bir Kâbesi var, onu da Suudlular işgal etmiş. Böyle mi göreceğiz? Değerli kardeşlerim, mümin kardeşlerim, şu kağıdı bir daha dolduralım mı isterseniz? Bir gün bizim dolu kağıtlarımızı veya dolmamış boş kağıtlarımızı bakacaklar. Öyle ölür ölmez. Merhum olunmuyor. O kadar ucuz değil. Kendimizi aldatmayalım. İçimizdeki hisleri Allah ile paylaştık mı hiç? Dara düşmediğimiz halde. Kaldı ki dara düşünce de onunla paylaşacağız. Eşimizden daraldığımız zaman çok merak ediyorum. Onun annesini arayıp yeter be senin kızından çektiğim demeden önce bir abdest alıp iki rekat namaz kılıp ya Rabbi beni eşimle sınayacaksan bana sabır ver. Eğer dayanamayacaksam da aramıza bir sebep yarat da kurtar beni bu dertten ya Rabbi. Dedin de mi annesini aradın, babasını aradın? Önce kimi aradığımız çok önemli değil mi kardeşlerim? Çocuklar annesi onu pataklarken bile niye anne diye ağlarlar? Ulan annem pataklıyor seni zaten, niye anne diye ağlıyorsun? Baba diye ağla bari de. Şimdi gerçi dünya değişmeye başladı da anne gibi babalar olunca belki baba diye ağlıyordur çocuklar şimdi. Çünkü anadan başka onu derdinden anlayacak kimse yok, öyle biliyor çocuk. Altını temizliyor, mamasını veriyor. Dünyaya gözünü açtığı günden beri bir anası var, başka kimse yok ki dünyada. Anası onu camdan atsa anne diye ağlıyor gene. Doğal olan budur. Ya ne masraflar ettik, düğün yaptık. Bu nedir çektiğim ya Rabbi? Şöyle bir müracaat edeyim, bakayım dosyalarda ne görünüyor. İki rekat namaz kılıp veya kılmadan kıbleye dönüp ya Rabbi ne zor imtihan verdin bana. Bunun daha kolayı yok muydu? Ben mi yanlış anlıyorum ya Rabbi? Bende mi bir gevşeklik var? İlk defa Allah

müracaat edeyim. Bir hafta bekledik, bir cevap çıkmadı. Bir müracaat daha. Belki ben derdimi anlatamadım. Geçen hafta ben bir şey anlatmıştım ya Rabbi. Hala bir şey gelmedi. Beni duydun mu ya Rabbi? Ben ne ettim de bana bu imtihanı verdin? Beni Lut aleyhisselam gibi sınayacak mısın? Eğer öyleyse kaderime razıyım ya Rabbi. Beni teselli et ya Rabbi. Ya Allah'tan başka kimimiz var aslında bizim? Her biri bizi omuzuna alıp toprağın altına koyduktan sonra 10 dakika bile beklemeyecekler. Orada annemiz bağırıp çağıracak yaşıyorsa, eşimiz herkes oradaysa ağlıyor numaraları yapacak. Sonra çekip gidecekler. Gece hiç kimse mezarlıkta gömdüğü kimseyi beklemiyor. Gece orası ürkütücü zaten. Ama Allah öyle değil. Denizin dibinde, binlerce metre aşağıda boğulurken bile Allah bizimle. Uzayda da bizimle. Düğünde bizimle. Cenazede bizimle. Tabii ona iman edenle, iletişimi olanla, bu iletişimi kökten koparanla zaten bir sorun yok. Bir şey yok ya. O devam. Onun yolu açık. Kardeşlerim, ısrar ediyorum. Şu kağıdı dolduralım. Tayfalar dolduysa, vallahi ne mutlu sana ya. Ne mutlu sana. Hani diyorlar ya, 53 yaşındayım, 12 yaşından beri hiç namaz kaçırmadım. Ya maşallah diyoruz biz de. Bu kağıdı böyle, bir o, bir Allah, iki de melek. Başka kimse yok. O ortamlarda, böyle kağıtları dolu olanlara ne mutlu ya. Onları kucaklamak lazım. Onları kucaklamak lazım. Çünkü hiç namaz kaçırmamış gibi. Her sene poşet poşet zekat vermiş gibi onlar. Eğer kağıtlarımız dolu değilse, belki de hiç öyle bir dosya açmadıysak, alkole tövbe ediliyor ya, hani alkol alıyordu. Tövbe estağfurullah, nasıl bulaştık bu işe diye tövbe ediyor. Bu iletişimsizliğe de tövbe etmek gerekiyor. İlk kayıtta ne olmalı? Ya Rabbi, senin gibi bir varlığı, senin gibi her isteyene veren bir Allah'ı ben tanıyamamış olmanın utancını hissediyorum. Affet beni ya Rabbi. Bu da ilk dosyamız olsun. Ondan sonra mutlu oldukça kapısına, bunaldıkça, daraldıkça yine onun kapısına. Çünkü o öyle bir Allah'tır ki, ondan istemezsen darılır, İstersen senden mutlu olur. Allah'ın dışında kim olursa olsun, iki kere üst üste istedin mi, surat asar sana. Annen, baban, eşin, dene istersen. Dene bakalım. Aynı gün 3 defa üst üste bir şey iste bakalım ne oluyor. Allah ise, niye sen Ramazan'dan Ramazan'a istiyorsun ki benden? Hiç yıl boyu ihtiyacın olmuyor mu diyor. Niye hep toplu geliyorsun, özel niye gelmiyorsun istemeye diyor. Allah'ın verme gücü ile kimin gücü aynıdır? Sınırsız kim verebilir? Allah'tan başka. Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim, alkol kullanan acilen tövbe istiğfar etsin. Bırak bu pisliği. Piyangosundan bilmem nesine kadar kumara bulaşan acil tövbe istiğfar etsin. Namaz kılmayan hemen namaza başlasın. Oruç tutmayan, aman Allah'ım, ne demek oruç tutmuyorsun sen? Yaşadığın, nefes aldığın sürece oruçsuz gün geçer miymiş Ramazan-ı Şerif'te? Hemen oruca başla. Zekatını kaçırmış olanlar ne etsin etsinler, hemen eski zekatları toplasınlar, bu seneninkini de versinler. Şöyle bir hac parası toplayabilecek olanlar hemen hacca yazılsınlar, belki bu sene çıkar umuduyla. Annesini babasını üzüp cehennemlik iş yapmış olanlar hemen ayaklarına kapansınlar, annelerinin babalarının. Öyle ölüp gitmesin onlar veya anneleri, babaları. Anneleri babaları yaşamıyorsa gitsin teyzelerinin ayaklarını öpsünler. Teyzeleri annesinin adına ona helallik versin. Kul hakkı yiyenler ne etsin etsinler, aç kalsınlar, okul haklarını geri versinler. Bunlar büyük suç kıyamet günü. Aynen bu şekilde Allah'tan istediklerim bugüne kadar diye bir liste dolduramayanlar da acilen bu işe başlasınlar. Allah'tan istemeyi bilmemek büyük bir hata. Çok büyük hata hem de. Çünkü insansın, muhakkak isteyeceksin. Ya yerleri gökleri yaratan, seni senin ecdadını yaratan, cenneti cenneti yaratan Allah'tan isteyeceksin. Ona minnet edeceksin. Ya da bankadan faizli kredi isteyeceksin.
yüz suyu döküp kayınpederinden, kaynanandan isteyeceksin. Hanımının bileziklerini kullanacaksın. İsteyeceksin, insansın çünkü. Sekreterinden isteyeceksin. Borçlanacaksın, harçlanacaksın. Ya sınırsız kudreti ve varlığı olan Allah'tan isteyeceksin ya da bütçesi olan, o bütçe bitince hiç durumuna düşen birinden isteyeceksin. Devletlerin bile battığı bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü devletin de sınırı var. Evet, siyasetçilerin vaatleri sınırsız ama bütçeleri sınırlı. İmkanları sınırlı. Tercihimizi yerlerin göklerin Rabbi olan, Erhamur Rahimin olan Allah'tan yana mı kullandık bu kadar senedir? Yoksa basit, bizim gibi fani, ölüme mahkumlardan yana mı kullandık? Bu soruyu soralım kardeşlerim. İkinci sorumuz da, yani kendi kendimize soruyoruz. Allah'tan istemek ve o istemenin gerçekleşmesi karşılığı hakkında doğru mu biliyoruz? Hani gece kalkıyorsun, Nasreddin Hoca'dan nakledilir ya, ya Rabbi 1000 akçe isterim, 1000 akçe isterim, bacadan at ya Rabbi diye. Bacadan 1000 akçe atılacağını mı bekliyorsun? Böyle bir istemek mi diyorsun? Yoksa bana bu sıkıntılara, bu mutluluğa, bu ortama, bu kimliğe adapte olabilecek bir beden, akıl ve kabiliyet ver ya Rabbi mi diyorsun? Bunu örneklendireyim. Bu ikinci maddeyi. Ya Rabbi, senden cennetini isterim demek. Şu demek mi oluyor? Aa kulum, madem sen cennet istedin, kabul edildin. Lütfen ölüver, ölünce geleceksin. Böyle mi yapıyor Allah-u Teala? Bu demek mi? Ya Rabbi Firdevs-i Alâ'yı, cenneti istiyorum. Bu demek mi? Böyle anlayan bir aklı kıt var mı bu dünyada? Yok. Ne demek? Ya Rabbi cennet nasip et. Cennet için iman lazım. Yani bana onu ver demek istiyorsun. İmanımı sabit tut demek istiyorsun. Namaz kılmayan Allah koyuyor cenneti ama ne zaman, yani deve iğne deliğinden geçtikten sonra mı, ne zamansa artık. Dolayısıyla namaz nasip et ya Rabbi. Cennete girmek için kul hakkı olmaması lazım. Başta anan baban, eşin olmak üzere insanla takıntılı olmaman lazım. Nereden cennete gireceksin yoksa? Demek istiyorsun ki sen, ya Rabbi bana cennet ver derken, ya Rabbi kul hakkı filan bana bulaştırtma beni böyle işlere ya Rabbi demek istiyorsun. Ne demek ya Rabbi cennete koy beni? Yani ya Rabbi son nefesim benim la ilahe illallah olmadıktan sonra, o ortamda ölmedikten sonra ben cennete giremem. Son nefesimi garanti et demek istiyorsun. Yani cennet istiyorsun ama bütünü bunların o içeriğiyle beraber istiyorsun sen aslında. Tamam, sana cennetlik yazdım demiyor kimseye Allah-u Teala. Gereklerini yapacak adam yapıyor, kadın yapıyor seni Allah-u Teala. Şöyle bir şey yok. Gidiyorsun bir bankaya, 500 istiyorum diyorsun. 1000 neyse artık. Onların da böyle geçerli olmamak, reklamda kullanmak için bastıkları paralar var. Ondan sana 500 veriyorlar. Çıkıyorsun bankadan. Ulan bunun arkası yok bu paranın. Bu gerçek para değil ki. Reklamlarda kullandığımız para bu. Ulan ben sizden gerçeğini istedim. Demek zorunda kalıyorsun. Yani gerçek para istiyorsun sen. Teneke istemiyorsun, kağıt istemiyorsun. Allah-u Teala'dan cennet istiyorum demek, cennete gidecek yolda yürüyecek ayak ver bana, kafa ver, kabiliyet ver demek istiyorsun. Aynı şekilde, ya Rabbi, şu dünyada en güzel kız kimse ona bana nasip et. En yakışıklı delikanlıyı bana nasip et diyor genç birisi mesela. Bu ne demek? Sen de ona göre kendine o güzele layık olacak, çeki düzen olacak sen de demek ki. O güzelin nazına katlanacak, para bul da verecek sana demek ki. Sadece o güzeli verse sana, senin başına bela verir Allah-u Teala. Cebinde asgari ücret bile olmayan birine helikopter verseler. Ne yapacaksın bunu ya? Bunun kaptanı lazım, yakıtı lazım. Bunun parkı bir dert. Durduğu yerden para istiyor bu. Bu helikopter onun başına belardı. Ocağını söndürür o helikopter onun. Helikopter vereceksen adama, o helikopterin yakıtını, masrafını, hava yollarına, hava meydanlarına ödenecek park parasını, devlete vergisi var. Adamın evine ekmek alamıyor. Helikopteri nasıl geçindirecek? Yani Allah vereceği zaman gökten aşağı bir iple kulunun bahçesine servet atmıyor. Ne yapıyor ama?
o köyde durduğu halde

0: peyniri feda ediyoruz. Allah da 10 bin marketlik serveti verse, Allah'ın mülkünde o fareye verdiğimiz peynir kadar bile değeri yok ki dünyanın tamamının. Onu da o kafiri fare gibi tuzağa çekmek için veriyor Allah-u Teala. Kardeşlerim, bunu anlamadığımız için ne istersem nasıl verir? Bunu anlamadığımız için Allah-u Teala
1: o kadar dua yaptık
0: deyip öfkarlanıyoruz. Lan o kadar dua yaptın, bu musibetlerin içinde hala yaşıyorsun ama. Hala yaşıyorsun. İntihar etmedin. Hala seni seven, senin için ölmeye hazır olan eşin var. Arabam yok diyorsun ama dünyayı sana değiştirmeyecek kadar seni seven bir eşin var. Seni görünce kanatlanacak kadar heyecanlanan, babacığım diye sana sarılan minicik cennet kuşu gibi bir yavrun var. Hala Allah bir şey vermedi diyorsun. Nasıl veriri anlamayanlar Allah vermez zannediyorlar. Bu da ikinci noktamız. Üçüncü noktamız kardeşlerim. Allah'tan ne istenmeyebilir? Cevabı bunun nedir? Allah'la ilgili olmayan hiçbir şey yok. Belanı isteyebilirsin Allah'tan. Senin evinde yiyen içen, senin çocuğuna bela verirsin. O evde o çocuk bela görünce sen de yanacaksın. Başına ateş düşsün diyorsun. Ulan onun düştüğü yerde sen de yanıyorsun ama. Belanı isteyebilirsin. Rahmetini isteyebilirsin. Dünyanı isteyebilirsin. Üniversiteye girerken puan da isteyebilirsin. O puanı Allah-u Teala melekleri gönderip meleklerin senin yanlışlarını doğruya çevireceği şeklinde yardım etmeyecek sana. Sana daha çok matematik çalışma, daha çok soru çözme yönünde heyecan verecek Allah-u Teala. Nasıl yapacağını kendisi biliyor zaten. Üniversite puanından sarışın saçlara varıncaya kadar, parlak dişli olmaya varıncaya kadar cennet, firdevs, cennette Ömer bin Hattab ile beraber oturmak, Mus'ab bin Ömer ile beraber kucaklaşmak, ne istiyorsan Allah'tır bütün isteklerimizin doruk noktası ve tek söz sahibi. Ve bir bedel almadan veren de sadece Allah'tır. Bunun dışında verirler. Başkaları da verir. Ama kaz gelmeyecek yere hiç kimse tavuk feda etmez. Dünya böyledir. Karşılıksız kimse bir şey vermez. Hatta biricik anneler ve babalar, ben yaşlanınca beni hastaneye götürür diye seninle ilgilenip ilgilenmediğini ispat edemezler kolay kolay. Yavrum diye bağırır ama sen 25 yaşındayken filan dediğini yapma, bak nasıl başına kakıyor onları. Çünkü o sen bugün onun dediğini yap diye senin evladı olmanı istemişti. Niye? Bu batılı bataktakiler artık çocuk istemiyorlar. Çünkü yaşlanınca devletin sosyal güvencesi var. İhtiyaç hissetmiyorlar o tip işlere. Devlet bakar bana diyor. Elbette biz öyle değiliz. Değerli mümin kardeşlerim, sabah namazı testi yapınız lütfen. Kıyamet günü perişan oluruz. Sabah namazı kılmayan yanar. Sakın zinaya bulaşmayınız. Çok büyük bir kıyamet kopar. Faiz, hırsızlık, rüşvet, Allah'a saygısız sözler söylemek, peygambere iman dışı sözler söylemek, ashab-ı kirama dil uzatmak, vatana yani kamuya zarar vermek, korkunç şeyler bunlar. Bu listeyi hepimiz biliyoruz. Ancak şu Allah'tan bugüne kadar istediklerim samimi bir şekilde listesini de bir inceleyelim. Bir inceleyelim. Çocuksu şeyler de dahil. Ya Rabbi bisikletim lastiğe patlıyor. Babamın kalbine merhamet ver, yeni bisiklet alsın bana. O da dahil. Çünkü 7 yaşında çocuğun ne olacak yani? Tank ver ya Rabbi, kafirlerle savaşayım mı diyecek. Elbette bisikletine lastik arayacak o. Kimden isteyeceğini bilsin, bisiklet istesin. Misket istesin, zararı yok. Sanki büyüklerin istedikleri şey daha kutsal şeyler mi? O da büyük bisiklet istiyor, 4 tekerli böyle büyük. İnsanız, kuluz, mahkumuz kaderimize. Bu kaderin esiriyiz. Baş kaldırmak, yok kabul etmek aleyhimize bizim. Değerli mümin kardeşlerim, şu listeleri ben derim ki yazalım. İmanımız daha güçlü olur Allah'ın izniyle. Yanar.

0: yaşarken bile kendimizi mutlu hissedebiliriz. O İbrahim var ya, aleyhisselam, hani mancınıkla ateşe atılmıştı. O gün niye yanmadı? Listesi doluydu çünkü. Daha çocukken yıldızlara bakmaya başlamıştı. Hanginizle Allah'a ulaşırım diye. Bu listesi dolu olanları ateş yakamaz. Listesi boş olanları ateşe gerek yok, çocuğu bile yakar. İş yakar, aş yakar. Çünkü tutuşmak için bir kıvılcım bekliyor o. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: işte yine o an geldi. Berrak bir sevincin, mübarek bir selamlaşmanın, sımsıcacık tebessümlerin öylesine özlendiği bir zamanda. İşte yine o geldi. Yaradan'a teşekkür için, çocuklara neşe, büyüklere huzur için, gönüllerimize yaşamanın bereketi için. İşte yine o geldi. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini. Aklımı yağmalar gelmeyişlerin, çürütür gölgemi bekleyişlerim. Yangınlar kavursa bahçelerimi, çağırır yine de enkazım seni. Kaç umut eskidi sokaklarında, kaç albüm tükettim anarak seni. Akşam olur, sabah olur, yıl döner, törpüler gövdemi dakikalarım. Yüzyıllar süren bu rüyalarıma el verir görünmen bir hayal gibi. Hangi ölüm öder bilemiyorum ateşten bekleyiş faturasını. Seni gözlerim her şiirle birlik, içimin savrulan bayraklarıyla. Başımı taşlara çarparak artık kalbimin sesini eritsemeyim. Göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini.

الحمد لله الذي أنزل الفرقان وجعله لنا شراطا ومنهاجا وصلى الله على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين مولا إن شاء الله خير وسيلة إلسن Böylece bu yılın sohbetler serisi mi diyelim, dersler serisi mi diyelim, dersler serisi vurgusunu biraz daha ağırca bastırmak istiyorum. Çünkü ders ağırlığı daha fazla olacak inşallah Teala. Böylece bir şeye daha hamd ediyorum. Bakınız hep beraber ne olur kadri kıymetini birlikte bilelim. Yıllarca biz insanımız neyi dinler, neyi merak eder, ne çekicidir onları vurgulayarak hep sohbetler yaptık. Bu devreyi bir aşmalıydık. Buna ihtiyacımız vardı. Bize ne lazım? Ne köklü bilgi verir? Evet, canımız sıkılsa da, ağırca gelse de bizi İslami bilgilerle, köklü bilgilerle donatacak neler yapılmalıdır? Bu bölüme gelmenin

En arzu ve ümidini taşıyor idik. Bu yolda ciddi bir basamak olduğuna inanıyorum. İnşallah Mevla daha yükseklerini, daha hayırlarını ve biz daha donanımlıyken üzerine bilgi eklemeyi nasip eyler. İnşallah güzelliklere güzellikler, hayırlara hayırlar katılır. Cenab-ı Allah zihninizi açık eylesin, feyzinizi, bereketinizi artırsın, faydanızı çoğalsın. Cenab-ı Allah emsalinizi inşallah sizlere kardeş olarak katsın. Mümin gönülleri şuur ve bilgi birikimiyle yan yana getirsin. Bilgi birikimi yüksek olan, şuurla hareket eden, ne yaptığını ve ne yapacağını bilen kardeşlerimize inanınız ekmek kadar, hava kadar, su kadar ihtiyacımız var. İnşallah onlar artınca dünya daha güzel olacak. Dünya güzel olunca inanınız ahiret daha güzel olacaktır. Şimdi inşallah fıkıh ilmine giriyoruz. Bu yönde paylaşacaklarımız olacak. Ben hemen hemen bütün kardeşlerimizden bu ders belki o kadar olmayacak, yine olacak. Ama bundan sonraki derslerde çok daha fazla not tutma ihtiyacı olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla hepinizin yazacağı, çizeceği hem aklı açık olsun hem defterleri, kağıtları açık olsun. İkisinin birden açıklığına ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyorum. Şimdi isterseniz latife ile söze başlayayım. Adamcağızın bir tanesi Yörük ağalarından Cuma'ya gidiyor. Cuma'da Hoca Efendi kürsüye çıkıyor, fıkıh ilminin lüzumundan ve ehemmiyetinden o kadar çok söz ediyor ki Yörük ağasının aklına yatmış ki bu fıkıh ilmi lüzumludur. Kendisinden de geçmiş. Sohbetten sonra Hoca Efendi'nin yanına geliyor. Hoca Efendi diyor, benim bir çocuğum var. Fıkıh ilminin lüzumuna kesinlikle inandım. Sen bu çocuğa o ilmi öğretiyorsun. Şimdi hoca durgunlaşıyor. Onların konup göçtüğünü biliyor. Yörük ağasına laf anlatmanın zorluğunu da biliyor. İki zorluğun arasında ağam bir şey soracağım diyor. Çocuk ne kadar bizim yanımızda durabilir? Ağa cevap veriyor. Yarın bizim oba göçüyor. Yarına kadar. Hoca iyice durgunlaşıyor. Sonra ağa diyor, bu ilim kolay basit bir ilim değil. Zaman isteyen bir ilimdir. Ben onu bilmem diyor. Sen fıkıh ilminin lüzumunu anlattın. Ben de buna çokça inandım. Oğlum yarına kadar senindir. Bizim oba göçünceye kadar ne yapıyorsan yap. Adamcağız alıyor. Sabaha kadar çocuğa oba göçünceye kadar fıkıh ilminin doğru telaffuzunu öğretebiliyor. Sabahleyin tabii oba hazırlanıyor. Çeribaşı o bölgeden geçerken oğlana bağırıyor. Düş peşime diye. Oğlan peşine düşüp gidiyor. Ama çocuk sabaha kadar fıkıh diye diye dili alışmış. Onu doğru telaffuz için tekrar ediyor. Dilde bu esastır. Tekrar, yolda giderken tekrar edecek kadar cümleleri tekrar ediniz. Faydası var. Çocuk iki gidiyor, bir fıkıh diyor. Bir, iki, üç, beş. Çeribaşının dikkatini çekiyor, atını dizginliyor. Sonra gerisin geri dönüyor. Dört nala hocanın yanına varıyor. Ulan hoca de diyor, hoca dedik, adam zannettik, sana bir çocuk teslim ettik diyor. Sabaha kadar gırtlağına kadar doldur demedik diyor. Çocuk ağzına kadar dolmuş, şimdi fık fık edip duruyor. Şimdi fıkıh ilmi kıymetli bir ilimdir. Hoca Efendi'nin anlattığı gibi ama zaman isteyen bir ilimdir. Ucu bucağı bulunmaz. Ama ne kadar bulunur ise o kıymetlidir. O paylaşmaya çok uygundur ve netice ilmidir. Birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Fıkıhla uğraşan bir insan, fakih olan bir insan hemen hemen bütün ilim dallarından, sosyoloji alanında nasıl diyeyim, içtimai dediğimiz bütün ilim dallarından belli bir derece, bir bölümden çok yüksek derece bilgi sahibi olmak zorundadır. İsimlendirerek söyleyeyim. Tefsir bilmek zorundadır. Çünkü hükümler ayetlerden çıkıyor. Hadis ilmine vakıf olmak zorundadır. Hadisin detaylarını bile, rical ilmiyle, raviler kimdir, nedir, haklarında neler söylenmiştir. Bunlara varıncaya kadar bilmelidir. Çünkü o ikinci kaynaktır.

Daha sonra paylaşacağız bütün bunları. Cemiyet içerisinde neler yaşanıyor? İnsanların örfünden ne geliyor? Bu örften hangileri adetlerden İslam'la çakışıyor veya uyuşuyor? Onları bilmek zorundadır. Ne ileriye zarar veriyor ve vermiyor hesabını yapabilmek zorundadır. Dil bilgisine çok iyi vakıf olmalıdır. Çünkü kelimelerin içerisinden çok farklı manalar çıkabiliyor. Hiç akla gelmedik bir vurgu yakalanabiliyor. Kısaca bütün bu ilimleri sayıyorsunuz. Bunun üzerine bir şey daha gerekir. Cenab-ı Allah bütün bu bilgileri derleyen, toplayan, özümseyen bir kabiliyet ve ortaya netice çıkaran bir meleke vermelidir. Onun için bütün ilimler sayıldıktan sonra ne denir? Cenab-ı Allah'ın kendine bahşettiği meleke olmalıdır. Her insan çiçek çiçek dolaşıp da aldığı çiçek özleriyle bal yapan arı gibi değildir. Zihni kim insanın dağınıktır. Kimisininki derli topludur. Kimisi derleyip toparlayıp son noktayı söylemeyi daha iyi becerir. Kimisi ilk önce bir dağıtır, darmadağın eder, sonra toplamaya çalışır. Belli bir oradan toplar, olması da onları bırakın şu der, bir noktaya getirmeye gayret eder. Ama bunun daha açık misalini söyleyeyim. Kendilerinden söyleyeyim. Vehb İbni Münebbih diye ilk devir alimlerinden birisi vardır. Son derece alim bir insandır. Zahit bir insandır. Takdir toplayan bir insandır. Onun için ilim ehlinin, hatta onu sevenlerin kullandığı bir cümle var. İlmi aklından daha büyüktür diyorlar. Bu ne demek? Hani bir insan var, çocuklar genellikle sevdiği yemekler için yaparlar. Kocaman bir lokma atar ağzına, sonra onu ağzında evirip çeviremez, nasıl yiyeceğini bilemez. Ağızdaki lokmanın dil onu evirip çevirmesi, şekillendirebilir, çiğnenebilmesi gerekir. Ağzınızda çok lokma olduğu gibi beyninizde çok ilim var ve zihniniz onu evirip çevirmekte zorlanıyor. Vehb İbni Münebbih rahmetullahi aleyh kendisi diyor. Cenab-ı Allah Malik İbni Enes'e, İmam-ı Malik'in adı. Malik İbni Enes, İmam-ı Malik. Enes İbni Malik sahabi olan. Tersi. Şey olarak, Malik İbni Enes ve Leys İbni Sa'd olmasaydı ben helak olmuştum diyor. Ne ile nasıl amel edileceğini, naslardan nasıl süzüp çıkarılacağını kestirmekte zorlanıyorum diyor. Bilgi birikimi ayet ve hadislerle dolu olan bir insan. Onlar bana ufuk açtılar. Yol gösterdiler diyor. Dolayısıyla bir Ebu Hanife olmak, bir İmam Malik olmak, bir İmam Şafii Ahmed İbni Hanbel olmak, bir Evzai olmak, bir Leys İbni Sa'd olmak basit bir hadise değildir. İbrahim en-Nehai olmak. Bu tip zekalar çok nadirdir. Şimdi günümüzde buna sentezci beyin diyorlar. Değişik hadiseleri toplayabilen, masada yoğurabilen, Cenab-ı Allah bir de insanın beynine makinelerden de her şeyden farklı bir kabiliyet vermiştir. Bilgisayarda şifreleri girerseniz, belli komutları verirseniz gelir. Ama insan beyni saniyeler içerisinde sağa da sola da öteye beriye gider, zihninin gerisindekileri de yoklar ve öne dökmeyi başarır. Bu tip beyinler kıymetlidir. Hem ilmen hem edeben kıymetlerini de bilmek gerekir. Fıkıh ilmi dolayısıyla bütün bu ilimlerin, var olan bilgilerin derlenip toparlanması, sonra yoğrulması, sonra ortaya ondan neticeler çıkartma ilmidir. Dolayısıyla birçok ilmi bir arada bilmelidir. Şimdi buradan fıkıh kelimesine geliyoruz. Bu neticeden sonra. Fıkıh kelimesi fe, kaf ve he harflerinden meydana gelir. Fakihe diye. Anladı demektir. Kavradı demektir. Ama bitmedi. Biraz sonra yazın isterseniz. Fehime kelimesi de anladı demek. Buna yazabilirsiniz. Bugünkü bizim Türkçemizdeki anladı kelimesinin karşılığı fehime kelimesidir. Mefhum anlaşılan demek. Dilimizde kullanılıyor. Giderek uzaklaştık ama fehime anladı demek. Mefhum anlaşılan demek.
Fehime, çok anlayan bayan demek. Fehim, çok anlayan erkek demek. İsim olarak kullanılıyor bunlar. Dilimizde de kullanılıyor. Fehim var. Onun biraz çekeceğiz. Fehim, fehime de fehime. Çok anlayan, iyi anlayan, iyi kavrayan demek. Pekala, fıkıh kelimesi de anlayan, fıkıh kelimesi de kavrayan manasına, ikisinin arasında ne fark var? Şu fark var. Biz, misal olarak söyleyeyim, şekillendiriyorum şimdi. Kırda geziyoruz. Çiçekleri gördük. Sarı çiçekler var, mor çiçekler var, kırmızı çiçekler var, karışık çiçekler var. Kırın o görünüşünden bir şey anlıyoruz. Rengarenk çiçeklerin olduğu, belki bunun ötesinde, madem yeşillikler bu kadar canlı, çiçekler bu kadar canlı, mesela oranın yağmur aldığını, kısaca gıdasını bulduğunu, verimli olduğunu da anlıyoruz. Ama alanı bu olan, alanı nebatat olan diyelim bizim dilimize, bitkiler halinde anlayan, her bir bitkiyi tanıyan, nasıl topraklarda büyüdüğünü bilen, nasıl iklim sevdiğini bilen, gelişmesini bilen, tohumunun nasıl olduğunu, üreme şeklini bilen, hangi toprakları sever, hangi sıcaklığı sever, rutubetten hoşlanır mı, hoşlanmaz mı, soğukluk derecesi nereye kadar tahammül edebilen, anlayışıyla anlayan insanın anlayışı, diğer insanların kırların çiçeklerle bezenilişi görünüşünü anlamaktan çok daha farklı bir anlayıştır. Zaman zaman diz çöker. Bak bu da burada yetişmiş diye o çiçeğe bakar. Veya o ota bakar. Onun yenip yenmediğini bilir. Onun zehirlip zehirlemediğini de bilir. Neye ilip iyi gelip gelmediğini de bilebilir. Bu anlayışı ne kadar yükselirse bakış derinliği, anlayış derinliği o kadar farklıdır. Daha canlı bir misal veriyorum. Bir doktor düşününüz. O da hastanın hasta olduğunu anlıyor. Biz de karşımızdaki insanın hasta olduğunu anlıyoruz. Gözleri süzgün. Neşesi kaçık. Rengi solgun. Hareketleri yavaş. Sen hastasın diyoruz. Hasta olduğunu anlıyoruz. Bu fehimenin karşılığıdır. Anlaşıldı? Doktor ne anlıyor? Doktor bu hastalığın nereden geldiğini, şu anda nasıl bir hastalık taşıdığını, gerekirse birkaç soru da sorarak nasıl bir mikropla türediğini, bulaşıcı olup olmadığını, öldürücü olup olmadığını, nasıl geliştiğini, vücutta nasıl seyrettiğini, ateşli bir hastalık olup olmadığını, kısaca nereden gelip nereye gittiğini anlıyor, nasıl tedavi edileceğini biliyor, bu anlayış öbür anlayıştan, bizim anlayışımızdan farklıdır. İşte doktorun nereden gelip nereye gittiği, çaresinin nasıl bulunacağı yönündeki anlayışının adına biz fıkıh diyoruz. Tamam, o zaman fıkıh, bir meselenin derinliğine bilgi sahibi olmak, onun nereden gelip nereye gittiğini, nasıl geliştiğini bilmek, bundan neticeler çıkartmak. Bir başka ifadeyle, amel etmek. Anlayışının, kavrayışının adıdır. Dolayısıyla fehimeden, fehimden çok farklı bir yapısı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Allah kimin hakkında hayır murat ederse onu dinde engin ve derin anlayışlı kılar. Kelimenin yapısında derin anlayış, kavrayış, engin bilgi vardır ama inanın fakir bir şey daha vardır. O bilgiyi kullanış vardır. Onunla amel ediş vardır. Çünkü bir şeyle amel etmedikçe o bilgi derinleşmez, kökleşmez, nasıl diyeyim, mermere kazınır gibi net

ağrı gelmez. Şöyle diyelim isterseniz, birbirimize nasıl namaz kılacağını anlatsak, o da kıbleye yönelse, Allahu Ekber dursa, deyip dursa, 5 dakika sonra, 3 dakika sonra aklına bir şey gelecek. Şimdi şaşıracak. Ne yapacağını ezberlemiş adam bilemeyecek. Rükû nasıl yapılır? Tam mı eğilinir? Ne kadar eğilinir? Nasıl durulur? Başka şey yapılır mı? Şöyle bir yerde gözde görmediyse, amel etmediyse, yaşamadıysa sıkıntılar çıkacaktır. Dolayısıyla bu neye manidir? Derin ve engin anlayışa, köklü anlayışa manidir. Bunu şöyle demek istiyorum. Biz kardeşlerimize namazla ilgili bir meseleyi anlattığımızda kolay kavruyorlar. Oruçla ilgili anlattığımızda kolay kavruyorlar. Hukuk sistemiyle anlattığımızda, alışveriş akitler bölümüyle bir meseleyi anlattığımızda zor kavruyorlar. Hele de kendi yaptıkları alışveriş değilse, hayatta sık olarak iç içe yaşadıkları bir konu anlatıldığında bunu kavruyorlar ama tekrar ediyorum, yaşamadıkları bir konuyu anlattığında zor kavruyorlar. İsterseniz şöyle diyeyim, yeniden ibadete döneyim. Demin derste de aklıma geldi. Ben hacca gitmeyen, Beytullah'ı görmeyen, sadece ekranlarda gören diyelim, Safa Merve'yi görmeyen, Arafat'ı, Mina'yı, Müzdelife'yi, hac yapısını görmeyen insana buradan haccı ezberletseniz, şurada şunu, şurada şunu, şurada şunu şöyle yapacak etseniz, tekrar ondan dinleseniz, onu Beytullah'ın yanına rehbersiz gönderseniz bir müddet sonra durur, kilitlenir, kalır. Şimdi tavafı bitirir, Safa Tepesi nerede? Oraya nasıl gidilir? Oraya varınca acaba o anda zihne bir şeyler gelir, acaba ne yapılır? Bunu yaptığı ezberlediğinin dışında bir şey var mı? Oradaki insanların farklı bir şey yaptığını görür, o onu şüpheye sevk eder. Kısaca insanlar onun için hacca gitmeyen insanın hac hakkında kitap yazmasını doğru bulmayan ilim ehli vardır, yaşayamayan. Bu da doğrudur esasen. Niye kitaplardakini buluyor, aktarıyorsunuz ama öyle bir kritik noktada hata işliyorsunuz ki onu bilen, yaşayan insan ister istemez gülümser. İyi niyetliyse, kötü niyetliyse başka şey söyler. Basit bir misalini vereceğim ben hemen. Birçok kitapta, günümüzdeki kitapları kastediyorum, özellikle kitapta, Arafat Dağı'nda vakfeye durmak diyor. Tamam? Arafat Dağı diye adlandıran Cebel-i Rahme, şu masanın üzeri eğer Arafat Meydanı ise, meydanda ancak şu kadar hafif, şöyle diyelim, batı burasıysa, şey burası, şurada, yaklaşık şuraya daha yakın, şu kadardır onun alanı. Şu masaya göre, şunun alanı ne kadarsa, Cebel-i Rahmen'in alanı inanın o kadardır, belki o kadar da yoktur. Şu anda milyonları buldu insanlar, bu tepeye nasıl sığacaklar? %1'i bile sığmıyor. Şimdi bu başka ülkelerde de bu hata işleniyor ki bütün insanlar Arafat'ta vakfe anında oraya çıkmak için birbirleriyle itişip kakışıyorlar. Çok ciddi bir izdiham meydana geliyor. Tehlikeli de çünkü kayalardan yuvarlanma da var. Bereket çok yüksek değil. Şimdi üstelik Peygamber Efendimiz Cebel-i Rahme'de bu dağın üzerinde vakfe yapmamıştır. Peygamber Efendimiz'in vakfe yaptığı yer tarif edilirken şimdi şu istikamette Mescid-i Nemire var. Bu tarafta, şurada Mescid-i Nemire var. Kıble bu tarafa doğru, şu istikamete doğru. Dağın nasıl kıbleye doğru Peygamber Efendimiz döndüğünde Cebel-i Rahme sağ tarafına düşerdi. Veda hutbesinin bir bölümünü de orada irad etti deniliyor. Dolayısıyla dağın ne yapmış? Önündeki düzlükte vakfesini yapmıştır. Arafat Ovası'nın bütünü vakfe mekanıdır buyurmuştur ayrıca. Tamam. Şimdi orayı görmeyen insan bu kadar düzlüğü bırakıp da nasıl diyeyim şu kadar da küçücük dağ için üstelik oraya o kıymetli vakitte çıkmaya uğraşmanın mekruh olduğu kitaplarımızda vardır. Buna rağmen Arafat Dağı'nda vakfe deyince bütün millet nereye üşüşüyor? Tutuyor bu tepeciye üşüşüyor. Devam ediyorum. Bir başka hata pratiğe misal olsun diye söylüyorum. Mescid-i Nemira bir bölümü Arafat meydanının sınırlarının dışındadır. Tamam.
Allah Resulü de namazı kıldırırken öğleyle ikindi cem ederken orada kıldırır.

güney tarafı Arafat sınırlarının dışındadır. Niçin? Çünkü namazı bitirince bu ikaz şunun için hemen geri gelinmelidir. İnsanımız bunu da bilmiyor. Namazı orada kılıyorlar. Onun arkasından polisler vakfe başladı diyerek milleti geri sürmeye çalışıyorlar. Bizim insanımız da bir taraftan kızacak ya, kızma sebep olacak ya, camiye bile bunlar adamı sokmuyor diye kızıyorlar. Halbuki polislerin çırpıntısı şu andaki durduğunuz yer Arafat sınırının dışıdır. İçine geçiniz diye geriye sürmeye çalışıyor. Onlar orada rahat yer edinmişler. İçeride klima da var. Orayı terk etmek istemiyorlar. Dolayısıyla polise kızıyorlar. Karşı gelen o zavallı da anlatamıyor, dertte dinlemiyor ve benzeri. Bizim hacı bir de dil mi biliyorlar ki diyor, anlatalım diyor. Şimdi biz hiç kendimizi suçlamayız. Dolayısıyla ne olur? Bunu böyle anlatıyorlar. İkaz etmek istiyorlar ilim ehli. Ama bir başka gerçek daha var, onun için söylüyorum. Türkiye'de kıble neredeyse güney ile özdeşmiştir. Öyle mi? Hatta güneyden esen rüzgara kıbleden esiyor diyoruz. İstanbul'da hafif güneydoğuya doğru dönsek bile Türkiye özdeşmiştir. Pekala, Endonezya ne yapıyor? Endonezyalılar batıya dönüyorlar. Demek ki orada batı ile özdeşmiştir. Endonezya'nın Pasifik'te adaları var. Oralar aksi taraftan yakınlar, doğuya dönenleri var. Yemen kuzeye dönüyor. Yemen'de kıble kuzey ile özdeşmiştir. Sudan tam batıdadır. Batıdan doğuya doğru dönüyor. Onlar da doğu. Bunu şunun için söylüyorum. Biz kıble deyince güney, güney deyince kıble anlıyoruz. Mescid-i Nemira'nın Kabe batısındadır. Eğer siz Mescid-i Nebire'nin güney tarafı Arafat sınırlarının dışındadır derseniz yanlış olur. Ama bunu diyen kaç tane kitap var, inanın. Niye? Kıble dese problem olmayacak. Kıble her yerde, nasıl doğu da olsa batı da olsa kıble. Ama kelime özdeşmesi sebebiyle böyle deniyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Biz kullandığımız kelimelere bineceğiz. Yaşayacağız, amele dökeceğiz. Pratiklerini de bileceğiz. O şekildeki bir kavrayışın bilgi temeline oturan bir anlayışın adıdır fıkıh. Bunun için Allah Resulü ne diyor? Cenab-ı Allah kimin için hayır murad ederse onu dinde fakih, derin, engin anlayışlı kılar derken, bildiğiyle amel eden, onu hayata aksettireni de dile getiriyor, onu da vurguluyor. Bunu başka hadislerinde de görüyoruz. Yani netice itibariyle. Mesela yine tatlı bir hatıra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdest için hazırlanıyor. Onun abdest için hazırlandığını görünce o gün evinde Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh da vardır. Peygamber Efendimizin evinlerinden birisine Abdullah, yaşı küçüktür ama yaklaşık o yıllarda 13-14 yaşlarında olduğunu anlıyoruz. Ama bu hadise olduğunda değil, Medineli yıllarda. Şimdi Peygamber Efendimiz Abbas radıyallahu anh'ın hanımı var, Ümmü Fadlı. Son derece hürmet eder, yakınlık gösterir. Çünkü üzerinde ema olan insanlardan birisidir. Abbas radıyallahu anh'ın hanımı Ümmü Fadıl. Ümmü Fadıl'ın bir özelliği daha vardır. Abbas radıyallahu anh tüccar adamdır. Mekke'de uzun süre Müslüman olduğunu belli etmemiş ama Allah Resulüne giden haberlerin çoğunu o göndermiştir. Ama Ümmü Fadıl ondan farklı. Ümmü Fadıl İslamiyetini hiç gizlememiştir. Onun o yapısını Peygamber Efendimiz ayrıca seviyor ve takdir ediyor. Oğlu Abbas radıyallahu anh'ı da Peygamber Efendimiz oldukça sever. Çok sevecen, içten, candan bir delikanlıdır. Ama Peygamber Efendimizin evine rahat girmesinin sebebi nedir? Meymune validemiz onun öz teyzesidir. Meymune Seref'ten olan Meymune validemiz Hazreti Abbas'ın hanımının kız kardeşidir. Amcasının hanımının kız kardeşidir şey olarak. Dolayısıyla nedir? Abbas radıyallahu anh'ın oğlu o Abdullah'ın teyzesidir. Teyze evinde olunca Peygamber Efendimizin yanına gidiyor. Peygamber Efendimizin gece namazlarına katılmaya çalışıyor. Teheccüd namazı

yollarına Efendimiz'den bilgi alamak için o gençliğin baharındaki yaşında titizlik gösteren insanlardan birisidir. O yıllarda yaşının küçük olduğunu anlıyoruz. Allah Resulü abdest almaya davranınca geri dönüyor, bakıyor ki ibrik hazırlanılmış. Allah Resulü için oraya abdest alacağı noktaya konulmuş. Meymune validemize bunu kim hazırlayıp getirdi diyor. Validemiz de Abdullah diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Rab, ona ilmi, Kur'an-ı Kerim'in tevilini öğret, onu dinde fakih kıl diye dua ediyor. Şimdi büyüklerin, bu da ayrı bir şey, büyükler değişik vesilelerle küçüklere dua etmeliler, küçükler de büyüklere hürmet göstermeliler. Bunu şunun için söylüyorum. Evlerimiz artık fazla insanlara açık değil. Giderek darlaştı. Misafir saatlik gelecek. Evde fazla durmayacaklar. Bırakın yatılıyı, dizilere de engel olmayacaklar. Şimdi şekil değişti. Yatılı odalar zaten müsaade değil. Yatılı kalmaya hiç kabul etmiyor evlerimiz. Tabii bundan daha acı bir şey var. Artık evlerin çoğunda dedeler ve nineler de yok. Annelerin dedeler ve ninelere gösterdiği hürmeti çocuklar görmüyor. Dolayısıyla bu taraf eksik kalıyor. O çocuklar, dedeler, nineler abdese davranınca eskiden o vardı, koşardı torunlar, onların eline su dökmeye çalışırlardı. İbriği ateş ısıtırlar, ılık gelirlerdi. Eskiden abdest leğeni vardı, onu hemen önüne getirirler, bir taraftan dökerler. Bittikten havluyla kurulanırken nineler, dedeler bir taraftan duasını okur, arkasından o kızcağıza veya o çocuğa, genç delikanlıya dua ederlerdi. Bütün bu duyguları biz kaybettik ama bunlar kıymetlidir. Büyüklerin dili bedduaya değil, duaya alışık olmalı. Şikayete değil, hayatı güzel görmeye alışık olmalı. Küçükler büyüklere hürmet göstermeli. Ortadakılar da iki taraf arasında ciddi bir köprü olmalıdırlar. Bunları kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Ama gerisin geri dönüyoruz. Dinde fakih olmak, engin anlayışlı olmak, derinliğine anlayışlı olmak, bir meselenin nereden gelip nereye gittiğini anlamak ve kavramak ciddi bir anlayış şeklidir. Büyük bir nimettir.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.

Bir bayramın dalgası daha vurdu sahilimize. Çoraplarımızı çıkarıp ayaklarımızı bu arındıran suya uzatmak düşüyor bize. Bunu yapalım. Bu bayram en çok ne kadar bayram edebiliyorsa o kadar çok bayram etsin. Bunun için bayramlık bir gayret gösterelim. Bu bayramın ömrümüze hayırlar, dünyamıza bereketler getirmesini diliyoruz. Bayramınız bayram olsun.

Şimdi belki bu noktada yine Peygamber Efendimiz'in bir hadisini daha zikredelim. Sonra asıl saadeti Allah Resulü'nün devrini fıkhi açıdan şöyle bir gözden geçirelim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde "Ennâsü maadin" insanlar madenler gibidir buyuruyor. Devamında altını vardır, gümüşü vardır diye yola devam ediyor. Biz de biraz daha murad için yola devam ediyoruz. Altını vardır, gümüşü vardır, demiri vardır, bakırı vardır, kükürdü de vardır, kömürü de vardır. Paslananı vardır, paslanmayanı vardır. Hiçbir şartta değer kaybetmeyeni vardır. Altın çamura düşse bile altındır. Onun değerinden bir şey kaybolmaz. Öyle madenler vardır, ona değer kaybettirmeye uğraşsanız değer kaybettiremezsiniz. Onun yapısı öyledir, insanlar da öyledir. Haccac zalim. Said İbni Cübeyr'i milletin gözünün önünde ezmek, ilim kadrini düşürmek istemiştir. Said biliyorsunuz son derece saadetli, mes'ud demek. Özellikle de ebedi alemde mes'ud olan insan için kullanılır. Sen sahip değilsin, şakisin diyor. Şaki de eşkıya demek. Ama daha çok niçin kullanılır? Öbür alemde cehennem ehli olana şaki denilir. Milletin önünde o hakaret edecek, Said bin Zeyd de boyun bükecek, en azından ses çıkaramayacak. Çünkü güç ve kuvvet onun elinde. Dolayısıyla o onu ezecek milletin gözünün önünde. Said İbni Zeyd olgun bir tavırla cevap veriyor. İsmimi annem koydu. Ne muratla koyduğunu senden çok daha iyi biliyor. Öbür dünyayı da Rabbim senden iyi biliyor diyor. Onun bu şekilde iyi bir üslupla baş kaldırışı Haccacı iyice kudurtuyor. Karşılıklı atışmalar biraz uzunca ibret verecek kadar derin ve engin. En sonunda bağırıyor. Öldürün şu adamı diye. Yaşatmayın artık diye. İyi dikkat ediniz. Boynunun vurulacağını anlayınca Said İbni Cübeyr radıyallahu anh yüzünü kıbleye doğru dönüyor. Onun kıbleye doğru, çünkü alt edemiyor, bir türlü şey yapamıyor, sonra isyan ediyor. Kıbleye doğru döndüğünü görünce Haccac, şunun yüzünü başka tarafa çevirin diyor. Yüzünü başka tarafa çeviriyorlar ama Said İbni Cübeyr'in dudaklarından farklı bir ayet dökülüyor bu sefer. Eynemâ tuvellû fethemme veçullâh. Nereye dönerseniz dönün, Rabbinize dönmüş olursunuz. Çevirin diyor. Nereye dönerseniz dönün, dönüş Rabbimizedir. Sonra arkasından dua ediyor. Ya Rab diyor. Benden sonra hiç kimseye zulmetme fırsatı verme bu zalime diyor. Daha sonra biliyorsunuz kılıç inmiştir, baş yere düşmüştür. Yere düşen baş, 3 defa kelime-i şehadet getirmiştir. Bütün gözlerin önünde. Bu hadiseyi gören ve yaşayan Haccac, o günden sonra uyuyamamıştır. Durmadan o başı görüyor, durmadan onun söylediği kelime-i şehadetin muhatabı. Zaman zaman tekrar ediyor, benim neyimeydi sahip diye. Bu çıldırma devresi 40 gün sürmüştür. 40 gün sonra çıldırarak, iyice zıvanadan çıkarak ölmüştür. İlim ehli hem amel etmeli, hem yaşamalı, hissetmeli, hem bununla başkalarına örnek olmalıdır. Bu insan değerini kaybetmiyor. İnsanlar madenler gibidir. Ama bu madenler gibi olmanın Allah Resulü peşinden aynı hadisin içerisinde bir şartını söylüyor.

fakihu diyor. Hıyarukum fil cahiliye, hıyarukum fil İslam. Sizin cahiliyede şahsiyeti, karakteri güçlü olanız İslam'da da öyledir diyor arkasından. İza fakihu fid din, İslam'da engin anlayışlı olup İslam'ı yaşayan insanlar olursa kıymetlerine kıymet eklenir diyor. İnsanların şahsiyeti kıymetlidir, oturaklılığı kıymetlidir, insanı insan yapan hasletleri taşıması gerçekten kıymetlidir. Buna engin anlayışın eklenmesi kıymete kıymet, güzelliğe güzellik taşır. Fıkhın ne demek olduğunu, ne manaya geldiğini anladığımızı ümit ediyorum. Yine de anlaşılmayan bir nokta varsa paylaşırsak üzerine konuşuruz. Allah Resulü devrinde şüphesiz fıkhi alanda hemen hemen hiçbir sıkıntı çekilmiyordu. Veya görüş ayrılığı yoktu diyelim. İlk defa vahiy nerede başladı? Hira Dağı'nda başladı. İlk vahiy neydi? İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekramullezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. Bu ayet-i kerimeler oldu. Alak suresinin ilk 5 ayeti oldu. Şimdi buraya gelince sık sık durmadan tekrar dediğimiz bir şey var. İslam'ın ilk emri nedir? Oku. Hayır, İslam'ın ilk emri seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Niye eksik söylüyoruz? Birileri rahatsız oluyor diye mi? Ne çektiysek Rabbini unutarak okuyanların yüzünden çekmedik mi biz? Dolayısıyla bu mananın bütünlüğünü, hangi duyguyu taşıdığını ne olur unutmayalım. Evet, okudur. Ama vurgusu nedir? Seni yaratan Rabbinin adıyla oku, devamı da o şekilde geliyor. O inceliğe, manaya vurgu yaparak geliyor. Bundan sonra Peygamber Efendimizin nübüvveti de böyle başlamıştır. Ne kadar sürmüştür? Yaklaşık olarak 22 yıl, 2 ay, 22 gün sürmesi daha ihtimalen ilim ehli tarafından daha açıktır. Şöyle diyelim, Peygamber Efendimiz bu kadar 23 yılı tam doldurmamıştır. Nübüvvetten sonra da doldurmamıştır. Ayet-i kerimeler de doldurmamıştır. Biz yaklaşık 23 yıl diye ifade ediyoruz. Ama miladi yıla vurursak 22 yıla daha yakındır, daha doğrudur. 22 yılı pek geçmez bile. Dolayısıyla yaklaşık olarak 22 yıl civarında miladi güneş sistemine göre 22 yıl 2 ay veya 3 ay gibi yaklaşık hicri sisteme göre devam etmiştir. İlk vahiy ne zaman gelmiştir? Bunu ayrıca paylaşacağız belki, çünkü Kur'an-ı Kerim'den de söz edeceğiz. Kur'an-ı Kerim vahiyinden de söz edeceğiz. İlk vahiy ne zaman gelmiştir? Bu net. Kardeşlerimizin bunu inşallah o zaman izah edelim ama ilk vahyin başlangıç tarihi oldukça net. Zannedildiği gibi 27 Ramazan değil. Nedir? 17 Ramazan'dır. Bu kesindir. 27 Ramazan veyahut da vallahu alem garip ihtimal Kadir gecesi iniş levh-i mahfuzdan dünya semasınadır. Dünyaya ayetlerin inişinin başlangıcı değildir. O toptan iniştir. O Kadir gecesindedir. Büyük ihtimalle 27'dir. Vallahu alem. Yine de bir ihtimal payı bırakıyor. Ama dünya semasından dünyaya vahyin inişe başlangıcı, ilk iniş, Hira Dağı'ndaki iniş 17 Ramazan'dadır. Bu çok nettir. Çünkü Allah Resulü Bedir gazvesinin olduğu gün ile Hira'ya vahyin başlangıcı, vahiy gelişinin aynı günde olduğunu söylüyor. Aradaki tarihi atlayarak aynı gün anlamayınız. Anlaşıldı mı? Yıllar sonra, yaklaşık 15 yıl sonra falan Bedir gazvesi olmuştur. Anlaşıldı? Ama aynı günde olmuştur. Bu hadis sahihtir ve çok nettir. Bedir gazvesi 17 Ramazan'da cereyan etmiştir. Anlaşıldı? Dolayısıyla açık ve nettir. Başka bunu destekleyen rivayetler de vardır. Şimdi oradan başlayarak

o 22 yılın içerisinde neler neler yaşanmıştır. Bunu şunun için gündeme getirmek istiyorum. O 22 yılın içerisinde inen ayetler, söylenilen hadisler, yaşanan hadiseler, kıyamete kadar devam edecek olan bir hukuk sisteminin de temelini oluşturmuştur. Bu tek kelimeyle dehşet bir hadisedir. Alimlerimizden birinin ifadesiyle beşerin kudreti dahilinde olan bir mucize öğrenmek istiyorsanız bu İslam fıkhının derlenerek bir araya getirilişidir der. Çünkü o 22 yılın içerisine giriyorsunuz, orada nazil olan ayetleri topluyorsunuz, Allah Resulü'nün orada söylediklerini topluyorsunuz, orada yaşadıklarını topluyorsunuz, orada görüp de sükut ettiklerini, dolayısıyla tasdik ettiklerini bir araya getiriyorsunuz, oradaki amellere, davranışlara bakıyorsunuz, oradan kıyamete kadar devam edecek bir hukuk sistemi hem de detaylarıyla inanın ortaya çıkıyor. Bazı konularda genel kaideler veriyor. Anlıyorsunuz ki o genel kaidelerin içerisine sizin doldurmanıza Rabbim teslim etmiş. Bu açının içerisinde hareket ederseniz Müslümanca hareket etmiş olursunuz diyor. Basit bir şey söyleyeyim ben size. Mesela ders saat 8'de başlayacak. Veya saat 10'da başlayacak. Veya 11'de başlayacak. Bunun İslam açısından bir manisi yok. Sana terk etmiş. İmkanların nedir? Ulaşım vasıtası nedir? Anadolu'da nedir? İstanbul'da nedir? Şunda nedir, bunda nedir? O boşluklara senden istediği ne? Milletin hukukunu gözetmen, adaletli olman, İslam'a yakışır şekilde tertipli ve dirayetli olman. Gerisini bunun tanzimini sana bırakmış. Sık sık günümüzde bir şey gündeme getirilmeye çalışıyor. Kanuniye sanki İslam'a muhalif kanunlar ortaya koyduğu için, İslam çerçevesinin dışına çıkıp kanunlar vaz ettiği için kanuni dendiği zannediliyor. Hayır. Çıkmaları kolay değildi. Hatasız mıydılar? Hatasız olamaz. Beşer hatasız olmaz. Onu bir kere kabul edelim. Hatalar da çoğalmasaydı yıkılmazlardı. Bu da ayrı bir gerçek. Bunu da kabul edelim. Ama bu insanlar hayrı çok olan insanlardı ve o devirde İslami çerçevenin dışına çıkıp da kanun koymak olacak bir hadise değildi. Sırf İslami hukuka uymayan bir hüküm verdiği, bir karar verdiği için Yavuz Sultan Selim'in seferini terk etmiştir. Kim? Zembillal Efendi. Yavuz'un seferi terk edecek birisi değildir. Keskin bıçak gibidir Yavuz. Gerisin geri dönmüştür. Kabullenmemiştir. Reddetmiştir. Sefer bitince Yavuz bütün kitapları indirmiştir. Günlerce kitap karıştırmıştır ki zembilliği haksız çıkartsın diye, hatasını önüne sersin diye araştırması göstermiştir ki zembilli haklı, Yavuz haksız. Özür dilemiştir. Arkasından Şeyhülislam'la ilave olarak Rumeli kaz askerliğini de vermek istemiştir. Zembilli, benim yüküm bana yetiyor demiştir. Almamıştır. Dolayısıyla bir insanın kanun dışına çıkarak İslam kanunu, onun yerine kanun yapması mümkün değildir. Kanuninin yaptığı, bugünkü anladığımız manada, hani tüzük diyoruz, prensipler diyoruz, bunun tanzim ve tertibinden ibarettir. Bu zaten kullara bırakılmıştır. Asker kışlada ne zaman kalkacak? Sabah kahvaltısı ne zaman olacak? Eğitime ne zaman başlayacak? Namaz için ne zaman ara verecek? Ne olacak? Bunlar İslam'a, bunların yapılması İslam'ın senden istediği şeydir. Bunlara müdahale etmemiştir. Müdahale ettiklerinize bakınız, hayatın temel direklerine müdahale eder. Onlar önemlidir. Onların arasındaki boşlukları sen dolduracaksın. O boşluklarda da neyi? Allah'ın rızasını, Resulullah'ın yolunu gözeteceksin. Senden istediği budur. İnsanlığın hayrını düşüreceksin. Sana genel kaideler vermiştir. Şöyle diyeyim isterseniz.
bazı kitaplarda hoş hikmetli davranışlar arasında zikredilen bir ifade vardır. Bir gün hoca sınıfa kocaman bir küp getirttiriyor, hazırlettiriyor. Küpü böyle masanın üzerine koyuyor. İri taşlar da hazırlatmış sınıfta. Milletin şaşkın bakışları arasında taşları alıyor, küpün içine yerleştiriyor. Küp doluyor, doluyor. Taşlar ağzından, geniş ağızdan görünmeye başlıyor. Birkaç daha taş koyduktan sonra, küpün ağız seviyesini geçtikten sonra dönerek oradaki ilim talibine soruyor. Küp doldu mu diyor. Talebeler nerede? Hep bir ağızdan doldu diyorlar. O zaman iyi seyredin diyor. Küçük çakıl taşları da getirtmiş. O küçük çakıl taşlarını iri taşlarının arasından şıkır şıkır küpün içerisine akıtmaya başlıyor. O daha başlar başlamaz talebeler hata ettiklerini anlıyorlar. Taşlar doluyor, salladıkça şıkırdayıp aşağıya iniyor. Böylece çakıl taşlarıyla da doluyor. Arkasından tekrar talebelere dönerek soruyor. Şimdi küp doldu mu? Talebeler artık yutmuyorlar. Hayır hocam diyorlar, daha bir şeyler alır o. Bu sefer kum getirmiş, kumu da dolduruyor. Onu da silkeleyince dibe doğru iniyor. Biraz sonra kum da artık içerisi almaz oluyor. Pekala, şimdi doldu mu diyor. Galiba doldu hocam diyorlar. Yine de ihtiyatlı, belki su koysa su da alır. Şimdi bunu bitirdikten sonra hoca yeniden talibi ilme soruyor. Bundan nasıl bir netice çıkıyorsunuz? Şu davranışımızın sizce ana fikri nedir diyor. Talebeler neredeyse ittifakla cevap veriyorlar. Bir şeye erken karar vermemeli. Dört başı mamur düşünmeli. Daha hangi şıklar var? Farklı açılardan da bakıp değerlendirmeli. Kararı ondan sonra vermeli. Bu da bir oranda fıkıh. Ama hocanın kanaati değişik. Bu da farklı bir fıkıh. Mesela farklılığı nereden çıkıyor diyorsunuz? Bak böyle çıkıyor işte. Hoca bittikten sonra evet diyor. Bu önemli bir netice. Önemli bir karar. Ama şu yaptığımızın asıl hikmetli yönü, asıl alınacak birinci dersi o değil. Talebeler merakla dinliyorlar. Asıl bundan çıkacak ders şudur. Hayatınıza iri taşları küçük taşlardan önce koyunuz. Kumlardan önce koyunuz. Eğer önce çakıl taşları kum korsanız hayatınızın iri taşlarına yer kalmaz. Dolayısıyla hayatınızın hedefi olacak. İri gayeleri olacak. Onlara yerleştirdikten sonra köşe başlarına, konması gereken yerlere, ondan sonra arasını çakılla doldurun. Diğer işlerinizde, diğer gayretlerinizde, diğer dostluklarınızda veya piknikle ve dostça çocuklarınızı oyunla doldurun. Ama ne olacak? Hayatınızın asıl hedefi olacak. Müminin asıl hedefi Allah rızasıdır. Bunu kaybetmeyecek. İki cihan saadetleri kaybetmeyecek. Bunun için nasıl bir yol tutacak? Prensipleri neler olacak? Hayatının diğer iri taşları nedir? Bu hedef tespit edildikten sonra, varılacak yer tespit edildikten sonra, bu varacak yere, bu hayat ırmağını geçmek için nerelere nasıl taş koyacağız, nasıl ilerleyeceğiz, bunlar yerleştirilmelidir. Öbürler çakıllar ve kumlar gelerek kendiliğinden yerleşir. Dolayısıyla biz hamd edelim. Niçin hamd edelim biliyor musunuz? Hedefimiz var, emelimiz var, umudumuz var, yarınımız var, yarınlar için beslediğimiz duygular var. Bunun boşluğu çok dehşetli bir boşluk. İnanın geriye bıraktığı acı da ne biberde ne başka şeyde hissedilmeye kadar derin bir acıdır. Onun için yarınımız olan, hedefimiz olan insanlar olarak Rabbimize şükredelim. Bu sahabi hedefli hale gelince neler değişti? Eğer bir acıyı, bir sıkıntıyı inandığınız bir dava uğruna çekiyorsanız, inanın acısı bile tatlıdır. Bilal radıyallahu anh geri adım atmamıştır. Sarsılmamıştır.

yıllardır kerelerce işkenceden geçmiştir. Taşın altındaki inleyişi ahad ahad, o diline dolanmış. Ondan da bize miras kalmış. Allah bir diyor. Onlar birden fazla diyor. O inadına bir diyor. İkinci bir şey ona dedirttirememişlerdir. İnanın gidince yaşamak lazım. Orada sıcakta 10 metre hiçbirinizin Temmuz ayında kum üzerinde 5 metre bile yürüyebileceğini zannetmiyorum. İnsandan insana değişiyor. Ben beceremiyorum. 5 metre bile yürüyemiyorum. Şehirde dura dura nazikleştik herhalde. Takıldım bir Hudeybiye'ye götürünce, Hudeybiye mescidinin yanına götürmedim. Hudeybiye sınırdaşlarını geçince 100 metre ileride uygun zemin vardı, orada durdum. Mekke'de uzaktan zannedildiği gibi Arabistan deyince insanlar dalga dalga kumlar, kumların arasında hurmalıklar, sonra şehir görülüyor, öyle zannediliyor. Hayır, Mekke-i Mükerreme dağlar arasında saklanmış, dağların kucağına yayılmış bir şehirdir. Çok dağlıktır, bağır yanık kara dağlarla doludur çevresi. Nadir alanda kumluk var yakında, bir tanesi de Hudeybiye tarafında. O hani kar yağar da hiç ayak basmamış, hiç iz yok ya, onun gibi kumlar vardı. Dedim şu kumların üzerinde seccade de yok dedim. Namaz dedim kumların üzerinde kılacaksınız. Şimdi takıldım ben, millet ayakkabıyı çıkardı, kuma doğru ilerleye, 2-3 adım atan gerisin geri terliğe koşmaya başladı. Niye dayanılmıyor? Ben de dayanamıyorum. Yani ama Arap çocukları dayanıyor. Nasıl dayanıyorlar ben de bilmiyorum. 2-3 yaşında yeni yürüyen çocuk yürüyor. Sen ayağını çıkarıp asfalta basmaya kalkıyorsun, terliğe zor yetişiyorsun. Şimdi fıtrat farkı. Ama onlar da bir noktaya kadar dayanamıyorlar. Yani ayak dayanıyor belki ama bedenini de dokundursan beden dayanmayacak. Bizde bile birçok illerde denizde, sahilde sıcak bir anda kumda yürümeye kalsan çok insanın yürüyebileceğini zannetmiyorum. Orada hiç dayanılmıyor. Ben Mekke-i Mükerreme'de sıcaklığın 54 derece çıktığını biliyorum. Gölgedeki sıcaklığın. Gölgedeki sıcak 54, normalde yazın 44 ile 47 derece arasında gelir gider. Şimdi o atmosferde günün sıcaklığı günlere ekleniyor. O atmosferin içerisinde bir insanın kızgın kumlara yatırıldığını düşünün. Üzerine siyah kızgın kayaların yığıldığını düşünürüz. Bilal radıyallahu anh o kızgın kayaların altında ahad ahad diye inlemiştir. Bu inleyiş ona tatlı gelmiştir. Neden? Rabbi için yaptığı için. Davası var, hedefi var, ümidi var. Şimdi aynı şekilde nice insan, Suheyb radıyallahu anh var. Bu müzelerde gördüğümüz tepeden tırnağa demir olan zırhlar var. O nevi zırhın içerisinde kerelerce bayılıncaya kadar güneş altında bekletilmiştir. Geri adım atmamıştır, sarsılmamıştır. Dolayısıyla bütün bunlara göğüs germişlerdir. Onların göğüs gerişi bu davayı kalıcı kılmıştır. Onların hepimizin üzerinde inanın hakkı vardır. Ama o yıllarda Allah Resulü vardı. Zihinde bir problem varsa ona gidiyorlardı. Onun olmadığı yerde bazen yanılıyorlardı. Ama ney? En düzgün ve dürüst kararı vermeye çırpınıyorlardı. Sonra varır varmaz Allah Resulü'nü hemen soruyorlardı. Ve Allah Resulü nasıl izah ettiyse öyle davranıyorlardı. Bir daha öbür türlü hata etmişlerse kararını, edeni var etmeyeni var. Allah Resulü'nün tasdik ettiği var, gülümsediği bile var. Gülümsediğinden misal, teyemmüm farz kılınmış. Teyemmüm gelmiş, abdest için su bulunamayan yerde teyemmüm edilir hale gelmiş. Ama şu sorulmamış, abdest için su bulunamayınca teyemmüm edilir, pekala gusül gerektiğinde ne gerekir? Onda da teyemmüm. Bu teyemmüm nasıl yapılır? Böyle bir hadise yaşanıyor. Sahabi karar vermiş. Kendi kendine. Abdest için teyemmümde el toprağa vuruluyor. Yüz meshediliyor. Sonra tekrar vuruluyor. Sağ el meshediliyor. Sonra sol el meshediliyor. Abdeste bu kadar. Pekala gusülde ne kadar olmalıdır? Herhalde şöyle olmalıdır diyor. Yatıyor kumun üzerine, bir güzel yuvarlanıyor. Şimdi geliyor Peygamber Efendimiz'e soruyor. Peygamber Efendimiz gülüyor. Aynı şey gusül içinde yeterliydi diyor. Çünkü bu hakiki temizlik yerine hükmî bir temizliktir.

geçicidir. Cenab-ı Allah böyle bir kolaylık nasip etmiştir. Ama sahabideki o samimiyet, o içten davranışa bakınız. Demek ki abdeste böylesi böylesi diyor, gusülde de bu gerekir diyor, bir güzel yuvarlanıyor. Şimdi sonra Allah Resulü öğrenince ne oluyor? Artık böyle yapıyorlar. Onların bu davranışlarında hem bize çok güzel, tatlı bir örnek hatıra, hem de iyi niyetin inanı ortaya konuşu. Bir başka hatıra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah radıyallahu anh'ın komutasında, hatırımda kaldığına göre 400 kişi, 300 olma ihtimali de var. Zihnim çok net değil şu anda. 400 veya 300 kişi, kaç olursa olsun. Gönderiyor, bir görevle gönderiyor. Sahabiler ne diyorlar? Bu grubun içerisinde, bu seriyenin içerisinde olan sahabiler, Allah Resulü'nde o günlerde yiyeceğimiz yoktu diyorlar. Kıtlık günleri, sıkıntılı günler. Allah Resulü Ebu Ubeyde'nin eline bir torba hurma verdi. Bütün yiyeceğimiz bu dedi. Mevla yardımcınız olsun dedi. Dolayısıyla seriye böyle yola çıkmıştır. Biz olsak isyanı orada basmıştık herhalde. Aynı sahabi anlatmaya devam ediyor. Ebu Ubeyde bize günde bir hurma tanesi verirdi diyor. Bütün istihkak o. Biz o hurmayı çiğneyerek yemezdik diyor. Aramızda, ağzımızda döndüre döndüre emerdik. Uzun sürsün, açlığımızı bastırsın diye emerek bitirirdik diyor. O da bitmiştir. Görevlerini yapmışlardır. O deminki rivayet burada bitiyor. Eme eme yerdik de bitiyor. Ben devam ediyorum. Bu seriye görevini yapmıştır. Geriye dönüş yollarında hurma da kalmamıştır. Günlerce ağaç yaprağı dökmüşlerdir. Yaprak yemişlerdir. Zaman zaman kök çıkartmışlardır. Ağaç kökleri kök kemirmişlerdir. Şimdi devam ediyoruz. Bu ikinci bölümü anlatan sahabi diyor. Bu şekilde yol almaya çalışırken, Kızıldeniz sahilinde ilerlerken, sahile vurmuş dev gibi bir balık gördük diyorlar. Cenab-ı Allah karaya balina vurdurmuş. Balinayı, balığı görünce hemen oraya kamp kuruyorlar. Orada balık tükeninceye kadar oradan ayrılmıyorlar. Onlar yiyecek bulmuşlar. Tabii hani çocukların karnı doyunca, aç çocukların, bu sefer oynaşma devresi gelir. Yavrular, kuzular da öyledir, şeyler de öyledir. Karnlar doyunca oynama bölümü başlar. Sahabiler de günlerce süren açlıktan, yenilen yapraklardan ve köklerden sonra balina etini bulunca işi neşeye vurmuşlardır. Balinanın göğüs kemiğini diyor diktik, kemer yaptık onlardan. En uzun boylumuzu yüksek bir devenin sırtına bindiriyorduk. İnanın hiç kafasını bükmeden o kemerin altından geçebiliyordu diyor. Balina son derece büyük bir balina. Dev balinalar var zaten. Tonlarca tutan balinalar var. Bitinceye kadar orada konaklamışlar. Bittikten sonra oradan ayrılıyorlar. Medine-i Münevvere'ye getiriyorlar. Yanlarında da biraz balina eti getirmişler. Allah Resulü'ne ya Resulallah yenir miydi diye soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mevla'nın size nasip ettiği rızıktı o diyor. Yanınızda eti varsa ben de yiyebilir, getirdiklerini şey yapıyorlar. Peygamber Efendimiz de bu etten yiyor. Şimdi mesele böyle böyle oturaklaşıyor. Kendileri karar vermek zorunda kalabiliyorlar. Ama ne o basiretle olurdu olmazdı ve benzeri belli bir basiret ve birikimi karar veriyorlar. Ama sözler tekrar ediyorum dönüyor dolaşıyor. Hep gelip Allah Resulü'ne dayanıyor. Orada neticeleniyor. Yine bu bapta devam ediyorum ben. Bir taraftan insanlar Allah Resulü'nün yanında bulunmanın verdiği duyguyla İslam'ı öğreniyorlar. Şimdi sık sık gündeme gelen bir mesele var. Ara sıra da bizi bu konuda kızdırıyorlar. Kızdırıyor derken ifade şu. Bizim arkadaşlarımızdan, başkalarından hiç ben ne derlerse desinler, kervan yürür, öyle diyeyim. Ama onlar diyelim ki akademik bir çalışma yapmadılar.
Biraz daha devam edelim. Usulü fıkıh okumadılar, tefsir okumadılar, hadis okumadılar, sosyoloji okumadılar, felsefe okumadılar. Şimdi bilmem ne okumadılar, şunu okumadılar, bunu okumadılar. Bir kardeşimizin cümle akademik şey yapmadılar derken, mesela profesör değillerdi cümlesi de var. Vapurda söyledi, birisi çok ağırıma gitti. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bakınız, onlar bu dini, mübini, ana dilini öğrenir gibi öğrendiler. Bu çok kıymetli bir şey. Çocuğun ana dilini öğrenmesi senin gramer okuyarak, nasıl diyeyim, değişik aletler kullanarak, bilgisayar kullanarak, video kullanarak, görüntülü resim kullanarak, bilinen ne kullanarak öğrendiğinden çok daha kalıcı, çok daha köklü ve çok daha nettir. Onun için ana dili diyoruz. Ve ana dilinin yerini hiç başka bir dil asla tutmaz. Ana dili gibi Arapça konuşur. Hayır. Ana dili Arapça değilse hayır. Ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Hayır. Ana dili gibi Almanca konuşuyor. Hayır. Bir Alman bakın. Gerçekten Türkçeyi çok iyi kullansın. Arada harf kaçıracaktır. Kalını ince, inceyi kalın. Bilmem neyi ne okuyacaktır. Garip okuyacaktır. Siz de gülümseyeceksiniz ama ne dediğini anlayacaksınız. Bir şey daha. Onun iç dünyasında da şöyle bir şey var. Hiçbir zaman harflere, kelimelere vurguyu kendi ana diliniz kadar yapamazsınız. Çünkü söylenilen cümleler sadece söylediğiniz şeyleri anlatmazlar. Onun gerisinde çok şey anlatırlar. Misal olarak söylüyorum. Sen öfkeli misin? Bunu öfkeli mi söylüyorsun? O söylediğin cümlede yoktur. Mesela, misal olarak takılıyorum ben. Birisine takılıyorum. Sen bizim evin önünden geçersin diye. Ona güler. Niye? Ben öyle dediğim için. Ama bir başkası aynı kelimeyi tehdit için söyler. Tehdit için söyler. Sen bizim mahalleden geçersin. Çocuklar çok söylerlerdi. İşte sen bizim oralardan geçersin. Şimdi bunu tehdit ile söyleyenle, mizah ile söyleyenin söyleyişinden, söyleyiş şeklinden, kelimeler vurgusundan bile anlıyorsunuz. Demek ki söz aynı ama aynı şeyi anlatmıyor. Birbirinden farklı şey anlatıyor. Siz konuşan insanın şu anda öfkeli mi söylediğini anlarsınız. Söylediğinde kendisi samimi mi, inanarak mı söylüyor? Dil ucuyla mı söylüyor? Perde gerisinde sinsilik mi var? Başka düşünce var da asıl dilinin altında yatan baklava şırayken bunu dile getirmek istiyor, onu bile hissedersiniz. Hazreti Ali radıyallahu anh'a haricilerden birisi bağırıyor. İnil hukmu illa lillah diye konuşma yaparken. Hüküm ancak Allah'a aittir demek. Hazreti Ali radıyallahu anh onun ne demek istediğini biliyor. Bu ayet. Bu herkesin ittifak ettiği bir konu. Cevap veriyor. Kelimeti hakkin üride bihel batıl diyor. Dost doğru söz ama senin murad ettiğin batıl diyor. Çok zekice, her şeyi özetleyen bir kelime. Söz dost doğru. Allah kelamı dilinin altında yatan bakla batıl diyor. Sonra konuşmasının geri kalanına ona da cevap vererek tamamlıyor. Şimdi bir kelimeyi söylüyor da asıl onu mu murad etmek istiyor? Çünkü kelimenin altında yatan şu biliyorsunuz. Sen hakem hadisesine rıza gösterdin. Hakem Allah'tan başka bir hakim tanıdın. Dolayısıyla sen ve seni takip edenler küfre düştünüz demek istiyor. İsyandır. Hazreti Ali radıyallahu anh kelimenin gerisindeki bu manayı anlıyor. Dilinin altında yatan bakla batıl diyor. Şimdi dilinin altında yatan bakla mı? Bunu söylerken peşinden başka şeyi söylüyor da söyleyemeyip de söyleme cesaretini göstermeyip de başka kelimelerin içerisine mi sindirmeye çalışıyor? Çok defa bunu da anlarsınız. İnsanlar sadece karşıdakilerin sözlerini söylediği kelimelerle değerlendirmezler. Davranışlarıyla, yüz hatlarıyla, konuşma üslubuyla,
ne diye sözünü

götürmek istediğiyle hepsiyle beraber bir bütün olarak değerlendirirler. Şimdi bu samimiyet, bu içtenlikler yan yana gelince insanlarda duygu ve düşüncesini ifade kalıbına iyi dökme meziyetinde iyi kullanınca ilim ve ilmin ifadesi oluşmaya başlıyor. Bu insan kendi ana dilinde bunu çok daha iyi yapar. O vurguları yapar. O ses tonu bazen takılmak için, latife için, bazen kızgınlık için, bazen burada değil de dış dünyadakine kızgınlık için, oradaki heyecanını onların gönlüne aktarmak için bu vurguları yapar. Bir insanın bu ana dilinde daha güçlüdür. Bunu şunun için söylüyorum. Hiçbir dil onun yerini tutamaz. Ne kadar olursa olsun. Gramerini öğrenir, kaideli öğrenir ama kullanamaz. Ben başka bir şekilde dile getireyim. Neden Karadenizli'nin çocuğu Karadenizli gibi konuşur? Daha sonraki yıllarda zor doğrultursunuz. Dili doğrulsa yazarken doğrulmaz. Bir taraftan patlak verir. Niye doğulunun çocuğu doğulu gibi konuşur? Bizim bir kardeşimiz vardı. Şimdi Arapça hocası takdir ilahi sanat okulundan mezundu. Gelir bizim halka derslerini dinlerdi. Bir kenarda otururdu. Giderek karıştı. Daha sonra dilci oldu. Nasip. Şimdi o bir türlü Arapçada üç tane H harfi var. Bir tanesi boşluktan gelen H, çift gözlü olan. Bir tanesi hırlayarak çıkan H, Halil'de olduğu gibi, Halit'te olduğu gibi, kısaca H. Bir tanesi boğazdan yağlı gibi çıkan H, kıstırarak çıkan H. Üçünü birbirinden ayıracaksınız. Ayrı ayrı telaffuz edeceksiniz. Bizim dilimiz olmayınca, küçükten de alışmayınca, bir de çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeyeceğiz ya, 12 yaşından, 16 yaşından sonra iş işten geçtikten sonra mikroplar neyin nereden neyi düşünüyorlar? Yani şeytana hizmette ne kadar gayretliler ben de ona şaşıyorum. Çocuğun dili dönmez olunca, kabiliyetini kaybedince onu artık öğretmeye uğraşacaksın. Bir de kafalar başka şeylerle meşgul olmaya başlayınca. Şimdi dolayısıyla arkadaş da sanat okulu mezun olduğu için H harfini hadi öbürünü hırlatarak çıkartmış, öbürü bilmem ne H harfini arada bir türlü çıkaramıyor. Daha sonra Urfalı bir kardeşimiz var. O bir gün buna taklide de meraklı birisiydi. Taklit ederken bugün sabaha kadar ders çalıştım demiş. Şimdi sabaha kadar ders çalıştığımı tekrar ede ede bizim arkadaş H'yı gayet güzel çıkarmaya başladı. Şimdi o tabi olarak var. Urfalı'nın dilinde o H tabi olarak var. Ayın çok defa işte Antepli bilmem ne derken tabi olarak var. Şimdi bir başkası sonradan onu çıkartmaya uğraşıyor. Yani öyle olsa bile bir Arap gibi ayın çıkartılması, bir nasıl diyeyim dat çıkartılması, işte Z harfiyle Z harfinin farklılığı, sinle sadın farklılığı ve benzeri kolay bir hadise değil. Ama bu sırf telaffuzda, bir de dilin inceliklerini kullanılmakta bakın. Biliyorsunuz Endonezyalı kardeşlerimizin hemen hemen tamamı Şafii'dirler. Orada. Endonezyalı kardeşlerin bir tanesi kendi dil alanında hoca bulamamış. Odada da bize yakın oturuyordu. Gelerek bana işte abi dedi ben işte şu kitabı falan hocamızdan okuyoruz. Anlamakta zorluk çekiyorum. Bana yardımcı olur musun dedi. Şimdi ben de takılacağım tuttu. Yani latife yollu. Dedim bana eğer müsteşfa ile hastane demek müsteşfa ile ayet-i kerimede var ya enfüsükum müstekbartum. Bunları dedim doğru telaffuz edersen evet. İmtihanım bu dedim. Şimdi zavallı nasıl alnından ter çıkıyor. Niye? Onlarda şın harfi yok. Şın harfi olmayınca şını çıkaramıyorlar. Hele sin harfiyle şın harfi de bir de müsteşfada olduğu gibi yan yana geldiyse ölüp bitip ter tırnaklarından çıkıyor. Niye dillerinde müstesfa diyor. Dillerinde yok. Dillerinde olmayınca ne kadar bizde çok zor değil. Bizim herkesin kullandığı kelime onlarda çok zor bir kelimeye dönüşüyor. Bunun gibi takıldım sonra hoş bir insandı. Kısaca şunu demek istiyorum. Sahabi bu dini mübini fıkhını inceliklerini ana dil gibi öğrendiler. Usulü fıkıh okumadılar. Ama ruhunu okudular. Belki tefsir okumadılar. Ama o ayetlerle iç içe yaşadılar. Anlamadığı noktaları Allah Resulüne sordular. Ebu Eyyub el-Ensari'nin dediği gibi bu ayeti yanlış tefsir ediyorsunuz. Ayet bizim hakkımızda indi. Biz bunu böyle anlıyorduk.

dilini öğrenerek mi öğrendik? Hepimiz Türkçe. 3 yaşındaki çocuk konuşuyor. 13 yıl İngilizce okuyan konuşamıyor. 3 yaşındaki çocuk hem neler anlatıyor. Ben hala Latife, bir de bazen kocaman kocaman görüşüyorlar, konuşuyorlar, o daha tatlı oluyor. 3,5 yaşındaki çocuk, unutamıyorum ben, şey olarak bir şey anlatıyor, ben ömrüm boyunca böyle bir şey görmedim diyor. Şimdi onun o anlatışı, o aldığı, o verdiği, o ifade kabiliyetleri bilmem neyi, insanın çok hoşuna gidiyor. Öyle öyle, millet gülüyor. Niye güldüğünü de anlamıyor belki. Ama o ifadeleri kökleniyor, bakıyorsunuz bülbül gibi şakıyor. Hiç derdi tasarı, soruyor, sormadan bıkmıyor, etmiyor, gitmiyor. Bizim insanımız 17, 18 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş, yanlış cümleyi söylerim diye çekiniyor, söylemiyor bile. Türklerde bu daha yaygın. Yani çekingenlik daha yaygın. Benim talebelerim var. Türkü var, Türk olmayanı var. Bizim Türkler daha iyi not alıyorlar. Zenciler dumanını attırıyorlar konuşurken. Bizimkinin yarısı kadar not almayan zenci eliyle, ayağıyla, diliyle, koluyla, her tarafıyla konuşuyor, hiç çekinmiyor. Bizimki uzaktan doğru seyrediyor. Ya sen de konuş, dile getir, et git. Yapmıyor. Niye? Bilmediği ortaya çıkacak veya kurgu zihinde bir kuruyu olmuyor. Bir de o kadar, ya başla sen de, yetmedi mi elini kullan, ayağını kullan. Böyle böyle gelişir. Ama biz onu yapmıyoruz. Çekinmeyi tercih ediyoruz ne hikmetse. Ama ana dilinde bu değil. Çocuk bu çekinmiyor. Soruyor, öğreniyor, yanlış kullanıyor, doğrultuyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir bakıyorsun ki birkaç yıl sonra çok güzel konuşuyor, çok rahat her şeyini de dile getirebiliyor. Bu giderek devam ederse, hele de çevresindeki insanlar iyi konuşurlarsa, dil kabiliyetleri konuşkan yapıdaysalar, iyi ifade ediyorlarsa, gönlündekini dışa vuran yapıda insanlarsa bu çok daha gelişkin oluyor. Bunun için biliyorsunuz Arap aleminde edebiyatın yaygın olduğu devirlerde çocukları sahralara, bedevilerin arasına göndermenin bir sebebi daha vardı. Oranın sıhhi havası, süt anneden öte ne? Dil kabiliyeti, konuşma kabiliyeti. Bizde şehirli konuşur, orada çöl bedevisi daha iyi konuşur. Köylü daha iyi konuşur. Fıtri geliyor herhalde. Bunu da şunun için söylüyorum. Şimdi sizinle karşılaştıkları zaman nasılsınız demiyor sadece. İsminizi söylüyor. Baba isminizle beraber. Nasılsınız diyor. Nasıllar diyor. Ondan sonra bütün çocuklarını o ezberlemiştir. Nereden ezberledi? Tek tek çocukların nasıl diyeyim, aileniz nasıl demez. Şu nasıl, bu nasıl, tek tek biter, hayvanların hatırını bile sormaya geçer. Mizaç olarak o nevi. Bizim oralarda bir köy var, adı Karakayalı'dır. Hepsi anadan doğma edebiyatçıdır. Birisi biraz lügat paralamaya kalktı mıydı, Karakayalı'ya cinsi mi karışıyor derler. O düzgün söylüyor cümleciğini. Yani un istemeye gelmiştir, ununuz var mı demez. Eğer ununuz varsa ondan şunu işte hellecik yapacağım, bilmem ne yapacağım, şunu şöyle yapacağım, şöyle düşündüm. 10 dakika bir sana bir cümle kurar, ne yapacağını, ne edeceğini hepsini birden anlatır. Eğer bu tip konuşanlar olursa bu daha köklüdür. Bunu da şunun için söylüyorum. Allah Resulü'nün devri ahkamın oturma devriydi. O devirde bu kadar hadise yaşanırken bu dini birbirini öğretme azmini, şevkini, arzusunu gönlüne yerleştiren o insanlar bunu öğrenebilmek için pür dikkat kesilmişlerdir. İşlerinde bir dünya hatıra var. İnanın saatlerce sürecek kadar. Bir tanesi diyor ki ben diyor koyunlarımı çok seviyordum. Onları alıyor davarları, kırlarda gidiyordum. Birkaç arkadaş daha bir araya gelmiştik. Sonra aramızda konuştuk. Biz 3-5 koyunun peşindeyiz. Ama insanlar Allah Resulü'nün çevresinde halka olmuşlar, ilim öğreniyorlar. Yaptığımız doğru mu diye bir muhasebeden geçirdik. Ben hiç seslenmedim diyor. Koyunlarımı çok seviyordum, onlardan vazgeçmek istemiyordum. Aramızda karar aldık diyor. Her gün koyunu birimize bırakacağız, diğerlerimiz derse gideceğiz. İlim öğrenmeye gideceğiz. Ben koyunlarımı çok sevdiğim için diyor, birçok insanın nöbetini de ben tuttum. Koyunlardan ayrılmak istiyordum, istemiyordum. Sonra giderek diyor, zaman zaman da yalnız kaldığımda bir muhasebeden geçirdim. Benim yaptığım doğru mu diye. Baktım ki arkadaşlarım çok şey biliyorlar. Hep ben onlardan duymak zorunda kalıyorum. Bu yolun doğru olmadığını anladım diyor. Bu insan

koyunlarından da her şeyden vazgeçmiştir. Sahabilerin en alimlerinden, en bilgilerinden olmuştur. Ama kilitlenmiştir ondan sonra. Kaybını silmek için. Ebu Derda radıyallahu anh sahabinin geç Müslüman olanlarındandır. Müslüman olduğunda öyle bir kayıp görmüştürdüğü o günlere yanmıştır. Çünkü sahabiler binlerce ayet biliyorlar. Nice hadis-i şerif biliyorlar. Ne hatıralar yaşamışlar. Ne çileler çekmişler. İmanları uğruna fedakarlıklar sergilemişler. O gün Allah'a ve Resulüne inandım demiş. Başka gerisi boşluk. Bunu öğrendikten, sahabilerin aldığı yolu öğrendikten sonra kendini ne kadar ilme vermiştir bilemezsiniz. Hatta dozunu kaçırmıştır. Selman radıyallahu anh onun kardeş ilan edilendir. Onu ikaz etmek zorunda kalmıştır. Ama bu bilgi eksikliği bu şevkini artırmış, onu kamçılamış ve onu daha sonraki yıllarda sahabilerin en hakimi, hikmet sahibi insanlarından birisi haline getirmiştir. Söylediği söz çok güzeldir. Dünya malını da azaltmıştır. Varlıklı bir insandır o. Neden azalttın diyenlere ne demiştir? Ben iman ettiğim gün başka bir yerde daha evimin olduğunu öğrendim. Oraya göçmeden önce orayı döşemek için çırpınıyorum demiştir. Orayı döşemek için çırpınıyorum. Bunu inşallah başarmıştır da. Çünkü o dillere destan bir insan haline gelmiştir. Elbette ki hatalar edilir. Kuluz hata etmeyecek diye bir şey yok. Hata edilir. Ama tekrar ediyorum. Sahabi İslam'ı böyle böyle öğrenmiştir. O tarihin içerisinde yaşanan fıkıhta var olan dünya kadar şey vardır. Ama derli toplu değil. İnsanlar onları tabii seyri içerisinde bilerek yaşıyorlar. Vaktimiz yaklaşıyor şey olarak ben bildiğiniz ana birkaç noktaya vurgu yapmak istiyorum. Bu kalan devrenin içerisinde şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu devrelerde yeni fethedilen İslam'a gönül açan yerlere sahabiler göndermiştir. Bu sahabilerin vazifesi sadece orayı idare etmek değildir. Oranın valisi değildir. Orada o İslam'ın temsilcisidir. Orada o örnektir. Orada o bütün problemleri çözücüdür. İslam adına hareket eden kişidir. İnsanlar ona bakacaklar, kendilerini ona göre ayarlayacaklar. Pusuladırlar. Doğru, bunu olmak zorundadırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz genç sahabi Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e vali olarak gönderiyor. Muaz radıyallahu anh gençtir. Ama çok bilgilidir. Cenab-ı Allah'ın kendisine gerçekten fıkıh kabiliyeti, melekesi verdiği insanlardan birisidir. O yıllarda çok daha gençtir. Büyük bir ihtimalle hayata gözlerini yumduğunda Muaz radıyallahu anh 34 yaşlarındaydı. Bunu yaşını bilesiniz diye söylüyorum. Bir başka kanaat 38 yaşlarında olduğu civarındadır. Şam diyarında İslam Cihat ordusunun komutanı iken hayata gözlerini yummuştur. Demek ki Yemen'e gittiği yıllarda çok daha gençti ona göre. Şimdi Allah Resulü onu gönderiyor. Ona göndermeden önce soruyor. Muaz diyor, Yemen'e vardın. Yemen'de neyle hükmedeceksin? Muaz'ın cevabı hazır. Allah Resulü de bunu biliyor. Allah'ın kitabıyla diyor. Muaz diyor ya Allah'ın kitabında bulamazsan diyor. Resulullah'ın sünnetiyle diyor. Peygamber Efendimiz Muaz diyor. Sünnet konusunda da bu bir şey bilmiyorsan onda da bulamazsın ne yapacaksın? Ya Resulullah içtihat ederim. Kanaatimi söylerim. Ve la alu diyor. Çaresiz kalmam. Bir Müslümanı İslam'ı temsil ettiğim davamı ben biraz şerh ediyorum. Çaresizmiş gibi göstermem diyor. Vardım. Şimdi bu kanaati günümüzde bakınız güzel şey kötüye de kullanılıyor. Allah Resulü seviniyor. Resulünün Resulünü muvaffak kılan Rabbime hamd ederim diyor. Kendine güveni tam Muaz'ın. İstediği o. Muaz ben orada İslam'ı temsil ederim.
asla çaresiz göstermem diyor. Peygamber Efendimiz güvenerek ve sevinçle gönderiyor. Günümüzde bu neye kullanılıyor? Demek ki insan ayette bulamıyorsa, hadiste bulamıyorsa kendi kendine karar verir. Bu karar da İslami'dir. Mesele bu kadar değil. Bu başka tarafa kapı açmak için kullanılıyor. Muaz radıyallahu anh dile getirdiği o zaman nedir? Muaz radıyallahu anh o güne kadar biliyorsunuz 4 zirve kurradan birisidir Muaz. Sahabinin 4 zirve kurrasından birisidir. Bunlardan kimler zikrediliyor hadis-i şerifin içerisinde? Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Muaz İbni Cebel radıyallahu anh, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı var Salim. Son derece kıymetlidir. Yemame Savaşı'nda şehit düşmüştür. İslam sancağını Hazreti Ömer'in kardeşi Zeyd şehit olduktan sonra o almıştır. Şehit oluncaya kadar o dalgalandırmıştır. Salim çok güzel bir insandır. Azatlıdır. Efendisi onu, o efendisini ve o aileyi kendi öz çocuğundan, öz babasından birbirlerine daha çok sevmişlerdir. Ebu Huzeyfe de bu savaşta şehittir. Kucak kucağa şehit düşmüşlerdir. Takdir-i ilahi. Çok güzel bir insandır Salim radıyallahu anh. O bir de Übey İbni Ka'b radıyallahu anh. Zirve kurralardır bunlar. Muaz radıyallahu anh ne diyeyim? Kurra, Kur'an-ı Kerim'in bütününü bilen, ondan nasıl hareket edeceği ilmini de bilen, alan, meleke sahip olan bir insandır. Bir. İkincisi Allah Resulü ile Akabe'den itibaren Allah Resulü ile beraber yaşayandır. O Akabe günlerinde, hicret günlerinde genç sahabilerdendir. Gençliğin baharında olan sahabilerdendir. Medinelilerin söz sözü açıyor ama bunlar tatlı hatıra araları yerleşmesinde fayda var. Bunların iyi bir ekibi var Medine'de. Afra'nın oğlu var. Adı Muaz. Birisi Muavviz. İki oğlu var. Bunlar akranlar, arkadaşlar. Bir de Amr İbni Camuh'un oğlu var. Onun adı da Muaz. Medine'de Muaz adı çok var. Mekke'de o kadar yok. Belli bir ekip bunlar. Küçük, Müslüman, mümin çete. O yaşa uygun çete. Şunun için diyorum. Ne yapıyorlar daha Allah Resulü Medine'ye gelmeden, hicret etmeden evden de birisini elde ediyorlar. Kimin evinde put varsa yürütüyorlar. Amr İbni Camuh'un putunu bunlar yürütmüşlerdir. Çok iyi sonradan müthiş bir mümin olmuş. İslamiyetine de bunlar vesile olmuşlardır. Onu birkaç kelimeyle onu vurgulayayım. Evden putu yürütüyorlar. Gidip bir kuyuya atıyorlar. Adam araya putu buluyor. Siliyor, süpürüyor, getiriyor köşeye koyuyor, arkada ipek var, önünde put var, ona nasıl diyeyim yeniden güzel kokularla kokuluyor, boynuna da bir kılıç asıyor, kendini koruyacak. Tabii ertesi gün gene yürütüyorlar, bir başka kuyuya atıyorlar, araya taraya gene buluyor, üçüncü defa yürütüyorlar, ta uzakta bir kuyuya günlerce arıyor, bulamıyor, ümidi de kesiyor. Sonra birisi kör kuyuda görüyor. Bu sefer gençler ne yapmışlar? Bir köpek leşi bulmuşlar. İkisini birbirine iyice sarmışlar. Gitmiş kuyuya öyle atmışlar. Şimdi kuyunun başında duruyor aşağıdaki puta bakıyor. Öyle köpek leşiyle yan yana duranı bir daha ben diyor kusura bakma eve sokmam ilah milat tanımam diyor. Aramız ayrıldı artık. Bu insan sonradan çok değişmiştir. Bakın buradan gelen insan bir ayağı yere basamayacak kadar topallayan bir insandır Amr İbni Cabuh. Uhud Savaşı'nda Uhud cihadına çıkıyor, çocukları baba diyor bize bırak, Cenab-ı Allah senin özrünü biliyor. Allah Resulü'ne şikayet ediyor, ya Resulullah diyor, çocuklarım bana şehitliği çok görüyorlar diyor. Ne olur şunları durdur. Çok ısrar etmiş çocuklara, Peygamber Efendimiz onu bırakın diyor. Uhud Savaşı'nda tek ayağının üzerine sekerek dövüşüşü, iradeler çöktüğünde millet kayboldu, kaybettiğinde, İmtihana birçokları kaybettiğinde veya zayıflık gösterdiğinde sarsılmayan, kaybetmeyen, ölümüne vuruşan nadir yiğitlerden birisidir bu topal sahabi. Çocuklarından birisiyle kucak kucağa o da onu korumak isterken şehitler arasında bulunmuştur. Onu Uhud Savaşı'nda her gören hayranlıkla dile getirir, hayranlıkla anlatır. Nereden nereye geliyor insanlık? Böyle bir şey. Şimdi Ben 12'ye doğru geldiğini sen 11 tamam
Tamam inşallah. Onun

0: Nereden? Gençlerin, gençlere de bu yakışır. Daha büyüyünce iyi olmuyor. Bu çağlardaki gençlere yakışır. Onlardan birisidir. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh, biliyorsunuz Allah Resulü'nün haramı ve helali ümmetimin en iyi bilenidir diye methettiği insandır. Muaz bu kararı verirken birikmiş ayetin kendine verdiği o bilgi birikimiyle verecek. Allah Resulü ile beraber yaşamanın onun hadislerinden aldığı o birikimle verecek. O artık İslam'ın neyi hissettiğini, Rabbinin rızasına neyi celbedeceğini, neyin Allah'a ve Resulü yoluna ters düşeceği artık damarlarına, kanına, hücrelerine işlemiştir. Böyle bir bilgiyle ben çaresiz kalmam veririm diyor. Böyle bir bilgi birikimi ve bu samimiyet Allah ve Resulü'nün gerçekten ne arzu ettiğini bilmenin, elde etmeye çırpınmanın verdiği samimiyet olduğu sürece istediğin hükmü ver, başımızın üzerinde yeri var. Böyle olunca zaten hata edene bile ecir var. İsabet edene çift ecir var. Hata edene bile ecir var. Bu çok kıymetlidir. Sahabi böyle bir duyguyla yetiştiler, böyle bir duyguyla büyüdüler. Son olarak, madem adını aldık, noktalayarak devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki kişi için, bize gelen bilgilerde daha varsa bilmiyorum, Medine dışına çıkarak uzunca yürüyerek vedalaşmıştır. Bunlardan birisi Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'tır. Uzun uzun yürümüş, bir noktada durmuş. Muaz radıyallahu anh'ı kucaklayarak yolcu etmiş. Muaz radıyallahu anh'a, Muaz belki de geldiğinde bir daha beni göremezsin demiştir. Kabrin başına gelirsin, benim için dua edersin emi demiştir. Allah Resulü sahabisinden dua istiyor. Muaz tabii gözyaşlarını tutamamıştır. Hissetmiştir. Gitmiştir. Allah Resulü hayattayken bir daha gelememiştir. Gerçekten daha sonra kabrin başına gelmiştir. Hazreti Ömer devrinde ve Allah Resulü için neler dedi, neler dile getirdi bilemiyoruz. Ama o çok sevimli bir insandı, güzel bir insandı, hayır ve feyiz dolu bir insandı. Şüphesiz bunu paylaşacağız daha sonra. Sahabilerin hepsi de aynı kabiliyette değil. İnsanların kabiliyetleri birbirinden farklı farklı. Meziyetleri farklı farklı. Hazreti Ebu Bekir'e bakıyorsunuz, ayrı bir güzellik taşıyor. Hazreti Ömer'in o tavrına bakıyorsunuz, ayrı bir güzellik, ayrı bir ufuk önünüzde açıyor. Hazreti Ali'ye bakıyorsunuz, ayrı bir cesaret, ilim, incelik, zarafet insanın gözünün önüne seriyor. Her birinde ayrı bir güzellik var. İnsanlar hep aynı olsaydı çok sıkıcı olurlardı. Farklılık hayata güzellik getirir. Dolayısıyla onlara hayırla yad ediyoruz. İnşallah sahabi devrinde, tekrar ediyorum, ne vardı Allah Resulü hayattayken? Fıkhın bütün dilimleri vardı. Onu derlemeye ihtiyaç vardı. Giderek bu derleme başladı. İnşallah onları paylaşacağız. Allah'a emanet olunuz. Allah'ın feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el-Fatiha. Ben de diyorum, ben de evet, ilk dersmiş galiba. İnşallah devamı hayırlara vesile olur. Güzelliklerle başlar, güzelliklerle devam eder. Allah ilminizi ziyade eylesin, azminizi, şevkinizi artırsın, gelecek günleri güzel eylesin, hepimiz için, İslam alemi için.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

gece gündüz Kur'an-ı Kerim okuyan bir zat. Her gün Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Böyle bir zat. Sürekli oruçlu. Abdullah bin Amr ibn el-As. Şikayet ediliyor peygamberimize. Diyor ki ya Resulallah, bu Abdullah bin Amr ibn el-As geceleri namazda Kur'an'la meşgul, gündüzleri oruçla meşgul, yeni evlendiği hanımının yanına bile uğramıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Şöyle bir anlat bakalım, anlatıyor. Hayır diyor peygamberimiz, böyle olmaz diyor. Sürekli oruçlu olman doğru değil. Adeta peygamberimiz de pazarlığa başlıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki her ay 13, 14, 15. günleri ayın, hicri ayın 13, 14, 15. günleri oruç tutacaksın. Ya Resulallah daha fazla yapabilirim. Pazartesi, perşembe günleri oruç tutacaksın. Ya Resulallah daha fazla yapabilirim. Bir gün oruç tutacaksın, bir gün tutmayacaksın. Ya Resulallah ben daha fazla tutabilirim. Bundan fazlası yok diyor. Bu Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Kur'an-ı Kerim'i nasıl hatmediyorsun? Ya Resul, günde bir, iki günde bir hatim. En fazla üç günde bir hatim okuyabilirsin. Üç günden az okuduğun takdirde hem tertil bozulur, hem kendini gereksiz yere fazla yormuş olursun. Ya Resulallah daha fazla, hayır. Haftada bir hatim, hayır. O zaman en fazla üç günde bir hatim. Böyle bir genç, Abdullah bin Amr ibn el-As. Abdullah bin Amr ibn el-As, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadislerini yazan bir kimseydi. Peygamber Efendimiz'in hayatında hadislerini yazan bir kimse. Mesela onun rivayet ettiği Er-Rivayetü's-Sadika, öyle hatırlıyorum, isimli o rivayetinde 100 kadar hadisi yer almakta. Kendisi bizzat yazmış. Mesela yazdığı hadislerden biri şu. Abdullah bin Amr ibn el-As'tan bahsediyoruz. Biri geldi ya Resulallah. Etüftehul Konstantiniyyetü evvelen emrumiyye. Konstantinopolis mi önce fethedilecek yoksa Roma mı diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bel tüftehu medinetü Hirakle evvelen sümme Rumiyye. Heraklius'un şehri, Bizans İmparatoru, Doğu Roma İmparatoru, Konstantinopolis, yani o zamanki İstanbul'un ismi Konstantinopolis, Arapçası Konstantiniyye. Bizans İmparatoru, Konstantinopolis, evet, şehrinin başında bulunan Heraklius'un şehri önce fethedilecek. Heraklius'un şehri Konstantinopolis sümme Rumiyye. Sonra Roma fethedilecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu müjdesi Sultan Muhammed el-Fatih tarafından gerçekleştirildi. Sultan Fatih İstanbul'un Fatihi olmakla yetinmedi. Trabzon'u fethetti. Daha başka prenslikler vesaire fethetti. Son harekatının Roma'ya yönelik olduğunu tarihçiler ifade etmektedir. Vezir soruyor. Sultanım, çok büyük bir harekata girdik. Nereye müteveccih? Bu harekatın hedefi neresi? Sakalımın bir telinin haberi olsa koparıp atardım diyor. Böyle bir şahsiyet. Evet, Abdullah İbni Amr İbni As İstanbul'un fethi gibi Roma'nın da fethedileceğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den yazılı olarak rivayet eden bir şahsiyet. Diyor ki yaşlandığı zaman oruç ağır gelmeye başlamış. Üç günde bir hatim ağır gelmeye başlamış ama Peygamber Efendimiz'e söz verdi. Keşke Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini tutsaydım diye bunu da ifade buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sünneti, çizgisi daima itidal, daima orta yol, daima Peygamber Efendimiz en ideali. İfrat ve

Tefrit, iki aşırı uçtan uzak olmamızı emrediyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendim Abdullah İbni Amr İbnil As, genç bir sahabi, Abadile'den biri, Abdullahlar var. Peygamber Efendimiz'in ashabında 200'den fazla Abdullah ismini taşıyan sahabi vardı. Ama bunlardan bazıları var ki Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibn-i As, Abdullah bin Mesud, bunlara Abadile, Abdullahlar deniyor. Bunlar hem hadis hem fıkıh erbabı şahsiyetler. Radiyallahu anhuma, babası da Amr ibn-i As. Babası, Abdullah ibn Amr'ın babası Zatür Rika gazvesine gönderiliyor. Diyor ki ya Resulallah dua et ki şehit olayım. Efendimiz diyor ki inşallah bol malla ganimetle dönersin. Ya Resulallah ben şehit olmayı istiyorum. Peygamber Efendimiz o zaman şu hadis-i şerifi söylüyor. Ni'mel malus salih lirraculis salih. Salih kimse için helal mal ne güzeldir. İslam'ın mala, mülke bakışı. İyi niyetli, halis, temiz, ihlaslı, yerinde kullanacak bir adam için helal mal ne güzeldir. Evet, bu da babası Abdullah İbni Amr'ın babası Amr İbnil As'ın evet, rivayet. Ennehu kal. Lemma kesefeti şemsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün zamanında güneş tutulduğunda nu diye şöyle çağrıldı insanlar. Tabi namaz vakti değil. İnnes salate camia. İnnes salate camia. Namaz toplayıcıdır. Namaz cemaate davet edicidir. Nedir? Cemaate gelin manası. Namaz gönülleri bir araya getirendir. İnnes salate gerçekten namaz camiatün, insanları, gönülleri bir araya getirir. Az önce beraber yatsı namazını eda ettik. Gönüllerimiz aynı safta Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir araya geldi. Evet, Rabbim kabul eylesin. Fe rak'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem rek'ateyni fi secdetin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki rükûlu ama tek secdeli namaz kıldırdı. Sümme kâme fe rekâ rek'ateyni fî secdeteyn. Fî secdetin. Burada rek'ateyn demek, rükû'ayn demektir. Her rekatta iki rükû, bir secde. Sümme celese, sonra oturdu. Sümme cülliye anişşems. Sonra güneş açıldı. Kâle ve kâlet Âişetü radiyallahu anha. Hazreti Âişe validemiz buyurdu ki مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطْتُ كَانِ اَطْوَلَ مِنْهَا. Bu namazda kıldığım secde kadar uzun bir secde hiç yapmadım. Bu namazdaki secdeden daha uzun bir secde hiç yapmadım. Kıyamı da, rükû'u da, secdesi de uzun uzun. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaşlı gözlerle, dualarla, tesbihatla, uzun tilaveti, tatlı sesi, mübarek okuyuşuyla kıldırdığı namaz. Kim bilir ne kadar tatlıydı. Peygamber Efendimiz sahabileri onun namazını, onun ibadetini özlüyorlardı. Bir yatsı namazıydı. Bugün üniversitede imtihan için bekleyen öğrencilere anlattığım bir hadis-i şerifi nakledeyim. Bir yatsı namazıydı. Peygamber Efendimiz her şeyi vaktinde son derece dikkatli, son derece titiz, son derece hassas bir şekilde yerine getirirdi. Ama bu defa saatlerce gecikti. Sahabe-i kiramdan hiç kimse ayrılmadı. Gece yarısı oldu. Birisi peygamberimizi hatırlatmalıydı. Kim olabilir dersiniz? İlk parlayan, ilk tepkisini ortaya koyan, her zaman ilk defa
konuşan kimdi? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ya Resulallah dedi. Namel etfal. Çocuklar uyudu. Nametin nisa. Kadınlar uyudu. Yani uykusu geldi. Peygamber Efendimizin mübarek hane-i saadetleri mescide bitişik. Biri bir şey söylese duyulacak gibi ama kimse ses çıkarmıyor. Belki vahiy geliyor. Belki çok önemli bir toplantı yapıyor. Belki hanımlarıyla Peygamberimiz konuşuyor. Belki misafirleri var. Ama kimse rahatsız etmiyor. Müthiş bir edep, müthiş bir nezaket. Peygamberimizin gecikeceğini kimse tahmin etmiyor. Ama bu defa gecikti. Gece yarısı geldi, namaza durdu. Namazdan sonra niye beklediniz dedi. Ya Resulallah, sizin arkanızda namazdan, namaz kılmaktan mahrum olmak istemedik. Millet uyudu dedi evlerinde. Niye evlere dağılmadınız? Biz bu sevaptan mahrum olmak istemedik. Sevgili Peygamberimiz ne buyurdu? Küntüm fi salatin men tazartumus salah. Namazı beklediğiniz müddetçe aynen namazdaymış gibi sevap kazandınız. Bir konferansta hatibi bekliyorsunuz. Camiye erken geldiniz, namazı bekliyorsunuz. Bir ilim meclisinde dersi bekliyorsunuz. Bir vesileyle hoca efendi gecikti. Küntüm fi salatin. Namazda idiniz. Ma intezartumuha. Men tezartumuha. Namazı beklediğiniz müddetçe. Yani hayır yolunda bekleyen boşuna beklemiş olmuyor. Hayır yolunda herhangi bir sebeple bekleyen kimse sevabı kazanıyor. Bekletmek herhangi bir meşru, makbul mazeret olmaksızın bekletmek hoş bir şey değil. Kul hakkına girer. Ama ortada bir mazeret varsa, kabul edilebilir bir özür varsa bekleyen kimse o zaman ecir ve sevap kazanıyor demektir. Evet, hayır yolunda beklemenin bile sevabı bol. Evet, böyle uzun bir secde Hazreti Ayşe validemiz. Demek ki tulis sucudi fil küsuf. İmam Buhari bu ayrıntı sebebiyle özel bir başlık koymuş. İmam Buhari'nin özelliği aynı rivayeti defalarca nakleder. Niçin? Çünkü her rivayette yeni bir netice, yeni bir nokta, yeni bir özellik sezmiş olmalı ki bu rivayeti naklediyor. Mesela bayram namazının namazgahta kılınması hadisesi. Hanımların bayram namazına davet edilmesi olayı. Çocuklar, hanımlar, yaşlılar, namaz kılamayacak durumda olanlar. Bütün Medine namazgahta, Medine dışındaki meydanda bayram namazı için toplansınlar buyurdu. Bu olayı İmam Buhari, Sahih Buhari'de 16 yerde zikrediyor. 16 ayrı netice çıkarıyor. Bir yerde değil, konularına göre farklı farklı bablarda bunu naklediyor. İmam Buhari'nin metodu bu şekilde. Babu salatil küsufi cemaaten. Küsuf namazı cemaatle kılınır mı? Evet. Güneş tutulması namazı cemaatle kılınır diyor. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife, ay tutulması için cemaat şart değil. Gece yarısı ay tutuluyor. Dolayısıyla cemaatin toplanması vesaire böyle bir mecburiyet yoktur diyor. Ama İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf bunun da cemaatle kılınabileceğini ifade ediyorlar. Evet. Bununla ilgili İmam Buhari'nin mesela وَسَلَّ اَبْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي صُفَّةِ زَمْزَمْ Zemzem gölgeliğinde Abdullah İbni Abbas böyle bir namazı cemaatle kıldırmıştır diyor. İmam Buhari tespit ediyor. وَجَمَّعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ Abdullah İbni Abbas'ın oğlu, babası gibi yine bu namazı kıldırmış. Cemaatle cemma'a, cemaat halinde. وَسَلَّ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ Abdullah İbni Ömer de bu namazı cemaatle kıldıranlardan. Böyle bir, evet. Ali İbni Abdillah İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas'ın oğlu Ali, tabiinden bir zat, güvenilir bir şahsiyet. İmam Müslim hadisini rivayet etmiştir. Evet, böyle bir

zat. Ve kâne yud'a es-seccâd. Allah Allah. Bu zatın özelliği ne? Çok çok secde eden. Seccat nedir? Allam vezninde, faal vezninde. Sabbar, sabbar. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimelerden çok çok sabreden. Sabir sabreden. Sabbar, çok sabırlı. Seccat, çok secde eden. Niye? Ve kâne yescudu külle yevmin elfe secde. Her gün 1000 rekat namazı varmış bu zatın. Yani onların ibadet aşkı, ibadet zevk, 1000 rekat namaz. Her gün 1000 rekat nafile namaz kılan bir zat. Evet. Böyle bir zat. Abdullah İbni Abbas'ın oğlu, peygamberimizin amcasının torunu oluyor. Evet. Haddeten Abdullah İbni Mesleme. An Malik'in, an Zeyd ibn Esteme, an Atay ibn Yesar'in, an Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet ediliyor. Kale, in hasefeti şems. Farklı rivayetlerde farklı kelimeler öğreniyoruz. Güneş tutuldu demek. Hasefeti şemsu, kesefeti şemsu, husifeti şemsu, in hasefeti şems. Hep beraber aynı manada. Ali ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ فَقَامَ قِيَامًا طَو۪يلًا Uzun bir fe burada tafsiliye, tefsiriye, açıklama için. Önce Peygamber Efendimiz namaz kıldırdı. Peki nasıl bir namaz tarif ediliyor? Uzun uzun okudu ayakta. نَحْوَنْ مِنْ قِرَاتِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ Burada bir tarif var. Yani fazla bir şey değil, bir 50 sayfa kadar ayakta. Bakara suresi kadar diyor. Ona yakın. Demek 40-50 sayfa. Sümme rak'a ruku'an tavilen. Sadece ayakta okuması 40-50 sayfa okursa bu namaz ne kadar uzun? Düşünün. Uzun bir rükû yaptı. Sümme rafa fe kame kıyamen tavilen. Rükûdan kalktı, yine uzun uzun okudu. Ve huve dunel kıyamil evvel. Birinci ayakta durduğu kadar değil. Sümme rak'a ruku'an tavilen. Sonra uzun bir rükû. وَهُوَ دُونَ الرُّكُوْ الْاَوَّلِ Giderek azalıyor. ثُمَّ secde, sonra secdeye vardı. ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا Sonra uzun bir kıyam. وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ Birinci kıyamdan daha az. ثُمَّ رَكَى رُكُوْاً طَوِيلًا Sonra uzun bir rükû. وَهُوَ دُونَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ Dune kelimesini artık öğrenelim. Dune ne diyor? Daha az demek. Evet. ثُمَّ رَفَى فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ Kalktı tekrar. ثُمَّ رَكَى رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْرُكُوعِ الْاَوَّلِ İki rekat oldu. ثُمَّ سَجَدَ Sonra secdeye vardı. ثُمَّ صَرَفَ İki rekat tamamlayınca, yani oturuyor, işte ettahiyyatü vesaire okuduktan sonra namazı bitirdi. وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ Güneş açıldığı halde. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki inne şemse vel kamara şüphesiz ki güneş ve ay ayetani min ayatillah Allah'ın kudretinin alametlerinden iki alamettir. La yaksifan li mevti ahadin herhangi bir kimsenin ölümü sebebiyle ve la li hayatihi veya doğumu sebebiyle tutulmazlar. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَذْكُرُ اللّٰهِ Ay tutulmasını, güneş tutulmasını gördüğünüzde Allah'ı zikredin. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ deyin. اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Zikrin en faziletlisi لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ demektir. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Burada farklı bir rivayet var. رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا ف۪ي مَقَامِكَ Bulunduğun yerden elini uzattın, bir şeyi aldın. Bir şey almak gibi elini uzattın. ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَعَكَعْتَ Sonra geri geri sanki bir şeyden korkmuş gibi geri geri çekildin. Bu namaz esnasında. Neler oldu? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyurdu ki İnni ra'aytul cenne. Ben bu namazdayken cenneti gördüm. Şu namaza bakın. Namazda cenneti gördüm.
فتناول

Mesut'tu unkuden, bir salkıma el uzattım. Cennet salkımlarından bir salkıma. Velev asabtuhu, bir tutabilseydim. Lekeltum minhum ma bakiyeti dünya, dünyanın sonuna kadar bu salkımı bitiremezdiniz. Salkıma bak, salkıma. Öyle bir salkım ki, cennet salkımlarının bir salkımı tutsaydım, tadı, lezzeti, büyüklüğü kıyamete kadar bütün insanlığa yetecek. Öyle bir salkım. Cennet nimetleri böyle. Sahih Müslim'de bir hadis-i şerif var. Cennette bir ağaç vardır buyuruyor Peygamberimiz. Gölgesinde bir süvari bir yıl gitse gölgesinden dışarı çıkamaz. Mühendis bir arkadaşı vardı, eline kalemi almış. Bu ağacın büyüklüğü ne kadar diye hesap etmiş. Hesabı mümkün, mümkün. Bir atlı bir günde ne kadar gider? Atın yorulmasını, kendisinin yorulmasını hesap ediyor. Ne kadar? Şu kadar saat gider. Şu kadar saatte kaç kilometre gider? Şu kadar kilometre. Bir yılda ne kadar gider? Hocam dedi, bu ağaç çok büyük bir ağaç dedi. Şu kadar kilometre kare dedi. Şu kadar 1000 kilometre kare. Bir ağaç cennette bu kadar olursa dedi. Ya bu cennet kim bilir ne kadar diye böyle hayretlerini gizleyemedi. Yani bu cennetteki nimetlerin çok farklı olduğunu anlatıyor. Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hak kullarına öyle nimetler hazırlamış ki cennette مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir beşer kalbine doğmayan nimetler. Peki Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Sütten ırmaklar, baldan ırmaklar. Sadece isimleri benziyor, o kadar. Ne tadı, ne rengi, ne kokusu, ne büyüklüğü, ne şekli, hiçbir şey. Sadece ismi benziyor. Cennetteki bir narla binlerce insan doyar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve uritun nar, cehennem bana gösterildi namazdayken. Felem ara manzaran kel yevmi kattu efza. Bundan daha korkunç bir manzara hiç görmedim. Ve raeytu ekthara ehliha en nisa. Ve raeytu ekthara ehlihen nisa'e. Cehennemliklerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Kalu bime ya Resulallah. Bime ne demektir? Bimada. Ben kısaltılmış. Ne sebeple ya Resulallah? Niçin? Kale yek bi kufrihinne. İnkar etmeleri sebebiyle. Kıyre yekfurne billah. Allah'ı mı inkar ediyorlar? Kale yekfurnel aşir. İkramı inkar ediyorlar. Kendisine yapılan, kendilerine yapılan iyilikleri inkar ediyorlar. Kadınlar beylerinin kendileri için çektikleri sıkıntıları görmezden geliyorlar. Ve yekfurnel ihsan. İyiliği inkar ediyorlar. Peki nasıl? Bir örnek veriyor. Lev ahsente ila ihdahunne. O hanımlardan birine eddehre. Yıllarca iyilikte bulunsan. Eddehre kullahu. Ömür boyu iyilikte bulunsan. Thümme ra'et minke şeyen. Senden çok küçük bir, basit bir kusur görse. Kalet şöyle der. Ma ra'eytu minke hayran kattu. Senden hiçbir hayır görmedim der. Kadın psikolojisi. Yani hassas, kırılgan. Yıllarca beyi onun için çalışıyor, çabalıyor, gayret ediyor vesaire. Tabii birlikte hayatı kazanmak için. Ama bir hatasını gördüğü zaman unutuveriyor. Bütün iyilikler, bütün güzellikler. Aşırı kırılgan oluşu. Peygamber Efendimiz burada hanımları kötülemiyor. Kırılganlıklarına, hassasiyetlerine temas ediyor. Her vesileyle Peygamberimiz buna temas ediyor. Kadınların psikolojisini anlatıyor. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gece yolculuğunda hizmetçisi Enceş'e kaside okumaya başlıyor. Güzel

sesiyle, sessiz, gece karanlığında veya ay ışığında böyle kaside okuyunca develer de hızlanıyor. O sesin temposuyla hızlanıyor. Tabi develerin üzerinde Peygamberimizin hanımları var. Develerin üzerindeki kafeslerin içinde. Efendimiz ne buyuruyor? Rüveydeke ya enceş. Ya enceş, ağır ol, yavaş ol. Rüveydeke bil kavarir. Kristallere yumuşak davran, ağır davran. Kristal dediği nedir? Hanımlara. Naziktir, nazenindir, kırılgandır, hassastırlar. Rahatsız olmasın, uykuları bölünmesin. Peygamber Efendimiz'in ifadesine bak. Kristal. Kadın hassastır, titizdir. Niye? Anne olacak, abla olacak, teyze olacak, anneanne olacak. Hepsi bunların, yani düşünün, baba çocuk bekler. Bir sene, iki sene, üç sene, beş sene çocuğu olmaz. Çocuğu dünyaya gelir, ooo sever, sevinir vesaire. Gece tabii çocuk bu, ağlayacak yeni yetişen yavru, yeni. Gece ağlayınca, ne der baba biliyor musun? Sustur şunu der. Yıllardır çocuk bekleyen, çocuğunu seven baba, bir gece, iki gece bile dayanamaz. Sustur şu, niye ağlıyor bu der yani. Halbuki anne günlerce çocuğu besler, büyütür, acaba niye ağlıyor diye. Annenin merakı başkadır. Baba ya yarın işe gideceğiz, okula gideceğiz. Yarın bir takım görüşmelerim var, ben uykusuz kalmamalıyım der. Baba böyledir. Kadınlar erkeklerden daha hassas, daha kırılgan. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hanımları kötülemiyor. Bu hadis-i şerifi modernist, bu tabiri kullanıyorum. Reformist veya neo rasyonalist, yeni akılcı, neo mutezile, yeni mutezili görüşüne sahip olanlar kadınlarla ilgili hadisleri reddediyor. Bir tane yok ki. Onlarca hadis-i şerif var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kadar hanımlara sevgiyle, şefkatle, hanımlara güzellikle davranan bir kişi tarih boyunca gelmemiş. O kadar latif. Hazreti Ayşe validemiz mesela bir defa çok aşırı tepki verince, mehlen ya Ayşe, ağır davran, ağır ol. Aleyki bir rifk, yumuşak huylu olmalısın. Ve iyyâki vel unfe vel fuhuş, şiddetli davranmaktan, terör estirmekten ve aşırı tepkili olmaktan sakınmalısın demişti. Evet, biz hadis-i şerifleri inkar etmeyeceğiz. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz hanımların hassasiyetine işaret ediyor. Nitekim mesela böyle muhterem zevattan birisi böyle çok hanımını asla kırmamış, incitmemiş. Buna rağmen bir defa ağzından bir söz çıkmış bir şey hanımına. Bunun üzerine hanımı da demiş ki senden hiçbir hayır görmedim demiş. O muhterem zata. O zatın cevabı ne biliyor musun? Sadaka Resulullah. Peygamberimiz doğru söyledi. Başka bir cevap nasıl söylesin? Yani o kadar hassas davranan insan bile hanımından böyle bir ifade duyabiliyor. Bu nedir? Ayıp değil, günah değil. Aşırı şefkatli olanlarda bu aşırı hassasiyet gayet normaldir. Rabbim işte kızlarımıza, hanımlarımıza, bacılarımıza davranırken bu hassasiyeti göstermeyi bizlere nasip eylesin. Sevgili Peygamberimiz bize bu manada uyarıda bulunuyor. Onların hassas olduklarını, hanımların, kızların hassas olduklarını unutmayın diyor. Evet, geceniz, gündüzünüz hayırla bereketle dolsun. Rabbim ailelerimizden huzuru ve mutluluğu eksik etmesin. Rabbim bize de, eşlerimize de, çocuklarımıza da, kızlarımıza da, bacılarımıza da, hepimize Rabbim anlayış nasip eylesin. Allah bizleri, hepimizi affeylesin. Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 22. cüz.

Ey peygamberin hanımları! İçinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık.

0: اِنْ اِتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِه۪ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
1: Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkuyorsanız, sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse, yanlış bir tamaha kapılır. Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin.

0: وَاَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَاَتِيْنَا الزَّكَاةَ وَاَطِعْنَا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطَهِيرًا
1: Evlerinizde oturun. Eski cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden sadece günah kirlerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

0: والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا.
1: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır.

0: والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
1: Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ وَتُخْف۪ي

0: عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا.
1: Ey Muhammed! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki, bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.

0: قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir.

0: Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir.
1: اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا
0: O peygamberler, Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.

0: الْمُتَّقِينَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا
1: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَث۪يرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَص۪يلًا
1: Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin.

0: وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet eden Allah, sizin için istiğfar eden de O'nun melekleridir. Allah, müminlere çok merhamet edicidir.
0: تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا
1: Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yapılacak esenlik temennileri selam sözü olacaktır. Allah, onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır.

0: nezîrâ ve dâ'iyen ilallâhi bi'iznihi ve sirâcem munîrâ.
1: Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا
1: Sen iman edenlere kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele.
0: وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.

0: وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
1: Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp, sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız, üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın.

0: يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden, elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını, diğer müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: Turci

0: kulubikum ve kanallahu alimen halima.
1: Ey Muhammed, hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

0: دينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
1: Ey Muhammed! Bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi hakkıyla gözetleyicidir.

0: ebede. İnne zalikum kana indallahi azima.
1: Ey iman edenler! Yemek vaktini beklemeksizin size izin verilip bir yemeğe davet edilmeniz hali dışında peygamberin evlerine girmeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.
0: İn tubedû şey'en ev tuhfûhu fe innallâhe kâne bikulli şey'in alîmâ.
1: Siz bir şeyi açıklasanız da, gizleseniz de şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: İnna Allah kana ala kulli şeyin şehide.
1: Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları, Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.
0: İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebiyy. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
1: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun.
0: İnnellezîne yu'zûnallâhe ve rasûlehû le'anehumullâhu fid-dünyâ vel-âhireti ve a'adde lehum azâben muhînâ.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

0: ذَٰلِكَ أَدَنَا اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerine ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقَتِيلًا.
1: Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse, sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

0: Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.
1: يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا
0: Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet saati yakın da olabilir.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا
0: Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَل۪يًّا وَلَا نَص۪يرًا
0: Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar.

0: ata'na'r-rasûlâ.
1: Yüzleri ateşte yanıp çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler.

0: ذَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا.
1: Yine onlar derler ki, ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat.

Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nitekim Allah onu, onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa, Allah katında itibarlı bir kuldu.

0: de yuslih lekum a'malakum ve yaghfir lekum zunubakum ve men yuti'illah ve rasuluhu faqad faza fawzan azima.
1: Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.
0: İnna aradnal emanete alas semawati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha

0: رَسُولًا
1: Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّح۪يمًا
1: Bu sebeple Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları cezalandıracak, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu adla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile, Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fil-ardı ve lehu'l-hamdü fil-âhireh. Ve huvel-hakîmul-habîr.
1: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamdolsun. Ahirette de hamd yalnız O'na mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
0: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ
1: Allah, yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır.

0: ekber ve la ekberu illa fi kitabim mubin.
1: İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

Allah, iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır.

Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.

0: ilâ sırâtil azîzil hamîd.
1: Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ.
1: Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi?

0: O, Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler.
1: أَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ

Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.''

0: idi.
1: Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın ve ey kuşlar, siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık.
0: En i'mel sâbigâtin ve qaddir fissardi ve'melû sâlihan innî bimâ te'melûne basîr.
1: Davud'a demirden geniş sırhlar yap. Dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.
0: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ

Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa, ona alevli ateşin azabını tattırırdık.

0: Dâvûde şükrâ. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ.
1: Cinler Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır.

Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı.

0: رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: Andolsun ki Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti.
0: Fe'a'radû

Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini ekşi yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız.

0: Biz Seba halkıyla içerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik.
1: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
0: Onlarsa, ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

Gerçekten iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı.

0: şek ve rabbuke ala kulli şeyin hafiz.
1: Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni, onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur.

0: Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur.
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

0: Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" derler. Şefaat edecekler de "Hakkı söyledi" derler. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ

Ey Muhammed, de ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz, yahut da apaçık bir sapıklık içindeyiz.

0: لَا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: De ki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, O'nun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu O çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.

0: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler.

de ki, sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.''

0: الْمُبِينِ
1: İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf düşürülmüş olan kimseler, büyüklük taslayanlara, eğer siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler.

Büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır, siz zaten günah işleyen kimselerdiniz derler.

0: الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Zayıf düşürülmüş olanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman da pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ

Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri, mutlaka biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir.

Ey Muhammed! De ki, şüphesiz ki benim Rabbim dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Sizin mallarınız da çocuklarınız da bizim yanımızda size bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler.''

0: Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar azap içerisinde hazır bulundurulacaklardır.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ

0: الْمُتَّقِينَ.
1: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız, Allah onun yerine bir başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

0: يعبدون.
1: Allah insanların hepsini kıyamet günü mahşerde toplar, sonra meleklere, "Bunlar mı size tapıyorlardı?" der.

Melekler de, seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi derler.

O gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere,

Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman, bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır, dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır, dediler. Yine kendilerine geldiği zaman, hakkı inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür, dediler.

Oysa biz onlara okuyacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik.

Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu?''

0: Ey Muhammed! De ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır.
1: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
0: De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
0: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim hakkı dilediğinin kalbine koyar. O gayıpları hakkıyla bilendir.
1: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدِ
0: De ki, hak geldi, artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez.

0: İleyye Rabbi, innehu semî'un qarîb.
1: De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki,

Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen, artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır.

0: miydi?
1: Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden, ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.
2: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكِّمْ مُر۪يبٍ
1: Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen Fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: ba'dih ve huvel azizul hakim.
1: Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyuhen nâsü zkurû ni'metallâhi aleykum. Hel min hâlikin gayrullâhi yerzukukum minessemâi vel ard. La ilahe illâ huve fe ennâ tu'fekûn.
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
0: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.

Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın.

0: السَّعِيرِ
1: Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor.

İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır.

0: Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayet erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
1: وَاللّٰهُ الَّذ۪ي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُث۪يرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ اِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ
0: Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir.
1: Men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemi'a. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'uhu.

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır.

Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömrü verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz.
1: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَم۪يرٍ
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar.

0: يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ
1: Eğer onlara dua ederseniz, duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.

0: اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa müstağnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.
0: Ve la taziru vaziratun izra ukhra ve in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu şey'un ve law kana za qurba innema tunziru allazina yakhshawna rabbahum bil gaybi ve aqamus salata ve men

0: لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
1: Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa, ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır.
0: وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ
1: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölgeyle sıcaklık da bir değildir.

0: İn ente illa nezir.
1: Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın.
0: İnna erselnâke bil hakki beşîran ve nezîrâ. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٌ
1: Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.

0: ayeti ve bizzuburi ve bil kitabil munir. Thumme ehadtu allazine keferu fe keyfe kâne nekîr.
1: Ey Muhammed! Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu?''

0: فَاَخْرَجَنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ.
1: İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.
1: لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ
0: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir.
1: وَالَّذ۪ي

Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir.

Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur.

0: وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَر۪يرٌ
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir.

Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz.

İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

0: Onlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim," diye feryat ederler. Allah onlara, "Öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur," der.
1: İnne Allaha alimu gaybis semawati vel ard. İnnehu alimun bi zati's sudur.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu O kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
1: Huvellezî cealekum halâife fil ard. فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقَتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا
0: Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı, Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı zarardan başka bir şey arttırmaz.

0: Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de, onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar.
1: اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا
0: Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa, kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

0: min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura.
1: Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı.
0: İstikbaran fil ardı ve mekrü's-seyyi ve la yahiqu'l mekrü's-seyyi illa bi ehlihi.

0: تَحْو۪يلًا
1: Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı

bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın.''

0: kuvve ve ma kana Allahu li yu'cizehu min şey'in fis semawati ve la fil ard. İnnehu kana alimen kadira.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. O'nun her şeye gücü yeter.
0: وَلَوْ

Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi, Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede inanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir.

0: Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin.
1: Tenzilel azizirrahim.
0: Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.
1: اِنَّا جَعَلْنَا ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَى

Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden kafaları yukarıya kaldırılmış durumdadır.

Biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece onları bürüyüp örttük. Artık göremezler.

0: Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele.
1: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ehsaynahu fi imamin mubin.
0: Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir.

0: Ey Muhammed! Sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.
1: اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ
0: Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler, şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi.

Antakya şehir halkı da, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi.

Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir.

0: Şehir halkı onlara, "Biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur," dediler.
1: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَاِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ
0: Peygamberler de, "Sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz," dediler.

Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki, ey kavmim, peygamberlere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir.

0: ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin.
1: قِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
0: Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 22. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey meleklerin ve ruhun sahibi olan Rabbim! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey yardımcıların yardımcısı! Ey en büyük yardımcı! Ey kolaylaştıran her şeyi! Ey müessir! Ey yoluna ram olduğum Allah'ım! Rabbim, en büyük yardımcı adınla senden, müessir adınla yardım diliyorum. Gönlümde bir elem, kalbimde bir yanma, gizlimde vurgunlukla, içimde depreşmeyle gelen irade nasip eyle bana. İrade sahibi olmam için yardım et Rabbim. İrademi senin iradene teslim etmemi nasip eyle bana. Hakikate çağıran çağrına bütün kalbimle icabet etmemi nasip eyle. Rabbim, her anımı sana hasretmemi nasip eyle bana. Uykumun yenilgiden, yememin ihtiyaçtan, konuşmamın zaruretten olmasını nasip eyle. Her anımı sana hasretmem için bana yardım et Rabbim, müessir adınla. Müessir adınla Rabbim, senin nazarından haya etmeme, sana ulaştıran sebeplerin peşine düşmeme, kabirde faydası olmayan fuzuli bilgiden sıyrılmama yardım et ve beni en kolay yola muvaffak kıl Rabbim. Ey Rabbim, ey müessir, Resullerin haberlerini doğru anlamama yardım et. Kalbimi senin yolunda sabit kıl. Kalbimi senin yolunda kararlı kıl. Allah'ım, fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla yardım et bana. Güç ve kuvvet yalnız senindir. Yalnız senden yardım dileyip yalnız sana ibadet ederim. Yalnız sana güvenirim. Senin dilediğin olur, dilemediğin olmaz. Fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla nefsini tezkiye edenlerden olmam için bana yardım et. Kötü ahlaktan beni arındır Rabbim. Bir damla sudan yarattığını asla unutturma bana. Ve bana yolu kolaylaştır Rabbim. Çabalarımız darmadağınık şimdi. Ruhumuz darmadağınık. O güzel müessir adınla Rabbim, kendimizi toplamamıza yardım et. Kur'an'ın istikametince yürümemizi bize kolaylaştır. En kolaya ulaşmamıza yardım et. Cimrilikten uzaklaşmamıza yardım et. Bizi hayırda yarışanlardan eyle Rabbim. Rızan için attığımız her adımı bize kolaylaştır. Bizi ateşin azabından koru. Ey işleri kolaylaştıran Rabbim! Ey müessir! Resulullah Efendimizin diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, duamı kabul buyur dergahında. Ya Rabbi! Sen bildiğin için senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni dilerim ve kudretin yettiği için

ben senden kuvvet ve takat isterim ve hayra ermeyi senin büyük fazl ve kereminden niyaz eylerim. Çünkü sen her şeyi bilirsin. Halbuki ben bilemem. Sen her şeye kadirsin. Bense kadir değilim. Sen bütün gaybleri bilensin. Yöneldiğim her işi ister yakın, ister uzak. Bir yararı dokunacaksa nasip etmeni. İster yakın, ister uzak. Bir zarara uğrayacaksan onu benden çevirmeni dilerim. Ve benim için ayrı neredeyse yarat. Sonra da beni ondan hoşnut et Rabbim.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hedef.

Şeytanın hileleri. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci kısım. Allahü Teala Nisa suresi 118, 119 ve 120. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. Allah o şeytanı rahmetinden kovdu. O da dedi ki, muhakkak kullarından bir muayyen pay edineceğim. Onları sapıklığa çağıracağım. Onları gerçekten sapıtacağım. Kendilerini uzun emellere düşürüp, olmayacak kuruntularla aldatacağım. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı bir dost edinirse, gerçekten bir ziyana düşmüştür. Şeytan onlara vaat eder, onları uzun emel ve kuruntulara düşürür. Şeytanın kendilerine vaat ettikleri aldatmadan başka bir şey değildir. Allahü Teala Araf suresi 12 ile

18. ayetler arasında şöyle buyuruyor. Allahü Teala şeytana ben sana secde ile emretmişken seni secde etmekten alıkoyan neydi? Buyurdu. Şeytan şöyle dedi. Ben Adem'den hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Allahü Teala şöyle buyurdu. Hemen in oradan. Sana cennette kibirlenmek gerekmez. Haydi çık. Çünkü sen hor ve bayağı kimselerdensin. İblis, bana kıyamete kadar ömür ve mühlet ver, dedi. Allahü Teala da, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. Şeytan, öyleyse beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, insan oğullarını saptırmak için, muhakkak senin doğru yoluna oturacağım, vesvese verip pusu kuracağım. Sonra onlara, önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Sen de çoğunu şükrediciler bulmayacaksın, dedi. Allahü Teala buyurdu. Ayıplanmış ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun ki onlardan her kim sana uyarsa, cehennemi hep sizden dolduracağım. Allahü Teala Hicr suresi 16, 17 ve 18. ayetlerde şöyle buyuruyor. Gerçekten biz gökte burçlar yarattık ve göğü bakan kimseler için yıldızlarla süsledik. Ve göğü taşlanan her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan vardır ki onu apaçık bir yıldız takip eder. Allahü Teala Nahl suresi 98, 99 ve 100. ayetlerinde ise şeytan için şöyle buyuruyor. Şimdi Kur'an okumak istediğin zaman hemen o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Doğrusu şu ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerine o şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti ancak kendisini veli edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır. Allahü Teala İsra suresi 27. ve 53. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Çünkü israf yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankör bulunuyor. Mü'min kullarıma söyle ki en güzel kelimeyi söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat sokar. Şüphe yok ki şeytan insan için açık bir düşmandır. Allahü Teala Kehf suresi 50. ve 51. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Yine hatırla o vakti ki biz meleklere Adem için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan cinden idi de Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi beni bırakıp da şeytanı ve ona bağlıları kendinize dost edinir misiniz ki onların hepsi size düşmandır. Bunu yapmak zalimler için ne fena bir değişmedir. Ben şeytan ve yaranını ne göklerle yerin yaratılışında ne de kendilerinin yaratılışında şahit tutmadım. Ve hiçbir zaman insanları sapıtanları yardımcı edinmiş değilim. Allahü Teala Meryem suresi 68. ayetinde şöyle buyuruyor. Rabbine andolsun ki biz onları şeytanlarıyla beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız. Allahü Teala Fatır suresi 6. ayetinde şöyle buyuruyor. Hakikaten şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Çünkü o
etrafına toplanan avanesini ancak cehennemlik olsunlar diye çağırır. Allahü Teala Yasin suresi 60. ve 62. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Ey Adem oğulları, şeytana itaat etmeyin. O size açık bir düşmandır diye size öğüt vermedim mi? Böyleyken içinizden birçok kimseleri şeytan yoldan çıkardı. O vakit niye düşünür, akıl eder olmadınız? Allahü Teala Saffat suresi 6, 7, 8, 9 ve 10. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Gerçekten biz en aşağıda olan gökyüzünü yıldızlardan ibaret bir süsle donattık. Hem o göğü itaatten çıkan her şeytandan koruduk. O şeytanlar melekler topluluğunun kelamını dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar, uzaklaştırılırlar. Onlara ahirette devamlı bir azap var. Ancak meleklerin sözünü bir çalıp kapan olur. Onu da yakan parlak bir yıldız takip eder. Allahü Teala Zuhruf suresi 36. ve 37. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Her kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık bu ona arkadaştır. Muhakkak ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin hidayete erdirildiklerini sanırlar. Allahü Teala Mülk suresi 5. ayetinde şöyle buyuruyor: Celalim hakkı için biz en aşağı semayı yıldızlarla donattık. Bir de onları şeytanlara taş atmalar kıldık. O şeytanlara ahirette çılgın ateş azabı hazırladık. İkinci kısım. Şeytan Allahü Teala'dan, her iyilikten ve cennetten uzaktır. Cehenneme ve ateşe yakındır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemden uzak ve cennete yakın olmak ve Allahü Teala'yı görme şerefine kavuşmak için şeytan-ı racimin şerrinden Allahü Teala'ya sığınmakla emrolundular. Bu emirle Allahü Teala, "Ey kulum, şeytan benden uzak, sen ise bana yakınsın. Halinin, şanının ve vaktinin kıymetini bil. Edebini güzel eyle ki şeytan herhangi bir şekilde sana yol bulmasın," der. "Seni hile ile tuzağına düşürmesin. Emirlere uymada, yasaklardan kaçmada, malına, ailene, çocuğuna gelecek olan kazaya razı olmada, edep ve şartlarını, tavır ve hareketlerini güzel ve makul eyle," der. Bu anlatılan şekilde kulun eûzü'ye devamı olursa, şeytanın fitnesinden ve vesvesesinden, nefsinin kötü düşüncelerinden, kabrin azap ve sıkıntısından, kıyametin dehşet ve şiddetinden, cehennemin elem ve kederinden kurtuluş beraatı ele geçer. Böyle olan bir kul, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle cennet-i mevada Allahü Teala'ya yakın olur. Herhalde devamlı Allahü Teala'nın nimetleri içerisinde bulunur. Nisa suresi 69. ayetinin "Onlar ne güzel refiktir" sırrına mazhar olur. Allahü Teala İsra suresi 65. ayetinde şöyle buyuruyor: "Doğrusu benim o gerçek kullarım var ya, senin ey şeytan, onlar üzerine hiçbir hakimiyetin yoktur. Rabbin ise vekil olarak yeter." Şeytana uymak her kötülüğün esasıdır. Şeytana uymamakla saadet-i ebediyeye, nimetlere, rahata, hidayete ve ebedi cennete kavuşulur. Eûzu okuyan kulun istifadesi. Kul eûzu okuyunca 5 şeyden istifade eder.
Bunlar,

Allahü Teala'ya sen beni rahmetinden kovdun, uzaklaştırdın. Ben insanlar için senin doğru yolun olan İslam dini yoluna oturup önlerinden gelip öldükten sonra dirilmek ve haşrolmak gibi ahirete ait işlerde onları şüpheye düşürürüm. Arkalarından gelip onları dünyaya düşkün ederim. Sağ taraflarından gelip taatlerine uç ve riya karıştırırım. Sol taraflarından gelip kalplerine günah lezzetini veririm der. Bunun üzerine Allahü Teala ona şöyle cevap verir: İzzet ve celalime yemin ederim ki ben onlara Euzu okumakla emrederim. Onlar Euzu okuyup bana sığındıklarında ben onları sağ taraflarından hidayetle, sol taraflarından inayetle, arkalarından ismetle, önlerinden nusretle korurum. Senin vesvesenin onlara zararı ve tesiri olmaz ey mel'un dedi. Bir hadis-i şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir kimse günde bir defa Euzu okumakla Allahü Teala'ya sığınsa Allahü Teala o kimseyi o gün korur. Başka bir hadis-i şerifte alemlerin seyyidi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Euzu okuyarak günah kapılarını kapayınız. Besmele okuyarak taat kapılarını açınız. Bazıları da şeytan mümini saptırmak için her gün 360 asker gönderir. O mümin Allahü Teala'ya sığınınca Allahü Teala o müminin kalbine 360 defa nazar eder. Her nazarında şeytanın askerinden birini helak eder demişlerdir. Şeytanın korktuğu şeyler. Şeytanın korktuğu ve kaçtığı şeyler Euzu okumak ve ariflerin kalplerindeki marifet nuru ve şualarıdır. Eğer ariflerden değilsen, arifler derecesine çıkıncaya kadar takva sahiplerinin Allahü Teala'ya sığınmaları gibi sığınmaya Euzu ile devam eyle. O dereceye çıktıktan sonra kalbindeki nurun şuası şeytanın şevketini, tesirini kırar. Askerini perişan eder. Senin hususiyetin onun gücünü yener. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a radıyallahu anh, ey Ömer, şeytan senin gölgenden kaçar buyurmuştur. Bazıları da şeytan Ömer'i radıyallahu anh görünce sara hastalığına tutulmuş kimse gibi düşerdi demişlerdir. Şeytan, bir kimsenin kendisine düşmanlığını ve çağırmasına aldırmayacağını, sıdk ve sebatını bilirse, o kimseden ümidini keserek onu terk eder. Başkasıyla uğraşmaya başlar. O kimse de ancak arada bir gizlice ve hırsızlık şeklinde şeytan tarafından vesvese ve tefrika zuhur eder. Bunun için kulun, halinin doğruluğuna devamı, uyanık bulunması, şeytanın gelmesine, aldatmasının zuhur etmesine karşı ayık ve düşünceli olması lazımdır. Çünkü şeytanın aldatması gayet ince, düşmanlığı ise köklü ve pek eskidir. Şeytanın vesvesesi, insanın derisinde, etinde, kanında, sinirlerinde, damarlarında cereyan eder, akar. Şeytanla savaşırken neler yapmalı? Şeytanla savaşırken ve onun aldatmasına kapılmamak, tuzağına düşmemek için yardım istenecek şeylerin birincisi kelime-i tevhid ve Allahü Teala'yı anmaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki: La ilahe illallah benim kalemdir. Bunun için La ilahe illallah diyen benim kaleme girer. Benim kaleme girense

azabımdan emin olur buyurulmuştur. Yine buyurdu ki, bir kimse halis ve muhlis olarak La ilahe illallah dese cennete girer. Şeytan azaba sebeptir. Bundan anlaşılıyor ki bir kimse La ilahe illallah kelimesini söylese, Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınsa ve şeytan onu bu halde görse ondan uzaklaşır, yanına yaklaşamaz. Bu durumda o kimse düşman karşısında kalkanla düşmanının silahından kurtulduğu gibi şeytanın zararından kurtulur. Bunun gibi Besmele-i Şerife'yi çok söylemekle şeytanla savaşılmış, onun hile ve aldatmalarına karşı Besmele'den yardım alınmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin şeytanın telef olmasına ve helakine beddua ettiğini işitince şöyle buyurdu. Böyle deme, zira şeytan kibirlenir ve seni yenmek için elimden geleni yaparım der. Ancak Euzü Besmele oku. Bu durumda şeytan küçülür. Zerre gibi hor ve hakir olur. Bunun gibi Allahü Teala'nın fadlına güvenip dünyayı isteyenlerden, onların mallarından, hediyelerinden, medihlerinden, övmelerinden ve hırslarından ayrılmakla da şeytanın hile ve aldatmalarına karşı durmakta yardım görülür. Zira dünya ve dünyayı sevenler şeytanın malı, askeri ve takımıdır. İnsanın da malı, mülkü ve çeşitli sebepleri vardır. Onun için lazım olan bunların hepsinden sevgiyi kesip Allahü Teala'nın lütfuyla kimseye muhtaç olmayıp her halinde ve işinde Allahü Teala'ya güvenmesi, tevekkül etmesi, dönmesidir. Haram ve şüpheli şeylerde insanlara minneti terk, dünyanın mübah ve helalini az kullanmakta zühdü, vera ve takva yolunu tercih etmelidir. Araştırmadan, incelemeden, ateşin odunu yakması gibi bulduğunu yememelidir. Yediğinin ve içtiğinin nereden olduğunu düşünmeyen, haram veya şüpheli olup olmadığına bakmayan için, kıyamet günü Allahü Teala'nın inayet ve ihsanı zuhur etmez. Bundan anlaşılıyor ki, kulun yukarıdaki hallerde vera, takva üzere bulunması, haram ve şüpheli şeylerden sakınması lazımdır ki, şeytan ondan ümidini kessin ve o kimse Allahü Teala'nın yardım ve merhametiyle şeytanın kötülüğünden ve aldatmasından kurtulabilsin. Bir kimse bildirdiğimiz kelime-i tevhidi ve besmeleyi okumazsa, Zuhruf suresi 36. ayet-i kerimede bildirildiği gibi, şeytan onun kalp ve göğsünde yakini olur, ondan ayrılmaz. Bazen namazdayken şeytan onu vesveseye düçar eder. Bazen haram ve mübahlardan, nefsin şehvetlerinin yolsuz yerlerden teminine çalıştırır. Bazen de iyiliklere acele etmekten, sünnetleri, vacipleri, farzları, ibadetleri, nafileleri vaktinde yapmaktan onu geciktirir. Bu durumda o kimse dünya ve ahirette hüsran ve ziyanda olur. Böyle olan bir kimse kıyamette şeytanla haşrolur. Bazen de ömrünün sonunda imanından olur. Kıyamet günü şeytan, Karun, Firavun ve Haman'la beraber ebedi olarak cehennemde kalır. İmanın gitmesinden ve şeytana uymaktan her an Allahü Teala'ya sığınırız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Alçak ve Allahü Teala'nın düşmanı olan şeytan 7 yumurta yumurtladı. O yumurtalar onun insanlara musallat edeceği çocuklarıdır. Birincisinin adı methestir. Bu bozuk arzulara saptırmak için alimlerle uğraşır. İkincisinin adı
hadis